0: haberler.
1: İyi geceler, ben Meltem Ersan. ABD ile İran mutabakat süreci devam ederken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD, İran'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm adasında patlamalar duyulduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan açıklama geldi. İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenledikleri ifade edildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu düzenlendi. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. İsrail, Lübnan'la imzaladığı anlaşmaya rağmen Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında bir kişiyi katletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz CHP içinde bu kavganın, iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız." dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. "Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar," dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, "Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. "Zaman zaman marjinal ve geri kafalı fosiller başörtüsüne kin kusuyor," dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, "Başörtüsü marjinal değildir, bu toprakların normalidir," ifadesini kullandı. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Balıkesir'de ise otluk alanda çıkan yangını söndürebilmek için ekipler aralıksız müdahale ediyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı. Kararın olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi sebebiyle alındığı öğrenildi. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve 1 insan kaçakçısı yakalandı. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Yaralı sayısı 3000'i geçti. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Birleşmiş Milletler, Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden 7 milyona yakın kişinin etkilenebileceğini bildirdi. Haberleri dinlediniz.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Yine bugün önemli bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu güzel programın ve konuların size ulaşmasını emeği geçen başta program yapıcımız Gökben Sarmaşık'a ve teknik ekipten Sefa Aktan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, gazetelerde okuyoruz, sosyal medyada duyuyoruz, eş dost akrabadan dinliyoruz. İşte ben şu vitamini alıyorum, ben şu minerali alıyorum, ben işte şu kadar gün kullandım, şu faydalıymış, şöyleymiş diyerekten birçok bilgi kulaklarımıza geliyor. Önemli midir bu vitamin ve mineraller? Hangi noktada sağlığımız için? İşte bugün bunları biraz detaylandırmak istiyorum. Vitamin ve minerallerin ve bunların desteklerinin genel sağlık için önemi nedir? Evet, yediğimiz yiyeceklerin iki ana besin kategorisi var. Bunları biz kabaca ikiye ayırıyoruz. Makro besinler ve mikro besinler. Makro besinler vücudumuza kalori sağlayan ve vücutta birçok önemli role sahip olan besinlerdir. Üç tür makro besin vardır. Bunlar karbonhidratlar, protein ve yağdır. Bu besinler genellikle gram cinsinden ölçülür. Günlük besin alımımız için önerilen makro besin miktarlarını şöyle kabaca ayırabiliriz. Karbonhidratlar günlük toplam kalorinin, dikkat buyurun, neredeyse yarısı, %45 ile 65. Protein günlük toplam kalorinin %10 ila 35, neredeyse 3'te 1'i. Yağlar günlük toplam kalorinin 20 ila 35'i yüzde, neredeyse 3'te 1'i. Sonuçta baktığımızda yeterli ve dengeli beslenme dediğimiz aslında bu yüzdeleri doğru bir şekilde soframıza koyabilmek. Bazen duyuyoruz. Ben işte sadece protein alıyorum, bilmem ne diyet. Doğru değil. Ben sadece yağ. Doğru değil. Sadece karbonhidrat. Doğru değil. Sonuçta bunların, yağların, proteinlerin ve karbonhidratların yeterli ve dengeli bir şekilde soframıza girmesi lazım. Neden? Cümlemiz çok net. Sağlığı korumak için makro besin maddelerinin dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir. Makro besinler sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli bir parçası olup vücudumuza enerji sağlarken bir diğer grup vardır. Onlar da mikro besinlerdir. Onlar da aynı derecede önemlidir. Peki mikro besinler nelerdir? Mikro besinler yediğimiz gıdalarda bulunan iki tür mikro besin vardır. Bunlar vitaminler ve minerallerdir. Bu besin maddeleri genellikle miligram ya da mikrogram ve uluslararası birim International Unite cinsinden ölçülür. Makro besinlere kıyasla çok daha küçük miktarlarda ihtiyaç duysak da sağlıklı bir yaşam sürdürmede çok çok önemli rol tutarlar. Bunlardan mesela vitaminlere baktığımızda vitaminler mikro besinler grubundandır. Suda çözünen ve yağda çözünen vitaminler olarak sınıflandırılır. Vitaminler doğal besin kaynaklarında bulunan hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olan, vücudun günlük olarak belirli miktarlarda ihtiyaç duyduğu yeterli olmadığı durumlarda dışarıdan takviye olarak alınması gereken düzenleyici ve direnci arttırıcı maddelerdir. Ancak insan vücudunda vitaminlerin birçoğu üretilemez. Bu yüzden sağlık için gerekli olan miktar doğal besin kaynakları yoluyla alınamadığı takdirde ilave olarak alınabilmektedir. Vitaminleri ne dedik? Suda çözünenler ve yağda çözünenler olmak üzere iki çeşit vitamin vardır. Suda çözünen vitaminler vücut için gerekli olan miktar tüketildikten sonra boşaltım sistemi kanalıyla vücuttan atılır. Bu nedenle bu tür vitaminlerin düzenli olarak alınması gerekmektedir. Yani vücutta depolanmaz. Fazlası atılır. Yağda çözünen vitaminler ise biz bunlara ADEK, yani A vitamini, D vitamini E vitamini ve K vitamini diyoruz. Adet diye kısaltabiliriz. Yağda çözünen vitaminler ise vücutta daha kolay depolanabilmektedir. Bu nedenle suda çözünen vitaminlerin yağda çözünen vitaminlere göre daha sık tüketilmesi gerekmektedir. Ama bunun sakıncası da şudur. Yağda çözünen vitaminlerin de fazlası atılamadığı için vücutta bazen zararlı olabilmektedir. O nedenden dolayı A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamininin muhakkak öncelikle ilk başta kandaki seviyesine bakıp ondan sonra hekim kontrolünde doğru şekilde destek alınıp hangi anlamda günde kaç sefer, kaç dozda alınacağı ve ne kadar süre alınacağı ondan sonra tedaviye başlanılmalıdır ki tedaviye başladıktan sonra belirli sürelerde muhakkak seviyeleri kontrol edilmelidir. Neden? Mesela D vitamini düşündüğümüzde maksimum seviyesi 60 ila 80 bandına kadar normal kabul edilir ama bundan sonrası yani 80 bandının hele 100 bandının yukarısında ciddi olarak böbrekte kum, böbrekte taş, eklemlerde sıkıntılar doğurabilecek neye gelir? Rakama gelir. O nedenden dolayı yağda çözünen vitaminlerinin bir şekilde destekleri muhakkak tıbbi, hekim kontrolünde ve muhakkak kontrol edilerek olmalıdır. Mineraller de vitaminler gibi vücudun ihtiyaç duyduğu, vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan elementlerdir. Mineraller vitaminlerin aksine inorganik maddelerdir. İnsan vücudu kendisi mineral üretemediği için besinler yoluyla veya takviye şeklinde alınmalıdır. Kemik gelişiminde hücre içinde ve dışında vücut sıvılarının kontrolünde ve yediğimiz yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesinde rol oynarlar. Vitaminlere daha biraz geniş çaplı bakacak olursak vücudumuz için gerekli olan vitaminleri şöyle bir gözden geçirebiliriz. A vitamini. A vitamini birçok besin içerisinde yer alan, yağda çözünebilen bir vitamin türüdür. Üreme, görme ve bağışıklık sistemi bakımından önemlidir. Kalp, böbrek, akciğer gibi organların sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. İki tür A vitamini mevcuttur. İlk tip A vitamini et, balık, kümes hayvanları gibi günlük gıdalarda bulunan önceden şekillenmiş A vitaminidir. İkinci tür A vitamini ise meyve sebze gibi bitkisel gıdalarda bulunan A vitaminidir ki A vitamini besinin içerisinde doğal olarak bulunabildiği gibi süt, tahıl ürünlerinin içerisine katılabilmektedir. Ayrıca gerek multivitamin mineral içeren gerekse de yalnızca A vitamininden oluşan takviye edici gıdalarda da mevcuttur. Peki gelelim A vitamini eksikliğine. A vitamini eksikliği özellikle çocuklarda ve hamilelerde göz kuruluğuna neden olabilmektedir. Diğer taraftan özellikle hamilelerde yüksek dozda alınan, önceden şekillenmiş, biz ona preformit A vitamini diyoruz. Önceden şekillenmiş A vitamini bazı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. A vitamini eksikliğinde ilk olarak karanlıkta görmeyi sağlayan bir madde olan rodopsin sentezin aksamının sonucu gece körlüğü ortaya çıkar. Bu durum tedavi edilmezse hızla görme kaybı gelişir. Gözün dış yüzeyini örten, konjüktiv adı alınan epitel örtüsü kurur ve opaklaşır. Bu tabakanın üselleşmesine bağlı olarak kalıcı görme kaybı oluşur. A vitamini eksikliğinde bundan gayrı enfeksiyonlara karşı direnç azalır, kıl foliküllerinde iltihaplanma olur, iştah kaybolur, tat ve koku duyularında kayıplar görülür. A vitamini eksikliği çeken kişilerde özellikle cildin normal sağlıklı yapısı kaybolur ve deri yüzeyinde maalesef çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. İkinci önemli vitaminimiz D vitaminidir ki artık çok iyi tanıyoruz. D vitamini gıdalar içerisinde bulunan kasların hareketine yardımcı olan özellikle kemikleri güçlendiren bir yapı maddesidir. Yağda çözünen vitaminlerdendir. Gıdalarda ve takviyelerde yer alan kemiklerin temel yapı taşı olan kalsiyumun vücutta emilmesine yani absorbe edilmesine yardım eder. Örneğin sinirler ve beyin tarafından iletilen mesajların organlara iletilmesi D vitaminine ihtiyaç duyar. Kalsiyumla birlikte yetişkinlerde kemik erimesinin önlenmesine yardım eder. Temel D vitamini kaynağı nedir hepimiz

ediyoruz güneştir. Bunun için vücudun güneşle doğrudan temas etmesi gerekmektedir. Evin içerisinde camın arkasından temas eden güneş vücuda D vitamini oluşturmaz. Havanın bulutlu olması, gölge ve koyu ten vücudun D vitamini üretimini azaltır. Çok az gıdada D vitamini yok denecek kadar azdır. Mesela çok az somonda, somon balığında, ton balığında yani yağlı bulaklarda en iyi D vitamini oradadır. Ondan gayrı ciğer, yumurta sarısı, peynir düşük düzeyde D vitamini içermektedir. Bununla birlikte bazı portakal suları yoğurtların margarinlerin içerisine de D vitamini eklenebilmektedir. Bununla birlikte takviye edici gıdaların içerisinde de D2, D3 formunda olmak üzere iki tür D vitamini yer alabilmektedir. Her iki türde kandaki D vitamini arttırmaktadır. D vitamininin güneşte doğal şekli kolekalsiferol adı verilen bir maddedir ki bu D3 vitaminidir. Ciltte ultraviyole ışığa maruz kalındığında vücutta sentezlenmiş olan ya da diyet ile alınan kolesterolden D3 vitamini gelişir. D vitamini eksikliğinde neler olur? Kemik, diş, tırnak oluşumunu aksatan kalsiyum anormallikleri ortaya çıkar. D vitamini eksikliği yüzünden başta östrojen hormonun yetersiz kaldığı menopoz dönemindeki kadınlar olmak üzere erişkinlerde hipokalsemi yani kalsiyum düşüklüğü ve kemik kaybı olur. Araştırmalar kadınlarda menopoz döneminde gözlenen kemik yıkılımı yani osteoporozda östrojen hormonunun eksikliğinden çok D vitamini ve kalsiyum yetersizliğinin etkili olduğunu özellikle 30 yaşından itibaren kalsiyum ve D vitamininin yeterli düzeyde almayan kadınların risk altında bulunduğunu ortaya koymaktadır. Büyüme sırasında kemikten mineral çekilmesi, kemik matriksine mineral çökme işleminin yetersiz olmasını yol açar ve erişkinlerde ciddi kemik bozukluklarına neden olabilir. Kemiklere kalsiyum çökmesinde ortaya çıkan yetersizlik ile birlikte büyüme sırasında mineral çökmediği için yumuşamış olan yapıların üzerine ağırlık binmesi sonucu kemiğin şekli değişir. D vitamini eksikliği kastaki fosfatın azalmasına bağlı olarak karaciğer hastalığı ve kas hastalıklarına da neden olur. Kas dokusunun kandan yeterli kalsiyum alamama sonucunda sürekli olarak kasılı kalması demek yani tetaniye neden olur. Diğer bir önemli vitamin E vitamini. Yağda çözünebilen vitaminlerden olan E vitamini birçok besin içerisinde yer almaktadır. Sahip olduğu güçlü antioksidan etkisiyle hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardım eder. Bağışıklık sistemini güçlendirilmesi için de vücudumuz E vitamine ihtiyaç duyar. E vitamini antioksidan etkisiyle ayrıca kanser, kalp damar gibi ciddi hastalıklara karşı da vücudumuzun korunmasına yardım eder. Birçok üründe bulunabildiği gibi E vitamini içeren takviye edici gıdalarda bulunmaktadır. Bitkisel yağlar en iyi E vitamini kaynaklar arasındadır. Mesela ıspanak, brokoli gibi yeşil sebzeler de E vitamini içermektedir. Meyve suyu, margarin gibi ürünlerin içerisinde de E vitamini takviyesi bulunabilmektedir. K vitamini. Kanın pıhtılaşmasına ve kemiklerin sağlıklı oluşumuna katkı sağlayan K vitamini yağda çözünen vitaminlerdendir. Bitkisel yağlar, lahana, maydanoz, brüksel lahanası, fasulye gibi yeşil yapraklı sebzeler ile et, yumurta ve peynirde K vitamini bulunmaktadır. Multivitamin, multimineral takviye edici gıdaların içerisinde de K vitamini bulunmaktadır. Bununla birlikte yalnızca K vitamini içeren gıda takviyeleri de mevcuttur. Geldik şimdi bir diğer önemli bir vitamin B1 vitamini yani tiamin. Suda çözünen vitaminlerden olan B1 vitamini yediğimiz gıdaların enerji dönüşmesine yardım eder. Bu nedenle vücuttaki hücrelerin gelişimine ve büyümesi için çok önemlidir. Kalp ve sinir sisteminin enerji ihtiyacını karşılar. Bu vitaminin eksikliği nörolojik hastalıklarla kalp rahatsızlıklarına neden olabilir. Tiamin eksikliği genellikle başta vitamin eksiklikleri ve kalori yetersizliğiyle birliktedir. Tiamin eksikliğinde ilk ortaya çıkan belirtiler iştahsızlık ve anksiyete yani kaygı haline benzeyen psişik belirtilerdir. İhtiyaç duyulan B1 vitamini miktarı yaşa ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Tam tahıllarda ve takviye edilmiş ekmeklerde ve pirinçte bulunmaktadır. Et ve balıkta da B1 vitamini bulunmaktadır.

Bununla birlikte multivitamin takviye edici gıdaların içerisinde de B1 vitamini bulunmaktadır. B2 vitamini riboflavin, yediğimiz gıdaların enerjiye dönüştürülmesine yardım eder. Antioksidan etkiye sahiptir. Şeker seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Yaşlanmayı yavaşlatır. Serbest radikallerin verdiği zararı giderir. B2 vitamin eksikliği sindirim problemleri sorunlarına, özellikle mide ile ilgili problemlere neden olabilir. Gelişmiş ülkelerde eksikliği nadiren görülür, ancak subklinik eksiklikler yaygındır. Çocuklarda büyüme geriliğine neden olabilir. Yalnız başına eksikliğinden ziyade diğer vitaminlerin eksikliğiyle beraber komple bir eksiklik bulunabilir. Geldik şimdi yine önemli bir vitamine. Bizim için çok önemli B6 vitamini. Biz ona piridoksin diyoruz. Vücudumuz yüzden fazla kimyasal tepkimede B6 vitamine ihtiyaç duyar. Sinir sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. B6 vitamin eksikliğinin dudak kenarlarında yara, saç dökülmesi ve halsizlik gibi belirtileri olabilir. Balık ve sakatat B6 vitamin bakımından çok zengin gıdalardır. Patates gibi karbonhidrat içeren sebzeler ile turuşgiller dışındaki meyveler de B6 vitamini içermektedir. Besin takviyeleri içinde de piridoksin, yani B6 vitamini bulunabilmektedir. Ayrıca gerekli multivitamin ve minerallerin içerisinde de, ayrıca yalnız tek başına B6 vitamini de takviye edici gıdalar olarak bulunmaktadır. Geldik şimdi önemli bir vitamine, B12 vitamini, yani kobalamin. Kobalt elementinden dolayı söylenmektedir. Beyin ve sinir sistemi, duygu durum ve kan hücrelerinin sağlıklı olabilmesi için çok önemli bir vitamindir. DNA oluşumuna da yardımcı olur. Yorgunluğa neden olan megaloblastik anemiyi önlemeye yardım eder. Hücrelerin ihtiyacını karşılayacak kadar B12 vitaminin olmaması durumunda kan hücrelerin üretimi yavaşlamakta, üretilen hücreler de kalitesiz ve güçsüz olmaktadır. Bu nedenle B12 vitamininin yeterli miktarda temin edilmesi çok önemlidir. Nadir görülen eksikliği megaloblastik anemi ve nöropati, yani nörolojik hissizlik ve his kaybına ve sıkıntılara neden olabilir. Yorgunluk, halsizlik, dispne, yani nefes darlığı, paresezi, yani duyusal problemler, iştah ve kilo kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, psikiyatrik semptomlar ve ciddi anemi ile kendini belli eder. Sinir sisteminde geri dönüşümsüz bozukluklar yapabilir. Pernisiyoz anemisi olanlar en büyük risk grubundadır. Gastrektomi sonrasında, yani özellikle mide problemleri sonrasında korozyo ajanlara maruz kalımda mide mukozası zedelenirse eksiklik kesinlikle olur. Özellikle karaciğerde, bunun yanında böbrek, kalp, dalak ve beyinde bulunur. Emilimi ince bağırsaklarda ve midede intrinsik faktör üretilmesi koşuluyla gerçekleşir. Emildikten sonra dokulara gideceği proteinlere bağlanır. Atılımı idrar, safra ve dışkı iledir. Vücutta çok iyi korunur. Bu yüzden de eksiklik semptomları yavaş yavaş ortaya çıkar. Işık, oksijen, asit ve alkaliye maruz kalmakla yavaş aktivitesini kaybeder, ancak ısıya karşı dirençlidir. Özellikle kırmızı et ve sakatat, özellikle ciğer, en iyi B12 kaynaklarıdır. Bunun yanında et, süt, yumurtada da B12 bulunmaktadır. Multivitaminlerin çoğunda da B12 vardır. Ayrıca B12 tek başına hidroksikobalamin, metilkobalamin, siyanokobalamin formları birçok multivitamin kompleksleri içerisinde ya da tek başlarına da tablet, sprey ya da ağza eriyen, dil altına eriyen tablet şeklinde bulunabilmektedir. Ve bir şekilde kişilerin kandaki B12 seviyelerine baktırmaları minimum 500, idealimiz 750, tavanımız 1000 şekilde B12 miktarlarının hedefini buna göre ayarlamaları lazım. Evet, yine önemli bir vitamin C vitamini. Hepimizi çok iyi bir vitamin. Suda çözünen vitaminlerdendir. Sahip olduğu güçlü antioksidan etkisiyle hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardım eder. Yaraların iyileşmesinde kullanılan bir protein olan kolajenler üretiminde de vücudumuz C vitaminine ihtiyaç duyar. Ayrıca vücudumuzu hastalıklara karşı korumak için bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardım eder.

eksikliğinde skorbit hastalığı oluşmaktadır. Skorbitte deride peteşi yani ufak kanamalar, ekimoz tarzında kanamalar, diş etlerinde şişme ve kanamalar, idrarda kanama, bir mide bağırsak kanalında kanamalar en çok dikkate çeken bulgulardır. Deri kaba ve kuru bir hal alır. Kalça ve bacaklarda kıl foliküllerinde özellikle sertlikler, değişiklikler oluşur. Kemiklerin büyümesi durur, kemik mineralini yitirir ve osteoporoz ortaya çıkar. En önemli C vitamini kaynağı turunçgiller, portakal, limon, greyfurt, mandalina gibi turunçgillerdir. Diğer taraftan çoğu multivitamin içerisinde C vitamini vardır. Ayrıca tek başına da C vitamini bulabilmektir. Ve son vitaminimiz folik asit. Vücutta kan yapımı, hücre oluşumu, kas yapımı için ihtiyaç duyulan vitaminlerden birisidir. Özellikle hamilelik öncesi ve sonrasında vücudun ihtiyaç duyduğu folik asit ihtiyacı artabilmektedir. Folatlar hücre bölünme ve olgunlaşma aktivitelerinde çok rol oynarlar. Folik asit ile B12 vitamin arasında işlev açısından sıkı bir bağlantı vardır. Folik asit anne karnındaki bebeklerin sinüslerini oluşturan yapıların oluşumunda önemli rol oynar. Kan yapımı sırasında ve metabolizmanın hızlandığı durumlarda folik asit gereksinimi artar. Folik asit eksikliğinde alüver ve akküver sayısında azalma yani kansızlık anemi ortaya çıkar. Ağızda ve sindirim kanalında yaralar oluşabilir, saç oluşumu ve uzaması durur. Folik asit eksiği olan gebelerin çocuklarına nöral tüp defekte verilen durum ortaya çıkmakta, bebeklerin omuriliğinde ve merkezi sinir sistemi oluşturan yapılarda Allah korusun bozukluklar izlenmektedir. Nerede var? Folik asit sakatatlarda var, yumurtada var, süt ve yoğurtta var, ayrıca baklagillerde de var, takviye edici olarak da alınabilir. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün özellikle vitamin ve minerallerden konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yayına gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir. Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiye, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesini alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
0: Turkuaz.
2: Para.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Lidya başkenti Sardes antik kentine konuk olacağız. Antik dünyanın en görkemli yerleşimlerinden biri olarak Gediz Ovası'nın bereketli toprakları üzerinde yükselen Sardes, Batı Anadolu'nun tarihsel gelişiminde kilit rol oynar. Lidya medeniyetinin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olan kent, tarihin akışını değiştiren pek çok yeniliğin de doğduğu yerdir. Şehrin stratejik konumu ve içinden geçen Paktolos çayı yerleşimin hızla zenginleşmesine ve bölgede egemen bir güç haline gelmesine imkan sağlar. Günümüzde bu zengin mirasın kalıntıları ziyaretçilerini binlerce yıl öncesinin karmaşık sosyal yapısına ve sanatsal dehasına götürür. Lidyalıların insanlık tarihine en büyük katkısı şüphesiz paranın icadıdır. Sardes, elektron adı verilen doğal altın ve gümüş alaşımından basılan ilk sikkelerin darphanesine ev sahipliği yapar. Paktolos çayının sularından süzülen altın tozları Lidya krallığının efsanevi zenginliğinin temelini oluşturur. Kral Karun'la özdeşleşen bu muazzam servet, antik dünyada ticaretin kurallarını da yeniden belirler. Takas usulünden madeni para kullanımına geçiş, ekonomik sistemlerde devrim yaratır ve Sardes'i küresel ticaret yollarının tam merkezine yerleştirir. Şehrin kalbinde yer alan altın rafineleri, dönemin metalürji bilgisinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu kanıtlar. Bu arkeolojik veriler Lidya toplumunun sadece savaşçı değil, aynı zamanda üstün bir mühendislik yeteneğine sahip olduğunu da gösterir. Sardes antik kentinin mimari dokusu, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan muazzam yapılarla da bezelidir. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı devasa sütunlarıyla gökyüzüne uzanan Artemis Tapınağı'dır. Dünyanın en büyük İyon düzenindeki tapınaklarından biri kabul edilen yapı, Helenistik dönem mimarisinin zarafetini yansıtır. Tapınak sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda şehrin sanatsal kapasitesinin de sembolüdür. Depremler ve zamanın aşındırmasıyla zarar görmüş olsa da günümüze ulaşan dev sütunlar yapının orijinal ihtişamı hakkında net fikir verir. Tapınağın hemen yanında bulunan küçük kilise kalıntısıysa kentin pagan inançlarından Hristiyanlığa geçiş sürecindeki dini dönüşümünü belgeler. Kentin bir diğer anıtsal yapısı Roma dönemine tarihlenen cimnazyum ve hamam kompleksidir. Bu yapı grubu antik çağda eğitimin ve sosyal hayatın ne kadar iç içe olduğunu gözler önüne serer. Özellikle mermer avlu mimari detayları ve süslemeleriyle Roma İmparatorluk ihtişamını temsil eder. İki katlı cephe mimarisi, heykelleri ve işlemeli sütun başlıkları Sardes'in Roma egemenliği altında da önemini koruduğunu kanıtlar. Hamam bölümü ise dönemin mühendislik harikası olan ısıtma sistemleri ve su yönetimi kapasitesini sergiler. Bu kompleksin görkemi şehrin bir zamanlar ne kadar yoğun bir nüfusa ve gelişmiş bir kentsel yaşama sahip olduğunu da anlatır. Sardes aynı zamanda tarihte dini hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin merkezi olarak da öne çıkar. Kentte yer alan antik sinagog, dünyadaki en büyük ve en eski Yahudi ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşır.
Roma dönemi

0: dönemine ait bu yapı, mozaik taban döşemeleri ve duvar süslemeleriyle dikkat çeker. Sinagogun, cimnazyum kompleksi içinde yer alması, farklı inanç gruplarının şehir hayatına nasıl entegre olduğunu gösterir. Mozaiklerdeki geometrik desenler ve bitkisel motifler dönemin estetik anlayışını yansıtırken, aynı zamanda toplumsal hiyerarşi ve bağışçı kültürü hakkında önemli bilgiler sunar. Bu ibadethane, Sardes'in kozmopolit yapısının ve inanç özgürlüğüne dayalı toplumsal düzeninin en etkili kanıtı niteliğindedir. Şehrin hemen yakınında bulunan Bin Tepeler bölgesi, Lidya soylularının ebedi istirahatgahı olan tümülüslerle doludur. Bu alan, Anadolu'nun piramitleri olarak adlandırılan devasa yığma mezarlardan oluşur. En büyüğü, Kral Aleattes'e ait olan bu tümülüsler, Lidya mezar mimarisinin en somut örnekleridir. Devasa toprak yığınlarının altındaki taş mezar oduları, antik mühendisliğin ve işçiliğin zirvesini temsil eder. Bin Tepeler, uzaktan bakıldığında bölge coğrafyasına mistik bir hava katar ve Lidya krallarının gücünü binlerce yıl sonrasına taşır. Arkeolojik araştırmalar, bu mezarların içindeki buluntuların dönemin ölü gömme gelenekleri ve ahiret inancı hakkında kritik veriler sağladığını da gösterir. Sardes'in tarihi boyunca yaşadığı kuşatmalar ve Pers İmparatorluğu'nun meşhur kral yolunun en batı ucunda konumlanması, kenti askeri açıdan da çok stratejik kılar. Akropol tepesinde yükselen surlar, şehri saldırılara karşı koruyan savunma sisteminin bir parçasıdır. Lidya, Pers, Helenistik ve Roma dönemlerine ait katmanlar, kentin kesintisiz bir yerleşim yeri olduğunu kanıtlar. Sardes, Anadolu tarihinin her aşamasında varlığını sürdüren ve her gelen medeniyetten bir parça alarak zenginleşen kültürel zenginliktir. 2025 yılında Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri adıyla UNESCO Dünya Mirası listesine alınan bölge, insanlığın ortak hafızasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırır. Sardes Antik Kenti'ni ziyaret etmek, sadece taş binaları görmek değil, aynı zamanda paranın, ticaretin ve kozmopolit şehir hayatının kökenlerine yolculuk etmektir. Tapınakların sessizliği, hamamların görkemi ve sivil yapıların işlevselliği, geçmişin seslerini bugün bile hala bizlere taşır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga 41 metre.

7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. ABD ile İran mutabakat süreci devam ederken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD, İran'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırıları düzenledi. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm adasında patlamalar duyulduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan açıklama geldi. İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenledikleri ifade edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu düzenlendi. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. İsrail, Lübnan'la imzaladığı anlaşmaya rağmen Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında bir kişiyi katletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar dedi. CHP'nin kendi içinde dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, biz CHP içindeki bu kavganın iç savaşın tarafı değiliz, dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini belirtti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Özdemir, Mehmetçiğin burnu da yıkanamadan milli güvenlik riskinin bertaraf edilmesi sizi niye korkutuyor dedi. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan, kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı. Kararın olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi sebebiyle alındığı öğrenildi. Burdur'da kano ile göle açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa ederek erken seçim tarihini açıklayacağını söyledi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 2 şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği belirtildi. Yaralı sayısı 3000'i geçti. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Birleşmiş Milletler, Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden 7 milyona yakın kişinin etkilenebileceğini bildirdi. Haberleri dinlediniz.

0: Miras Dokumalar.
1: Miras Dokumalardan merhaba sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz bölümde Anadolu'nun günlü dokuma geleneğinin önemli örneklerinden Gürün Şalı'nı, Gaziantep'in Kuşak Dokumasını, Erzurum ve Bayburt'un Ehram'ını konuştuk. Günün sıcaklığını taşıyan fakat başka bir estetik anlayışı yansıtan dokumalarla Anadolu günlü dokuma mirasının izini sürmeye devam ediyoruz. Yüzyıllar boyunca dayanıklılığıyla Anadolu insanının günlük yaşamına eşlik eden Aba ve Şayak dokumaları ve Rumeli'den Anadolu'ya uzanan bir göç hikayesinin dimiz zemin üzerine cici motiflerle dokunmuş hafızası olan Karaca Kılavuz dokumaları. Program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ile Aba ve Şayak dokumalarını konuşacak, ardından geleneksel dokumaları çağdaş tasarımlarla buluşturarak dünya sahnesine taşıyan iç mimar Begüm Karadağ ile kültürel mirasın yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Begüm Hanım siz de hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
1: Aysen Hocam, Anadolu yünlü dokumalarının önemli örneklerinden biri olan Aba Şayak dokumaları sizden dinleyelim istiyoruz.
3: Evet, Aba Şayak dokumaları yünlü dokumaların en önemlilerinden.

0: aba şayak dokumadan, bazen de bez ayağı dokumadan keçeleştirilerek üretilen bir üst giysi. Bu halk tarafından da kullanılıyor, ordu tarafından da kullanılıyor. Türkiye'de özellikle Balıkesir yöresi coğrafi işaretli Balıkesir abaları tarih boyunca dokunmuş. Aynı şekilde Balkanlarda da aba dokumacılığı çok yaygın ve çok ünlü. Osmanlı döneminde Filibe abaları mesela ün yapmış abalar. Şayak dokumalar tezgahtan çıktıktan sonra dink değirmeni denilen, yani keçeleştirme değirmenleri var. Akarsuların altında dokunan kumaşlar dövülerek keçeleştiriliyor ve su geçirmez, sıcak tutan çok mukavemetli kumaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu kumaşa da aba ismi veriliyor. Dolayısıyla abacılık mesleği var. Hem dokumacı hem ondan sonraki işlemleri de yapan meslekler birbirini tamamlayarak Osmanlı coğrafyasında bir abacılık geleneği ortaya koymuşlar. Desen özellikleri aslında abada yok. Aba düz bir dokuma. Aba sadece doğal renklerle, koyunun doğal renkleriyle yapılan bir dokuma. Günümüzde avcı yeleği olarak bilinen, potur olarak da bilinen, ikisi takım olarak giyilen avcılar tarafından sıcak tutan, hala üretilen örnekleri var. Şayak dokumalar bunun yapısında olan teknik isimlendirme aslında. Bugün dimi dediğimiz dokuma tekniği geçmişte Osmanlı döneminde şayak olarak biliniyor idi. Karaca kılavuzda ise bu şayak dokumalara nakışlı şayak diye biliniyor ama günümüzde karaca kılavuz dokuması olarak ün yapan çok özel nakışlı, yani bugünkü deyimle cicim teknikli motifli örneklerine rastlıyoruz. Hatta bugün de devam ettiriyoruz ve Gümanım da bunun en güzel örneğini oluşturuyor.
1: Karaca kılavuz dokumaları Rumeli'den Anadolu'ya uzanan çok özel bir hikaye. Rivayet odur ki 93 Harbi sonrasında Anadolu'ya dönen muhacirlere bir karaca yol gösterir ve bu nedenle muhacirlerin yerleştikleri köyde, bu köyle özdeşleşen dokumalar da karaca kılavuz adını alır. Rumeli motifleriyle Anadolu motiflerini birleştiren muhacirler günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kendi dokumalarını üretmeye başlar. Göç yollarıyla şekillenen, yıllarca karaca kılavuzun neredeyse her evinde üretilen bu dokumalar bugün coğrafi işaret tesciline sahip. UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine alınması için de çalışmalar sürdürülüyor. Anadolu dokuma mirasının pek çok örneğinde olduğu gibi unutulmaya yüz tutmuş karaca kılavuz dokumalarını yeniden görünür, sürdürülebilir kılan bir isimle Begüm Karadağ ile birlikteyiz. Begüm Karadağ genç bir kadın girişimci. Akademik eğitimini köklerinden gelen mirasla birleştirerek geleneğe tasarımlarıyla yön veriyor. Begüm Hanım, siz aslında bir iç mimarsınız.
0: Evet.
1: Ancak hayatınızın yönünü değiştiren şey büyük babaannenize ait bir seccade oluyor. Bu hikayeyi miras dokumalar dinleyenleriyle paylaşır mısınız?
2: Tabii ki. Benim lisansım iç mimarlık üzerine. Ardından iç mimarlığımı yaptım. İç mimarlığımı yaparken yüksek lisans yapmaya karar verdiğim bir zamanda korona hayatımıza girdi ve tabii ki evlerimize kapanmamız gerekti. Ardından artık şehirler arası gidiş geliş başlayınca ben İstanbul'da doğma büyümeyim. Hadi Tekirdağ'a gidelim, biraz İstanbul'dan uzaklaşalım. İşte babamın doğduğu yerleri görelim fikriyle Tekirdağ'a geçtik. Oradan da Karacakılavuz'u hadi görelim. Çünkü babam orada doğma. O şekilde Karacakılavuz'a geçmiş olduk. Oradaki insanlarla konuşurken şunu sordum. Dedim ki burada bir kültür hatırlıyorum ben. Küçükken babaannemin evinde sanki üstüne oturduğum bir kilim vardı, bir minder vardı derken. Dediler ki evet, burada ismi Karaca Kılavuz dokuması olan bir dokuma tekniği var. Eskiden hepimizin evinde vardı. Çünkü ben onlara şeyi sordum. Var mı? Hatta böyle eğer kullanmıyorsanız bana bir mekik, bir şey, bir parça verin, belki kullanırım ben onu şeklinde sorarken dediler ki evet, normalde herkesin evinde olan bir şeydi bu dokuma tezgahları, hatta birbirimize gider akşam etkinliği olurdu dediler.
0: Evet.
2: Ama artık hiçbirimiz, çünkü bunlar çok büyük boyuttalar hocam, siz
0: evet.
2: de bilirsiniz,
0: evet.
2: neredeyse bir araba genişliği ve yüksekliğine sahip tezgah olduğu
0: evet.
2: için
0: evet.
2: bunları artık zamanla kümese kaldırıyorlar. Kümeslerde tavuklarla birlikte pisleniyor.
0: Evet.
2: Artık onu da gerek görmeyip sobalarda yakıyorlar. Bu sadece orası için geçerli değil. Yani Anadolu'nun birçok yerinde aslında bu makine halılarının çıkmasıyla daha hızlı üretimler başlayınca insanlar bunları gerekli görmeyip yeri geliyor sobalarını da yakıyorlar.

0: Bu tezgahlarda buna maruz kalmışlar. O yüzden çok az evde kalmış artık. Dokumalar kalmamış. Köy ortamı güve yediği için çöpe atılmış. Sen meğer seviyorsun
1: Yünlü
0: demek dedim.
1: dokumanın en sıkıntı veren şeyi güve.
0: Güve. Aynen, bir de köy
1: Evet.
0: ortamındasınız. O yüzden artık çöpe atıyorlar. Madem sen hani bundan hoşlanıyorsun, seviyorsun, biz
1: Alsın.
0: sana babasının annesine ait bir dokumayı, zamanda o evde yaşamış, sana verelim o zaman diyorlar. O dokumayı bana veriyorlar. Eskiden sadece yaşlılara, çünkü çok değerli bir dokuma olduğu için sadece yaşlılara sunulan bir dokuma o. Namaz kılarken seccade olarak kullanıyorlar. Onu ve bir kilimi bana veriyorlar. Ve ben de o zaman işte zaten çok şaşırıyorum. Benim hatıramda olan böyle siyah, belki üzerinde kırmızı motif olan kilimken, burada sarı bir zemin, üzerinde girift halinde bir sürü motif rengarenk. Onu görünce çok şaşırdım ve bir hikayesini öğrendim. Hikayesi de aslında ta Konya'ya ulaşıyor. Konya'da o zamanlarda dimiyle, hocam bahsettiği gibi, aslında kıyafet yapıyorlar. Pantolon ve gömlek yapıyorlar. Tamamen ihtiyaçtan kullanılıyor. Sonra göç edince Bulgaristan'a, Bulgaristan halkı da orada o sırada iki gücü de motif yapıyorlar. Cicim tekniğini orada yapıyorlar. Duyduğum hikayelerden yola çıkarak onlar şimdi yanlarında zaten dört gücülü bir dimi tezgah götürüyorlar. Orada başkalarının motif işlediğini görüyorlar. Kendi tezgahlarına onu uyarlıyorlar. Diyorlar ki biz de süsleyelim. O zaman oradaki cicim tekniğini bu dimi tezgahına, dört gücülü tezgaha entegre ediyorlar. Bu şekilde de tamamen aslında göç yolunda şekillenmiş bir dokuma tekniği ortaya çıkıyor. Oradan da Tekirdağ göç ederken tekrar o tezgahlarla birlikte geliyorlar ve buraya taşınmış oluyor. Ve Türkiye'de sadece Tekirdağ'a ait bir dokuma tekniği olarak coğrafi işaret ve korumak için de mahreç işareti alınıyor.
1: Çok
0: Ama
1: güzel.
0: bunlar alınıyor süreç içerisinde, fakat bununla ilgili şimdiye kadar hani hiç bir meslek açılmamış, sürdürülebilir bir istihdam yaratılmamış, sadece meslek edindirme kursları açılıyor.
1: Halk eğitimi ve belediyenin galiba bir atölyesi
0: Evet,
1: vardı
0: halk
1: benim
0: eğitim,
1: gittiğimde.
0: kültür müdürlüğünün içerisinde bir kurs. Bu şekilde böyle bölüm bölüm, hatta üniversitede de açılmış. Yani yaklaşık sanırım benim araştırmalarıma göre 18 yıl boyunca bu kurslar açılmış. Kendiniz bir hesap yaptığınız zaman, o kadar kişinin girdiğini varsayarsak, yaklaşık yani binlerce kişi ediyor 18 yılda sertifika alan. Ama sonra çıktıklarında yapabilecekleri herhangi bir iş olmadığı için bu bir iş sahasına dönüşemiyor ve orada kalıyor. Yani ne oluyor o zaman? Kurslar sürdürülebilir olmuyorlar. Sen sadece sertifikanı alıp bitirdiğin bir kurs haline geliyor.
1: İş alanı yaratılmamış
0: İş alanı
1: oluyor.
0: yaratılmamış oluyor. Yani burada tek istihdam
1: Talep
0: edilen...
1: alanı yaratılması gerekiyor. Yani böyle bir
0: Tabii o
1: sıkıntı.
0: sırada işte makine halıları çıkıyor, insanlar uğraşmak istemiyor. Ne oluyor? İşte anlattığım yere geliyor. Köyde artık dokumalar kaybolmaya başlıyor. Sadece çeyizle gelen sandığın dibinde kalmış dokumalara dönüşüyor bu.
1: Araştırmaya başladığınızda Karaca Kılavuz dokumalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark ediyorsunuz. 2021 yılında kadın istihdamını önceleyen bir firma kuruyorsunuz siz. Atölye kurma fikrinin ortaya çıkışını ve bu serüveni dinlemek isteriz bir
0: Tabii
1: de
0: ki.
1: sizden.
0: Ben bu hikayeleri öğrendikten sonra o Karaca Kılavuz ziyaretimde, ben bir tasarımcıyım. Bir tasarımcı olarak babamın ata toprağına ait ve Türkiye'de olmayan bir sanattan bahsediliyor. Yani şimdi karşımda böyle bir şeyden bahsedilirken bir tasarımcı olarak kendimi sorumlu hissettim. Yani tasarımcı diyebilmem için benim o zaman önce bir kendi kökümü bir el vermem gerekiyor diye düşündüm. Acaba ne yapabilirim diye araştırmaya başladım. Bu araştırma bir yılımı aldı tabii ki. Çünkü bu benim bildiğim bir taraf değil. Tasarımı biliyorum ama dokumayı bilmiyorum. Ne yapabilirim? Ben de kurslara yazıldım. Benim de sertifikam var. Dokuma sertifikası aldım. Çünkü bunun nasıl yapıldığını öğrenmem gerekiyordu. Ardından başlamak istediğimde aslında yörede yün değil, orlon ipi kullanıldığını gördüm. Hiç yani doğal pamuk da kalmamış, o da gitmiş. Biz çünkü Çözgü'de pamuk, atkıda yün kullanıyoruz. İki malzemenin de doğal olanı kalmamış. O yüzden benim bir süre, birkaç ay boyunca da Türkiye genelinde iyi bir ip, iyi bir kök boyaya ulaşmam gerekiyordu. Çünkü bunun geleneksel yöntemi kök boya ve yün. O
1: Doğru
0: yüzden
1: malzeme kullanmak lazım ki kaliteli ürün üretebilirsin
0: O
1: tabii ki.
0: yüzden önce bunları araştırmaya başladım. Sonra da burada sertifika alan, bahsettiğim gibi, kadınlar var. Ve benim özellikle şehir merkezinden başlamam sebeplerimden biri de budur. Köyden aslında insanlar çocukların okuması için Tekirdağ şehrine geçiyorlar. Orada şehir evine hiçbir şekilde sığamayacak bir tezgah boyutu bunlar. Bir odayı kaplayabilecek gibi. O yüzden kimse zaten o zanaatı kendi

0: yapayım ve satayım da yapamıyor. Çünkü öyle bir imkan yok şehir merkezinde. Bu dokumayı bilen Karaca kılavuzlu kadınlar orada bu işi icra edemiyorlar. Ya da sertifikayı almış kişiler icra edemiyor. O yüzden dedim ki yani biz bu kurslarda sertifika alan kişileri istihdam edersek bu şekilde o kurslar da sürdürülebilir olur. Biz de sürdürülebilir bir istihdam sağlarsak 18 yılda sadece kursu veren
1: Kurs.
0: hocalar kurslarda istihdam edilmiş. Başka hiçbir istihdam yok. Sadece 3 kişilik bir istihdamdan bahsediyorum 18 yılda. Biz yaklaşık 4 yılda 7 kadın istihdam ettik ve bunu sürdürülebilir olarak yaptık. 30 gün üzerinden istihdam edildi bunu bilen kadınlar. Ve bu şekilde hem kurs sürdürülebilir oldu hem bize gelen kadınların sigortası sürdürülebilir olmuş oldu. Bu yüzden bizim amacımız işte kadınlarla başlamaktı.
1: Evet.
0: Bunu bilen kadınlarla özellikle.
1: Kurstan sertifika alanlarla
0: Evet,
1: çalıştınız.
0: evet. Eski ustalarla aslında başladık. Onlarla bu işi nasıl yaparız araştırmaları hep onlarla başladık.
1: 5 yıllık çiçeği burnunda bir atölye ama dünyaya Karaca kılavuz dokumalarını duyuracak nitelikte işlere imza atıyor. Bize biraz atölyeyi anlatır mısınız?
0: Tabii. Aslında bizim çıkış amacımız ismimizden de anlaşılacağı gibi çeyizlerle birlikte gelip sandıkların dibinde unutulmuş o sanatı ortaya çıkartmak, dünyaya duyurmayı hedeflediğimiz için markamızın ismi Bruz o yüzden ortaya çıkartmak anlamına geliyor. Bizim yurt dışındaki bu serüvenimiz de aslında o hedefle ilerlediğimiz yolda ara ara bu şekilde dergilerde ürünlerimiz yayınlanıyor. Şansa bir dergide o sırada yayınlanıyoruz. Hatta ben hayıflanmıştım. Çok az çıkmış aslında görselde. İtalya'da bu şekilde dergileri araştırıyorlar. O araştırma sonucunda bizim kilimimizi görüyorlar. Ardından markamızı araştırıyorlar. Ardından da İtalya'dan bize ulaşıyorlar. Bize bir mail geldi. Sizin ürününüzü gördük o dergide. Sonra sizi araştırdık. Bütün ürünlerinizi dilediğinizle yarışmaya katılabilirsiniz şeklinde bir mail aldık İtalya'dan. Yaklaşık bir yıl süren bir yarışma süreciydi. Sürekli karşılıklı mailleşmeler içerisinde devam etti. Çok yoğun bir süreçti. Ardından da İki tane ayrı ödül kazandık. Biri dünya çapında tekstil tasarım ödülü kazandık. Diğeri de dünya çapında kültürel miras ödülü. Bu bizi gerçekten en çok gururlandıranlardan
1: Çok,
0: biriydi.
1: biz de çok gururlandık bu
0: Evet.
1: arada.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bir Türk kültürünün yani
0: Dünya
1: bu dünya
0: sahnesinde
1: sahnesinde yer
0: yaratılması çok
1: alması
0: önemli.
1: gerçekten çok
0: Yani
1: gururlandırıcı bir
0: biz
1: şey.
0: kendimiz orada Tekirdağ'da çok böyle yazlık sakin bir mahallede kurulduk. Üretimimizi orada gerçekleştiriyoruz. İlk kurulduğumuz zaman Tekirdağ'a ait bir sokakta bile bunlar bilinmiyordu yani bu dokumalar. O yüzden bizim hep amacımız bunu dünyaya duyurmak. Nasıl yapabiliriz derken aslında biz kendi ülkemizin değeriyle dünya çapında kültürel miras ödülü almış olmak bizi gerçekten çok gururlandırdı.
1: Peki biraz atölyenize de değinebilir misiniz?
0: Tabii.
1: Atölyenizi nasıl anlatırsınız bize?
0: 2021'de kurulduğumuzdan beri aynı atölyedeyiz. Tabii böyle yavaş yavaş çoğaltarak ilerliyoruz. Ama başından beri olan dört tane dört gücülü dokuma tezgahımız var. Bir tane çözgüleri yaptığımız bir
1: Dolabınız var,
0: aletimiz
1: evet.
0: var. Evet. Ardından işte ellem yerlerimiz, onları sarabileceğimiz. Hep bu şekilde başladık. Zaten o bütün dört tezgah tamamen kadınlar üreterek işledi yıllarca.
1: Kadın istihdamına ayrıca önem veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Sizin için neden bu kadar önemli kadın istihdamı?
0: Aslında bu da süreç içerisinde gerçekleşti. Dediğim gibi o kadınların yani yıllarca kurslara gidip sertifika alıp çıktıklarında herhangi bir iş sahası
1: Bu
0: bulamamaları beni
1: zaten
0: tetikledi.
1: yörede kadınların bir
0: Elinde.
1: sanatı,
0: Evet, bu
1: değil
0: arada
1: mi?
0: Anadolu'nun
1: Yani
0: bazı yerlerinde erkekler yapıyor hocam, siz
1: erkekler de
0: zaten
1: yapıyor tabii.
0: biliyorsunuz.
1: Özellikle
0: Evet.
1: bu Karaca Kılavuz'da atölyenin bütün işlerini kadınlar
0: Evet.
1: yapıyor. Yani çözgüsünden.
0: Erkekler daha çok tarımla ilgileniyorlar burada. Dokuma işi kadınların elinde ve işte bu hikayeleri duyunca aslında sertifikalar alınıp herhangi bir iş yapılamaması ve bu yüzden aslında artık ölmeye mahkum hale gelmesi bu kadar değerli bir dokumanın beni tetikledi aslında bu şekilde yola çıktık.
1: İç mimarlık geçmişiniz tasarımlarınızı nasıl etkiliyor? Mekan tasarımı bilgisi geleneksel dokumaları yorumlarken size nasıl bir bakış açısı kazandırdı?
0: Bu herhalde benim olaya bambaşka bakmama vesile olan. Yani aslında Anadolu'da tamamen alaylı bir şekilde bunları dokurken o kadar güzel renkler çıkartıyorlar ki tabii ki o apayrı bir zanaat, bambaşka. Ben burada naçizane kendi
1: Orada anonim bir zevk
0: tasarımcı
1: var ama burada sen kendi
0: Evet.
1: akademik öğretilerinle kendi
0: Evet.
1: zevkini ortaya
0: Bir de
1: koyuyorsun.
0: müşteriyle tabii temas etme şansım var. Ben şimdi hala için varlığıma devam

0: devam ediyorum. Yaptığım evlerde de bu işleri kullanıyoruz ve müşterilerimden aldığım aslında geri dönüşler doğrultusunda da çok fazla değiştirdik. Bizim şu an 300 tane ürün tasarladık, üretimini gerçekleştirdik. Belki 300'ü şu an geçtik bile. Bunların hepsi aslında böyle yavaş yavaş çoğaldı. İlk başta küçük, neredeyse seccade boyu kilimlerle başladık. Tabii ki herkesin bildiği,
1: Yörenin
0: yöre
1: klasik.
0: halkının
1: Evet.
0: bildiğiyle başladık. Sonra ne oldu? Bir müşterimiz geldi, dedi ki ben bu kilimi çok beğendim ama büyük istiyorum. Şimdi nasıl büyük yapabiliriz? Ben işte eski kitapları açtım, eski
1: Tezgahın eni
0: insanları,
1: belli.
0: eni belli, daha fazla yapamıyorsunuz. Çünkü bir kadının kol kıvrımlı
1: Evet.
0: kadına geçmemesi
1: Evet.
0: gerekiyor. O zaman ne yapılabilir? Eski kitapları araştırdığımda ortadan diktiklerini
1: Evet.
0: gördüm. Buna farklı bir yorum getirdim ve bunu aslında tasarıma dahil ettim. Onu tamamen de asimetrik bir şekilde, birbirine farklı bir şekilde güzelce
1: Süslü
0: bağlayarak
1: dikişlerle
0: bunu ne
1: bağlayarak.
0: yaptık? Büyütmüş. Şimdi ben bir
1: Evet.
0: kilimi büyüttüğüm zaman ne oldu? Daha fazla tasarım alanı açıldı. Bana daha farklı tasarımlara gittik. O olunca ne oldu? Başka tarafa gittik. Aslında tamamen geleneksel tekniği kullanıyoruz. Hiç elektrikli bir tezgahımız yok. Tamamen elektriksiz tezgah, bitkilerle boyanmış yünler, coğrafi işaretli teknik, coğrafi işaretli motifler. Bunların hepsi var.
1: Var.
0: Ama biz buna işte bu şekilde eklemeler yaptık. Yeri geldi Anadolu düğümü ekledik, çizgiler ekledik aralara. Ya da o benim ilk başta Karacı Kılavuz'da görmüş olduğum girift şeklinde olan o motifleri aslında tamamen yaydık. Kilimin de
1: Biraz
0: etrafına
1: serpiştirme.
0: serpiştirdik. Serpiştirince ne yaptım? Şimdi çok hani yavan kalmasın, aralara çizgiler ekledim, puflar ekledim. Yani Anadolu düğümü dediğimiz, biz kendi aramızda puf diye tabir ediyoruz. Ya da
1: Halı
0: peşkir
1: düğümü.
0: teknikleriyle
1: Evet.
0: evet onları birleştirdik derken aslında gelenekten hiç şaşmadık ama aralara çağdaş yorumlar ekledik ve bunlar benim işte hep müşteri deneyimlerim, aldığım feedbackler ya da o evin rengini uydurmaya çalışırken aslında birçok eve de uyabilecek renkleri çıkartmış olduk, tasarımlar çıkmış
1: Günün
0: oldu.
1: dekoratif anlayışına,
0: Aynen öyle.
1: zevkine daha hitap
0: Evet,
1: eden
0: evet,
1: ürünler
0: evet.
1: ortaya çıkmış oldu. Evet.
0: Şimdi müşteriye temas ettiğinizde sohbetler de artıyor. Ne oluyor? Şimdi biraz daha da küçültüyoruz. Yastık istiyorlar, yastık yapıyoruz. Kıyafet, oradan herkes bana çanta yapmıyor musun dedi. O zaman niye çanta yapmayalım deyip çanta yaptık. Çantada da iki farklı zanaatı birleştirdik. Örgü ekledik kendi Karacı Kılavuz dokumamıza. Kapak yaptık onunla.
1: Evet.
0: Yani o kadar çok çeşitlendirdik ki bardak altına kadar. Bu tamamen işte benim müşteri temaslarımla doğan bir süreç olmuş oldu
1: Modern
0: aslında.
1: hayatın da aslında beklentilerini karşıladınız bu
0: Evet, biraz aslında
1: böylelikle.
0: yani ben eğer tezgahın başında sadece kalmış olsam belki daha farklı ilerlerdi. Ben dışarıda sahada olduğum için oradaki ihtiyaçları alıp alıp hep arkadaşların önüne gelip hadi şimdi bunu yapıyoruz, hadi şimdi bunu yapıyoruz şeklinde ilerledik.
1: Çok da güzel birbirini tamamlayan iki işin
0: Sentezi olmuş. Aynen öyle
1: birlikteliği,
0: oldu, evet.
1: senteziyle doğru bir şey. Yani ben mesela bir tasarım yapsam eminim Begüm Hanım'ın yaptığı tasarım gibi yapamazdım.
0: Estağfurullah.
1: Ama senin o iç mimarlık bakış açın çok güzel boyutlar kazandırmış.
0: Teşekkür ederim. Aynı zamanda da mesela bir tane tasarımımız var, işbirliği yaptığımız. O kültürel miras ödülü kazandığımız kilimin üzerine kendi el çizimini yaptı. Biz onu 2 ay boyunca o el çizimini nasıl bir kilime entegre ederiz bunu araştırdık. Hangi çizgiyi şöyle lanse etsek işte bir yerde
1: Denediniz,
0: bir
1: olmadı bir daha
0: çizgiyi,
1: başka
0: aynı
1: bir
0: bir
1: şey.
0: çizgide Anadolu tekniği
1: Evet.
0: uyguladık, bir çizgide peşkir yaptık, bir dokumada 4 ayrı dokuma tekniği çıkarttık. Aslında bir Karaca Kılavuz tezgahının 4 gücülü bir tezgahtan ne çıkabileceğini de denemiş olduk. Onunla da
1: Evet,
0: dünya
1: evet.
0: çapında tekstil tasarım
1: Tekstil.
0: ödülü aldık.
1: Karaca Kılavuz dokumalarının coğrafi işaretli motiflerini günümüz estetik anlayışıyla yeniden yorumluyorsunuz. Renklerde ve desenlerde yaptığınız yeni dokunuşlarda bizim ve dinleyicilerimizin gözünde canlanıyor. Tasarımlarınıza eklediğiniz hikayesi olan desen ve renkler var mı peki?
0: Aslında hepsinin neredeyse hikayesi var. Bir kadını atfediyoruz çoğunu. Mesela Leyla Kırlent'imiz var. Bir müşterimizin kızının ismini verdik. Ya da Kutlu diye bir kilim ve kırlent serimiz var. Bunun aslında ortasında da bir nazarlık motifi var. Nazarlık motifinin daha böyle tekrarlayan dalgalarla bir motife çevirdik. O hali Kutlu kilim de kullandık. Onu da aslında ilk çalışmamızda denemesini yaparken çok yakın bir müşterim, ya ben çok beğendim, bunu kilime çevirir misin? Çeviririz ama daha önce yapmadık, ama bir denemesini yaparız derken hem kilim hem kırlent çıkartmış olduk. Onu da onların soy ismini vermiş olduk. Kutlu Kilim ve Kırlent olarak andık. Aynı motifi, o nazarlık motifini pançolarımızda kullandık. Daha dikey bir hale getirdik orada. Oraya uyarladık. İlk çıkışımızda da Trakya'da aslında araştırma yaparken Trak Kralı'nın bizim olduğumuz yer bir yazlık mahalle ve direkt sokağın sonu denize açılıyor. Denizde böyle kilometrelerce Trak Kralı'nın yolu dedikleri bir yol var. Zamanında Trak Kralı'nın kaftanın mor olduğu biliniyor. Hatta

0: Biz bunu neye çevirebiliriz derken ilk kilimlerimizden biri mordur. İsmine de Yadigar koyduk. Mesela Belgin duvar kilimimiz var. Dokuyan zanaatkarlarımızdan biri. Böyle aslında hem zanaatkarlara hem kadınlara atfettiğimiz ürünler var. Onun yanında da renklerle de ilgili bu şekilde hikayelerimiz var. Benim amacım aslında şu anki modern evlerimizde ya da herhangi bir mesela bir İskandinav tarzda döşenmiş bir eve de bunları uygulayabileceğimizi göstermek için motifleri bizim coğrafi işaretli işte akrep motifimiz var, koç boynuzumuz var, tavus kuşu ben çok seviyorum. Tavus kuşunun çift kanatlı,
1: Evet,
0: tek kanatlısı
1: evet.
0: var. Ya da zamanla ismini aslında
1: Kar
0: unuttum.
1: tanesi var,
0: Kar
1: yıldız
0: tanesi
1: var,
0: çok severim.
1: üç
0: Bunların
1: gül var, değil mi?
0: evet, yonca
1: Yani
0: var.
1: yonca
0: Bunların
1: var.
0: hepsini aslında değerlendiriyorum. Ama ne yapıyorum? Aralara işte Anadolu düğümü ekliyorum. Çünkü birazcık böyle kendi evlerimize de uyarlayabileceğimiz bir hale getirmeye çalışıyorum. Çizgiler ekliyorum, peşkir teknikleri ekliyorum. Biraz böyle aralara hoş küçük nüanslar eklemeye çalışıyorum. Hepsini aynı şekilde tutuyorum motiflerini ama bir zamanda şunu denedim. Akrep motifini çok seviyorum. Biraz büyüttüm o motifi, daha görünür bir hale getirdim. Bir tarafını cicim tekniğiyle döküp bir tarafını Anadolu düğümüyle yaptık. Çok şahane oldu mesela. Yani böyle küçük küçük denemelerimiz de var.
1: Çalışmalarınız yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da büyük ilgi gördü. Biraz önce siz de anlattığınız İtalya'da kültürel miras ve kültür endüstrisiyle tekstil tasarımı alanlarında iki uluslararası ödül aldınız. Ardından Türkiye'de yaratıcı endüstriler ve tekstil ürünleri kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldünüz. Öncelikle kutluyoruz. Bu başarıları Karaca Kılavuz dokumalarının dünya sahnesinde görünürlüğü açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ben hep şunu söylüyorum. Biz orada kendi markamız olarak ya da bir Begüm olarak çıkmadım ben o sahne. Ben aslında oraya Türkiye olarak, Türkiye Tekirdağ olarak çıktım. Bizim için bu önemi vardı. Çünkü buraya ait bir kültürle, bir değerle çıktık. O yüzden umarım şimdi ve bundan sonraki herkese de inşallah örnek olur. İnsanlar bu yoldan gittiğinde aslında kendi yaptığımız Anadolu değeriyle, bu dokumalarla bu şekilde ödüller kazanabileceğimizi de göstermiş olduk. Umarım biz de tabii daha fazla ödüller alabiliriz bu süreçte.
1: Yolunuz açık
0: Sağ olun.
1: olsun diyoruz. Begüm Hanım, kültürel mirasımıza sahip çıkarken aynı zamanda kadın emeğini görünür kılan, geleneksel dokumaları çağdaş tasarımlarla buluşturan ilham verici hikayenizi Miras Dokumalar dinleyicileriyle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ederim.
1: Ve elbette Arsen Soysal'da hocam, değerli katkılarınız için size de teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Bu güzel değerlerimizi radyomuzdan bütün dinleyicilerimize hem yurt dışına yayın yapma dolayısıyla dünyaya duyurmanız bizi çok mutlu ediyor. Teşekkürler.
1: Bir zamanlar Anadolu evlerinin sandıklarında saklanan dokumalar bugün yeniden hayatın içinde yer buluyor. Çünkü bir kültür yalnızca hatırlanarak değil, üretilerek, kullanılarak ve yeni kuşaklara aktarılarak ayakta kalıyor. Miras Anadolu dokumalarının başka bir durağında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Jack Lemmon ve Walter Matthau gibi sinema tarihinin iki büyük yıldızını bir araya getiren 1968 yapımı Garip Bir Çift adlı filmden söz edeceğiz. Aslında bu film bugün izlediğimiz pek çok sitcom dizisinin de atası sayılır. Neil Simon'ın bir tiyatro oyunundan uyarlanan hikayede birbirine gece ile gündüz kadar zıt iki dostun aynı evi paylaşma çabasını izliyoruz. Hikaye eşi tarafından terk edilince ne yapacağını şaşıran aşırı titiz ve evhamlı Felix'in pasaklı ve vurdum duymaz

0: dostu Oscar'ın yanına taşınmasıyla başlıyor. Felix her yeri dezenfekte etmeye çalışırken Oscar'ın o dağınık ve salaş dünyası altüst oluyor. İki orta yaşlı adamın bu trajikomik halleri izleyeni hem güldürüyor hem de "Sahi bir arada yaşamak ne kadar zormuş" dedirtiyor. Film bize dostluğun bazen ne kadar büyük bir sabır ve tahammül gerektirdiğini kahkahalarla anlatıyor. Jack Lemmon, Felix rolünde o kadar ikna edici ki o sinir bozucu titizliğine rağmen hissettiklerini biz de hissediyoruz. Onun hastalık hastası tavırları, Walter Matthau'nun o kaba ama altın kalpli karakteriyle birleşince ortaya bambaşka ve muazzam bir kimya çıkıyor. Garip bir çift, birbirine zıt iki arkadaş formülünün belki de sinemadaki en kusursuz örneği. Bu filmde ayrıca ne kadar farklı olursak olalım, yalnızlığın en büyük düşman olduğunu anlıyoruz. Öyle ya, bir dostun en sinir bozucu alışkanlığı bile bomboş bir evde yalnız kalmaktan çok daha iyidir. Jack Lemmon ve Walter Matthau'nun o sarsılmaz dostluğuyla perçinlenen bu klasik film, her izlendiğinde insanın yüzünde o sıcak tebessümü bırakmayı da başarıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

Ne şöhretin kalır, ne hüsnü anır. Böyle bir kanunu yalan dünyanın. Dört mevsim içinde bir bahar olur. Sevgilim her insan doğarken ağlar. Çiçeklerle açar, sularla.

istese varım, yok, her şeyim onun. O istese bu can feda bir bakışım.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi, meclisteki yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, milletin terörsüz Türkiye sürecinin arkasında olduğunu söyledi, Türkiye terörden kurtulmuştur dedi. Celal Adan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere taraf olmadıklarını da belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. icazet merasimine katıldı, 133 hafızın sevincine ortak oldu. Yılmaz, eğitim hayatına ara vermeden hafızlık projesinin akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olduğunu söyledi. Bitki koruma ürünleri için B reçete uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uygulamanın pestisit anlamında bütün problemleri çözmeye aday olduğunu söyledi, bu bir devrim dedi. NATO 7-8 Temmuz'da Ankara'daki liderler zirvesine hazırlanırken Türkiye'nin ittifak içindeki kritik rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler peş peşe geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Benedetta Berti, Türkiye'yi güçlü bir müttefik olarak tanımladı. NATO'nun Avrupa'daki ikinci komutanı John Stringer da Bayraktar insansız hava araçlarını ittifakın yeni savunma anlayışının en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump, bir kez daha Tahran'ı tehdit ederek İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen

0: Gazze şeridine saldırılara son vermiyor. Bir çocuk daha İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi. İsrail'in esir alıp işkence uyguladığı Gazze'li bir baba ise özgürlüğüne kavuştuğu gün oğlunun öldüğünü öğrendi. Gazze'de elektrik krizi de sağlık sistemini etkiliyor. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği bildirilirken yaralı sayısı ise 3000'i geçti. Türkiye'den yola çıkan 74 kişilik ekip 1,5 günlük yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

verdik. Günlere günler ekledik. Gökyüzüne

bilemedik. Nerelerden nerelere geldik, bilemedik.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun o en eski sorusuna cevap arayacağız. Bir sporcuyu zirveye taşıyan şey doğuştan gelen o benzersiz yeteneği midir, yoksa spor salonlarında, spor alanlarında inşa edilen kusursuz bir fiziksel güç mü? Modern sporun gün gün bir makineleşme sürecine girdiği çağımızda saf yetenek hala en büyük koz mu? Bugün zihnin kasla, zarafeti

0: çalışmanın ve fiziksel kapasitenin zirvesidir. Vücudunu adeta bir makineye dönüştürerek hızı, gücü ve sıçrama yeteneğiyle imkansızı başarır. Basketbolda mesela Stephen Curry'nin mucizevi şut yeteneğiyle LeBron James'in fiziksel üstünlüğü aynı soruyu akıllara getirir. Yetenek, oyunun şiirini yazarken fiziksel güç o şiirin ne kadar hızlı, kalıcı ve dayanıklı olacağını belirler. Ancak modern spor artık her ikisini de aynı potada eritmeyi zorunlu kılıyor. Eskiden sadece yeteneğiyle maç kazanan oyuncuların devri kapandı. Artık en yetenekli yıldızın bile 90 dakika boyunca sürekli koşacak güce sahip olması gerekiyor. Teniste Federer'in estetik vuruşları, Nadal'ın fiziksel direnciyle çarpıştığında ortaya çıkan o efsanevi rekabet, bu iki kavramın birbirini karşılıklı olarak nasıl beslediğini de gösterdi. Eğer fiziksel güç bir sporcunun motoruysa, yetenek o aracı kullanan pilottur. Biri olmadan diğeri sizi şampiyon yapabilir ama ikisi bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey efsanedir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını vurgulayarak, CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye için çıkacak yasa asla af niteliğinde olmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, örgün eğitimli hafızlık projesini akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı hedef aldı, Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı noktalara saldırılar düzenlendi. ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmayı çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi.
2: Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisi

0: partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, raf ömrü dolmuş bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmemesi gerektiğini de ifade etti.
0: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüğe kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine değindi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Erdoğan, siyasetin ortak zeminde buluşma çabası olduğunu belirtti.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır. Konuşmaktır, müzakeredir, farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak ifadelerini kullandı.
2: Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz, zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için, bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Müstakil ve geçici. Yani komisyonda kararlaştırılan şeklini
3: yani
2: söylüyorum.
3: Özel bir niteliği yani var anlamında.
2: Özel bir şey. Yani amaç ne? Silahlar bırakılsın. Diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya gelindiğini söyleyerek yasal zeminin oluşması için konunun bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Çelik, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek AK Parti kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi.
4: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. Bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur. Sürekli olarak kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz.
1: İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı. Başkan vekili için ilk 3 turda oylamada sonuç alınamadı. Oylamanın 4. turunda ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı belediye meclis üyesi Medine Pamuk oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. icazet merasimine katıldı. 133 hafızın sevincine ortak oldu.
3: Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, milletimizin asırlardır yaşattığı hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir modeldir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliğinde yürütülen bu proje sayesinde evlatlarımız eğitim hayatlarına ara vermeden hafızlıklarını tamamlayabilmekte, akademik gelişimlerini sürdürürken Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme bahtiyarlığına da erişmektedirler. Bu yönüyle proje akademik başarı ile manevi gelişimin birbirini tamamladığını gösteren çok önemli bir yaklaşımı ifade etmektedir.
1: Yılmaz, tüm insanlığın ilmiyle öncü, ahlakıyla örnek gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.
3: Hangi mesleği seçerseniz seçin, hangi alanda ilerlerseniz ilerleyin, Kur'an'ın rehberliğini ve ahlakını daima yanınızda taşıyın. Milletimizin ve tüm insanlığın ilmiyle öncü, ahlakıyla örnek, değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi gençlere her zamankinden fazla ihtiyacı var.
1: Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada yaşanan sıcak çatışmalar gerilimi yeniden yükseltti. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm Adası'nda patlamalar duyulduğunu duyurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan da açıklama geldi. İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Amerikan Başkanı Trump saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi, İran'ı ders almamakla suçladı. Trump, bir noktada artık mantıklı olamayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Savaşın yeniden başlaması halinde İran'ın artık var olamayacağı tehdidinde bulundu. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misillemede bulundu. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilere bundan sonra daha sert müdahale edilecek denildi. Herhangi bir saldırıya ezici bir yanıtla karşılık verileceği belirtildi. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenledi. İsrail güçleri Bint Cübeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesine de 3 ses bombası attı. İsrail güçlerinin ayrıca Sur ilçesi yönünü makineli tüfeklerle taradığı aktarıldı. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'a ilk aşamada 100 milyon dolarlık insani yardım da sağlayacak. İsrail, Lübnan'la imzaladığı anlaşmaya rağmen Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında bir kişiyi katletti. Bitki koruma ürünleri için B reçete sistemi 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaya başlanacak. Böylece tarımsal ürünlerde pestisit dozu reçetelendirilerek satış ve uygulama elektronik ortamda izlenecek.

0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleri ile video konferans yoluyla toplantı yaptı.
1: Şu anda aynı beşeri ilaçlarda olduğu gibi kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı.
0: İbrahim Yumaklı, B reçeti pestisitle ilgili olarak yaptığı açıklamada bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.
1: Bu herhangi bir uygulama değil. Bugün itibariyle bu sisteme uygulanması açısından destek verecek, bunları hayata geçirecek sizler tarafından ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak inşallah. Bu bir devrimdir.
0: Bakan Yumaklı, sistemin kesintisiz çalışması ve mağduriyetlerin önlenmesi için her türlü önlemin alınması konusunda il müdürlerine talimat verdi. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun yaralandığı başıboş sokak köpeği saldırısıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdi. Bakanlık olaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturma sonucuna göre gerekli adımların atılacağı belirtildi. 8 yaşındaki Abdülkadir Sarık'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu. Bir Yeşilçam efsanesi daha aramızdan ayrıldı. 77 yaşındaki Kadir İnanır İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için bugün Harbi Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. İnanır'ın cenaze namazı öğlen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak, Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi, yaralı sayısı 3000'i geçti. Ekipler enkaz altında kalanları bir an önce çıkarmak için zamanla yarışıyor. Türkiye'den yola çıkan 74 kişilik ekip 1,5 günlük yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Ekipte 6 arama kurtarma köpeği ile 6 adet arama kurtarma aracı, yerli ve milli cihazlar yer alıyor. Birleşmiş Milletler, Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden 7 milyona yakın kişinin etkilenebileceğini bildirdi. Avrupa en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülke kırmızı alarmda. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken sıcak hava can kaybına da yol açıyor. Fransa'nın 72 bölgesinde en yüksek seviye olan kırmızı alarm uygulanıyor. Başkent Paris'te bir gün içinde 41 dereceyi bulan sıcaklıktan etkilenen 109 kişi yaşamını yitirdi. Kentte tek gecede 30 kalp durması vakası bildirildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını vurgulayarak CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye için çıkacak yasa asla af niteliğinde olmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, örgün eğitimle hafızlık projesini akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı hedef aldı, Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı noktalara saldırılar düzenlendi. ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. Sayın dinleyiciler, 12 dev adam Dünya Kupası eleme maçları öncesi Antalya kampını tamamladı. Rusya ile bir hazırlık maçına çıkan milliler parkeden 86-78 galip ayrıldı. Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan Avusturya Grand Prix'te sıralama turları tamamlandı. Pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell elde ederken Ferrari sürücüleri Leclerc 2., Hamilton ise yarışa 3. sıradan başlayacak. Tenis severlerin merakla beklediği Wimbledon yarın başlayacak. Sezonun 3. Çim Kort'un tek Grand Slam turnuvasında yıldızlar sahneye çıkacak. 14 günlük bu büyük heyecan TRT ekranlarından yayınlanacak. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu bugün 100. kez koşulacak. Saat 17.15'te başlayacak büyük heyecan TRT Spor'dan yayınlanacak.
2: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzey, doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu, Konya ve Afyonkarahisar 29, İstanbul 30, İzmir ve Adana 37, Bursa, Burdur ve Hatay 32, Antalya 38, Denizli ve Şanlıurfa 36, Muğla, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Malatya, Eskişehir ve Çankırı 31, Zonguldak 26, Samsun ve Rize 27, Trabzon 25, Kars 21, Erzurum ve Van 24 derece.
2: Yol durumu.
0: Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.
4: Fucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelir.
4: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Migros, hepinize iyi gelir.
3: Reklamlar.
6: Güvenli yolculuk.
7: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Arkanıza bir araç park ettiği için park yerinizden çıkmakta zorlandığınız oldu mu? Açıkçası bu durum sık sık benim başıma geliyor. Sürücü aracında telefon numarası bırakıp gidiyor. Park yeri seçerken sürücüler sabırlı olmalıdır. Bugün park etmenin yasak olduğu noktaların üzerinden geçmek istiyorum. Öncelikle yol üzerinde park eden bir aracın yanında bırakın park etmeyi, duraklama yapmak bile yasaktır. Karayolu ve otobanlarda acil bir durum olmadığı sürece duraklama veya park etmek tamamen yasaktır. Bulunduğunuz sokak üzerinde yangın musluğu varsa musluğun 5 metre yakınına, otobüs durağı varsa 15 metre yakınına park etmek de yasaktır. Örnek verdiğim konuya geri dönelim. Yol üzerinde kurallara uygun bir şekilde park eden aracın çıkmasını engel olacak şekilde park etmek yasaktır ve araca ceza kesilebilir. Ayrıca park yasağı levhası olan bölgelerde veya yaya geçitlerinde veya otopark giriş çıkışlarına araç park etmek de yasaktır. Engellilerin araçları için ayrılmış alanlara, alt geçit, üst geçit ve köprüler veya bu yerlere 10 metrelik mesafede de park etmek yasaktır. Özellikle büyük şehirlerimizde araç park alanı bulmak giderek zorlaşmakta. Dolayısıyla sürücüler park yeri bulmak için sabırlı davranmalı ve seferlerini planlarken bu işlem için bol bol vakit ayırmalıdır. Güvenli yolculuklar.
6: Güvenli yolculuk.

0: Hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gündem hafta sonuna hoş geldiniz. Bir pazar gününde yine sizinleyiz. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Program boyunca size eşlik edeceğiz. Peki bu programda neler yapacağız bugün? Öncelikle gazetelerden önemli haberleri size aktaracağız. Ardından tabii ki konuklarımız sizinle olacak. Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizim için dünya gündemini değerlendirecek. Ardından editör Nihal Sandıkçı bizimle olacak. Dünya bu hafta ne konuştu, neyi konuştu?

konuştu ve ne üzerine yoğunlaştı, bunları aktaracak bize. Ardından üçüncü konuğumuz Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer, günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını aktaracak. Ve son olarak programımızın dördüncü ve son konuğu kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz bizimle olacak. Kültür sanat haberleri, son çıkan kitaplar ve filmlerle alakalı sohbet edeceğiz onunla. Ve programımıza gündem hafta sonuna günlük gazete haberleriyle başlıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Sabah Gazetesi ile başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'ın ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını gerekçe göstererek İran'da bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurmasıyla alakalı bir haber yapmış Sabah. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirirken bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğunu belirtti. İran Devlet Televizyonu'nun haberinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahirui köyünde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Devlet Televizyonu'nun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in bir köyünde iletişim kulesine saldırıldığını aktardı. Sevgili dinleyiciler, akşam gazetesiyle devam edelim. İklim krizinin, sürekli konuştuğumuz iklim krizinin bir haberini yapmışlar. Derinleşen iklim kriziyle birlikte bu etkilerle yüzleşen Avrupa kıtası son yılların en şiddetli ve yıkıcı sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde rekorlar kırarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açan ısı kubbesi fenomeni şimdi de doğuya kayarak Türkiye sınırlarına dayanmış durumda. Kıta genelinde termometrelerin ekstrem seviyeleri göstermesi yalnızca sağlık sistemlerini değil, eğitimi, ulaşımı ve bürokratik mekanizmaları da felç etme noktasına getirdi. Meteoroloji uzmanlarının son verilerine göre Batı ve Merkez Avrupa'yı atmosferik bir kuşatma altına alan bu devasa yüksek basınç sistemi Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde bu dalganın etkisiyle Ege bölgesinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması, Trakya'da 35 ve Marmara genelinde ise 33 derece sınırına dayanması bekleniyor. Uzmanlar ani yön değiştiren rüzgarlar ve %25'in altına düşen nem oranı nedeniyle özellikle Türkiye'nin batı şeridinde kontrol edilemeyen orman yangınları riskine karşı en yüksek seviyeli uyarıları yapıyor. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Orada da maalesef kötü bir haber var ancak iyi sonuçlanacak gibi görünüyor. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, cansız bedeninin yerini göstereceğim dedi. Altaş'la görüşme gerçekleştiren adı açıklanmayan bir avukat Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gözaltına alınmasının ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin Pensilvanya eyaletindeki gözetim merkezine sevk edilen Umut Altaş'ın ilk duruşması 30 Haziran Salı günü yerel saatle 9'da yapılacak. Altaş'ın duruşmaya tutulduğu ICA yani Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gözetim merkezinden uzaktan bağlantı yoluyla katılacağı bildirildi. Hürriyet gazetesinin ardından Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Günün önemli gazete haberlerine, dünyanın en büyük kiraz üreticilerinden Türkiye, Çin pazarına yeniden kiraz ihraç etmeye hazırlanıyor. Covid-19 dönemi itibarıyla kesilen ihracat kanalı, iki ülke arasında yapılan görüşmelerle yeniden başlıyor. Çin'den gelen heyet, üretici bölgeleri gezdi ve gerekli bilgileri aldı. Küresel ölçekte sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin önemi artarken, Türkiye'de tarım alanındaki işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye, yıllık 700 bin tonla dünyanın en fazla kiraz üreten ülkesi ve yıllık 60-70 bin ton arasında ihracat yapıyor. Türkiye'nin geçmiş yıllarda Çin'e kiraz ihracatı vardı, ancak Covid-19 salgını döneminde bu ürünün ticareti askıya alınmıştı. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Başkanlığı arasında yapılan görüşmelerde kiraz ihracatının masaya yatırılmasıyla teknik hazırlıklar için de başlangıç verilmişti. Son olarak Türkiye Gazetesi ile bitiriyoruz günlük gazete haberlerini. Petrol fiyatları üzerindeki savaş priminin tamamen silindiği

bir hafta geride kalırken, buna rağmen Borsa İstanbul'da satış baskısı dikkati çekti diyor Türkiye Gazetesi bir ekonomi haberiyle. Veda edeceğiz. BIST 100 endeksi geçen hafta %3,13 geriledi ve cuma günü 14.272 puandan kapanış yaptı. Endeks hafta içerisinde 14.871'e kadar yükselse de kazanımlarını koruyamadı. Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesinin ve Fed'den faiz artışı beklentilerinin gittikçe artmasının risk iştahını düşürdüğü ve genel anlamda hisse senedi piyasalarını baskı altına aldığı görülüyor. BIST 100 endeksi için 50 günlük ortalamanın bulunduğu 14.280 seviyesi önemli. Bu seviye üzerinde ilk direnç 14.850 ve aşağıda ilk destek 13.600'de kendini gösteriyor. Hali hazırda piyasa fonlaması koridorun üst bandı olan %40'tan devam ediyor. Merkez Bankası'nın indirime gitmesi halinde ise ilk etapta politika faizine yani %37'ye geçiş gerçekleşebilir. Bu pencereden bakıldığında Temmuz enflasyonu piyasada bir kırılma noktası olabilir demiş Türkiye Gazetesi ekonomi haberinde. Sevgili dinleyiciler, günlük gazete haberlerinin sonuna geldik. Bir şarkı dinleyeceğiz, ardından konuklarımızla birlikte gündem hafta sonunda sizinle olacağız.

0: Başlıyoruz. Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek hattımızda. Merhaba Sayın İpek.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Dünya gündemini konuşacağız sizinle. Tekrar bir saldırı akımı başladı. İran ve ABD nükleer görüşmelerinin ardından neler söylersiniz hem görüşmelere dair hem de gece yaşanan son saldırılara dair?
1: Evet, çok uzun bir zamandır meşgul ediyor gündemi. Üstelik de sürekli kendisini gündeme çıkaracak gelişmeleri bize sunuyor. Sorduğunuz üzere son birkaç gün önce, hatta çok yakın bir geçmişte karşılıklı bir yine saldırı, bir misilleme durumu yaşandı bölgede. Tabii resmin geneline baktığımızda esasında işin çözüme doğru evrildiğini görüyoruz ama yani bu çözülme esasında üretilen bir gerçeklik belli bir noktada. Yani neyi kastediyorum bununla? Şimdi biz çok uzun bir zamandır ABD'nin İran'a müdahalesini, İsrail'le birlikte müdahalesini tartışıyoruz. Ancak gelinen noktada ABD'nin başta yola çıktığı hedeflere önemli ölçüde ulaşmadığı bir gerçekliği ifade ediyor bize. Ancak Trump'ın çok başarıyla inşa ettiği bir gerçeklik var. Çok özür dilerim. Nedir bu gerçeklik? Savaş benim istediğim noktada bitti. Ben İran'ı nükleer güç olmaktan alıkoydum noktası. Şimdi burasını neden önemsiyorum? Başlangıçta operasyon başladığında tanımlanan hedeflerin epey dışında. Yani rejim

0: nükleerden enerji elde etme opsiyonunu elinde tutmaya devam ediyor. Peki İran'ı masada ve sahada bu noktaya getiren nasıl bir manevra alanı var? Hürmüz'ü kontrol etmek. Dolayısıyla İran Hürmüz'ü kontrol edebildiği için ve bu yolla küresel ekonomiye etki edebildiği için ABD'nin elini oldukça zayıflattı. Öte yandan ABD uluslararası hukukun dışında ve müttefikleriyle ortak hareket etmediği için yalnızlaştı uluslararası kamuoyunda. Ancak gelinen noktada Trump bir şeyi çok iyi başardı. Anlaşma mutabakatı, yani hangi alanlarda anlaşma yapacaklarına dair tartışmalara bir yön çizdi. Bunu bir barış ve zafer gibi lanse etti. Dolayısıyla geldiğimiz noktada biz ABD'nin İran'da batağa saplanmadığını, tırnak içinde batağa saplanmadığını, oradan çıkabildiğini, üstelik bir zafer söylemiyle çıkabildiğini görebiliyoruz. Ancak önümüzde 2 aylık bir süreç var. Bu süreç kıran kırana müzakerelerin yapılmaya devam edeceği, masanın, diplomatik masanın çok yoğun olduğu bir süreç. Ancak sahadan kopuk değil. Şimdi biz sahayı masadan ayırmadığımızda sahada güçlü ve etkin olmak gereğini hissediyoruz. Ancak burada birkaç nokta var. ABD'nin pozisyonunu zora sokan ve bu tarafta da İran'ın pozisyonunu zora sokan aktörler var. İlki için İsrail, ikincisi için devrim muhafızları.
1: Sayın İpek, aslında yani bu konuya da değinmek istiyoruz. Mutabakatta İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durduracağı da yazıyordu yani maddelerde. Onları da görmüştük. Ancak İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Her gün bir ateşkes ve saldırıyı geri çekeceklerine dair, artık bir abluka yapılmayacağına dair haber de görüyoruz. Ve gecesine tekrar bir saldırı görüyoruz. Orada durum ne? Orta Doğu'da bu gerilim ne kadar daha sürecek sizce?
0: Şimdi çok doğru bir nokta. İran meseleye İsrail'i ve Lübnan'ı dahil etti. Ya bu İran açısından bir başarı, diplomatik bir başarı. Ancak öte yandan İsrail kendi güvenliğini, komşu devletlerin güvenliğinin aleyhine inşa etmeye devam ediyor. Bakın, ilginç bir şey var. Bir taraftan müzakere ediyorlar Lübnan'la, öbür taraftan saldırılara devam ediyorlar. Bu İran açısından mutabakatın başarısızlığa uğradığı bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Ancak bir şey var. Müzakereler devam ediyor. Dolayısıyla burada Lübnan acaba şunu mu demek istiyor veya şöyle bir gerçeklik mi izliyor? Sahadaki siyasetin karşılığı şu mu acaba? Evet, ben bölgedeki Hizbullah'ın varlığını desteklemiyorum. Dolayısıyla İsrail'in belli bir noktaya kadar müdahale etmesine göz yumuyorum. Ancak ben İsrail'le nihayetinde bir barış yapmak istiyorum. Ancak öte yandan İsrail diyor ki, benim sınır güvenliğim, benim ulusal güvenliğim Lübnan'ın ulusal güvenliğinin içinde başlıyor. Ve bu aslında İran'la ilişkilendirdikleri Hizbullah'ın bölgedeki varlığını sona erdirmek için operasyon yürütmesi. Yani taraflar zımni olarak bir şeyler konusunda anlaşmış görünüyor. Ancak İran bu meseleyi ABD ile olan siyasetine yansıtıyor ve diyor ki mutabakata aykırı bir gelişme var. Öte yandan Hürmüz'de etkin olmayı sürdürmek zorunda. Yani İran eğer Hürmüz kozunu elinden çıkartırsa dolayısıyla ABD karşısında çok etkin bir konumda olmayacak. O nedenle Umman'ın tarif etmiş olduğu güvenlik geçişi kabul etmedi ve müdahale etti. Hemen peşinden ABD misillemesi geldi. Bu da tabii akıllara başka bir soruyu getiriyor. Acaba İran'da devrim muhafızları ile sivil yönetim arasında bir anlaşmazlık mı var? Çünkü birisi diplomasiye daha yatkın, çözüme bir an önce ulaşma taraftarı iken, sivil iktidardan bahsediyorum. Öbür yandan devrim muhafızları pozisyonunu hiçbir maliyet karşısında terk etmemekten yana. Ancak bunu belli bir süre izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
1: Tabii önümüzdeki haftalarda yeni yeni haberler mutlaka çıkacak ve saldırıların tabii ki bitmesini öngörüyoruz. Mutabakat bittiğinde en azından bir anlaşma imzalanırsa. Ancak yine de sizin söylediğiniz bu kontrast, hem yönetim hem de devrim muhafızları arasındaki bu kontrast aslında rejimin geleceğini de net bir şekilde belirleyecek gibi görünüyor orta vadede. Bir başka tarafa geçelim. Kuzeyimizde süren, Avrupa'da süren bir savaşa geçelim. Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'ya ağır saldırılar yaptığını ve Rusya'nın da İstanbul'da hazırlanan bir mutabakat metnine geri dönebiliriz, üzerinde konuşabiliriz dediğini biliyoruz. Türkiye'nin denge politikasının bu süreçte işe yaradığını görüyoruz aslında. Çünkü Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafsız bir arabulucu olduğunu

0: düşünmüyor ve Türkiye'nin bu konuda arabuluculuk rolünün daha etkin olacağını düşünüyor. Sizce yakın zamanlarda böyle bir arabuluculuk rolünü Türkiye üstlenir mi ya da yakında bir anlaşma görüyor musunuz?
1: Şimdi Rusya'yı çalışanlar, Rusya okuması yapanlar şunu çok iyi takdir edecektir. Türk diplomasisi Rusya'da ciddi olarak itibarlı. Yani Türk diplomatlara duyulan güven tam. Çünkü Türklerin perde önünde ve perde arkasında aynı şeyi söylediğini ileri sürüyorlar. Dolayısıyla bizim bu duruşumuz taraflar arasındaki güvenilir bir partner olmamızı, her iki tarafında ulaşabildiği bir komşu veya görüşmeci veya kolaylaştırmacı veya arabulucu olmamızı sağlıyor. Bu bir gerçek. Bunu bir kenara koyalım. Öte yandan ABD'nin bu meselede arabuluculuk rolünü belli ölçüde aşındırdığını kabul etmek lazım. Çünkü Rusya bunu doğrudan söylüyor. Ancak başka bir gerçeklik daha var. Şuna değinmek isterim. Şimdi Rusya major taleplerinde ısrarcı. Zelenski gitsin istiyordu. Başta hatırlayalım. Ukrayna silahsızlandırılsın istiyordu. NATO'ya girmeyeceğine dair bir taahhüt istiyordu gibi gibi. Bu konularda taviz vermiyor. Bakın az önce Trump'ı konuştuk. Trump başta talep ettiklerinde süreç içinde esnedi ve ben zafer kazandım söylemini inşa etti. Ancak bu tarafta Rusya'nın Putin'e daha doğrusu bu denli esnek olmadığını görüyoruz. Peki esnek olmadığında karşı taraf ne yapıyor? Bakın Ukrayna bugün savaş konusunda, savunma sanayi konusunda çok ciddi mesafe kat etti. Ve artık savaşı Rusya'nın içine aktarabilecek kabiliyeti kazandı. Bir, iki, bu onayı almış görünüyor. Kimden? Batılı müttefiklerinden. Dolayısıyla Rusya çok dar bir seçenekler havuzuyla karşı karşıya. Ya çok ciddi bir operasyon, bunu ben son 2-3 haftadır dillendiriyorum. Ya çok ciddi bir operasyon, çok büyük bir sahada karşılığını göreceğimiz müdahale bekliyorum. Veya bu durumu artık biz iki devlet arasında bu krizi normalleşmiş bir uluslararası işleyiş halinde görmeye devam edeceğiz. Türkiye'de taraflar bir araya gelir mi? Elbette gelebilir. Peki sonuç alabilir mi? Dediğim gibi Rusya major taleplerde ısrarcı. Ukrayna ise bunu vermeyecek ölçüde güçlü bir şekilde destekleniyor. Dolayısıyla bir çıkmaz. Bunu ne kırabilir? Rusya'nın sahadaki inanılmaz korkunç bir müdahalesi veya bu durumun uluslararası ilişkiler açısından normalleşmiş bir kriz olarak kabul edilmesi. Yani nedir? Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün artık sağlanmadığı, Rusya'nın bu ilhakının tanınmadığı ama artık sorun olmaktan çıktığı bir durumdan söz ediyoruz. Yani mesele sanki biraz buraya doğru evriliyor gibi geliyor bana.
0: Sayın İpek, şunu da konuşmak gerekiyor mutlaka. Rusya'nın Ukrayna dolayısıyla NATO kıskacına girmek istememesi gibi Avrupa kıtasında başka tehlikelerle de baş etmesi gerekiyor gibi görünüyor ilerleyen dönemde. Çünkü bir Moldova-Romanya yakınlaşması var. Rusya'yı nasıl etkiler bu?
1: Şimdi dediğiniz, adını andığınız her iki ülke de eski Sovyet üyesi. Dolayısıyla bölgede Rusya'nın doğal olarak etkin olduğunu öngörürüz. Ancak Romanya Avrupa Birliği ve NATO üyesi. 90'lı yıllardaki Batı'nın genişlemesini, yani NATO'yu da Avrupa Birliği'ni kastediyorum. Rusya'ya yakınlaştığı bir coğrafya ifade ediyor. Buna mukabil Moldova hala eski koşullarını belli ölçüde muhafaza etmeye devam eden bir aktör görünümündeydi. Ancak son zamanlarda çok dikkat çekici bir gelişme oldu. O da Romanya Meclisi'nde Moldova ile birleşme sürecini başlatmayı veya en azından bunu tartışmayı öngören bir yasa tasarısı. Kendi karar süreçlerinde sessiz kabul dedikleri bir yöntemle, yani teklif edildi ve reddedilmedi. Dolayısıyla kabul edildi gibi bir pratikle Romanya ve Moldova arasında birleşmenin tartışılacağı, bu konuşmanın gündeme geleceği bir süreç. Bu kolay bir şey değil. Devletler kolayca topraklarını terk etmezler. İktidarlar egemenliklerini kolayca terk etmezler. Bu çok ciddi bir istisna olur. Siyasi tarihe not düşülür. Bunu Balkanlar'da gördük. Sorunlarını da hala yaşamaya devam ediyoruz. Ne var ki Moldova konusu oldukça kritik, çünkü biz Rusya'nın saha hakimiyetini, yani alan hakimiyetini kaybettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla Moldova ile Romanya arasında dile gelen olası bir birleşmenin acaba Moldova'yı otomatik olarak Avrupa Birliği'ne dahil eder mi?

0: otomatik olarak NATO'ya dahil eder mi tartışmaları aslında belli bir süre tartışılacak, hatta giderek daha çok gündeme gelecek. Çünkü bu ciddi olarak uluslararası ilişkiler sisteminde bir istisnayı ifade ediyor. Ancak şunun altını çizelim, bu iki devletin birleştiği anlamına gelmez. Bu iki devletin birleşmesinin çok kolay olduğu anlamına gelmez. Ancak çok ciddi bir gerçekliktir, kabul etmemiz lazım. Taraflar bu olasılığı kenara itmiyor. Dolayısıyla böyle bir olasılık, iki devletin birleşmesi ve Avrupa Birliği sınırlarının, bir ihtimal NATO sınırlarının Rusya'nın aleyhine olacak şekilde genişlemesi elbette ki uluslararası jeopolitik olarak anılmaya değer, tartışılmaya değer ve bir süre ciddi olarak konuşulacak gibi duruyor. Çünkü Moldova'da Avrupa Birliği'ni isteyen tarafla Rusya'yla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini düşünen taraf arasındaki makas Avrupa Birliği'nin lehine açılıyor. Böyle bir gerçeklik söz konusu.
1: Sayın İpek, son olarak bu kadar aslında kötü konudan konuştuktan sonra Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk dünyası açısından önemli bir şeyden bahsedelim. Özbekistan ve Kırgızistan arasında tarihi bir adım atıldı. Nasıl değerlendirirsiniz Türk dünyasının geleceği için?
0: Şahsen benim açımdan çok sevindirici. Uluslararası ilişkiler açısından da çok olumlu. Ama en nihayetinde Türk dünyasının kurumsallaşması ve inşa olması açısından son derece kıymetli bir adım. Neyden bahsediyoruz? Özbekistan ve Kırgızistan arasında toprak düzenlemesi, sınır düzenlemesi yapılması ve devletlerin birbirine toprak vermesi. Peki neden böyle bir takas söz konusu oldu? Uluslararası ilişkilerde enklav dediğimiz bir şey var. Yani bir devletin toprağının başka bir devletin içinde yer alması. Türk dünyasına baktığımızda bu örneklerin çok sık olduğunu görüyoruz. Özellikle Fergana Vadisi'nde. Bilenler Fergana Vadisi'nin çok verimli topraklara sahip olduğunu, çok bereketli tarım arazilerinin olduğunu ve geçimin önemli bir kaynağı olduğunu bilir. Sovyetler Birliği bu coğrafyaya ayrı bir önem vermiştir. Ancak her büyük imparatorluğun yaptığı şeyden birini yapmıştır. Devletleri birbiriyle kolayca ilişki kurmalarını engelleyecek bir toprak düzenlemesi. Bu Özbek-Kırgız sınırında da söz konusuydu ve taraflar bunun için çatışmıştı da. Ya biz Türk dünyası açısından çok kayda değer gelişmeleri izlerken bölgede aslında reel politik açısından zorlayıcı konuların olduğunu görmek durumundayız. Ancak Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki bu gelişme çok ciddi bir iyileşmedir. Çok ciddi bir entegrasyondur. Bu hem çatışmaları ortadan kaldıracak bir gelişmedir. Çünkü az önce ifade ettim, böyle taraflar birbiriyle sınırlı da olsa sınırda, siyasi sınırlarında çatışmışlardır. Bu başka devletler arasında da vardır. Özbekistan, Kırgızistan arasında bu mesele çözülmüştür ama Özbekistan devletinin komşularıyla bu anklavları vardır ve belli bir ölçüde çatışma potansiyeli de taşımaktadır. Ancak bu iyi bir modeldir. Bu doğru bir adımdır. Bu bölgede siyasi iradenin bu noktada tecelli ettiğini göstermiştir. Ne dedi? Toprak değişimi, toprak iadesi veya toprak takası çok kolay değil ama uluslararası ilişkilerde var. Ancak bu devletler Sovyetler Birliği'nden miras bir sorunu taşıyorlardı. Dolayısıyla aslında biraz da Rusya'dan konuşmaya devam ediyoruz. Rusya'nın yani Sovyetler Birliği'nin bölgede bırakmış olduğu sorunlar adım adım, yavaş yavaş ama evet, yapısal sonuç üretecek ölçüde çözülüyor. Bu çok kayda değer ve çok memnuniyet verici bir gelişmedir.
1: Kesinlikle. Tabii. Çok teşekkürler Sayın İpek bu önemli bilgiler için.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizimleydi. Dünya gündemini uluslararası ilişkiler, uluslararası siyaset bağlamında değerlendirdi. Şimdi editör Nihal Sandıkçı konuğumuz olacak. Dünya bu hafta ne konuştu? Onunla da aslında dünya gündemini konuşacağız. Ancak aktüel haberler dediğimiz daha yumuşak yüzüyle sosyal medyada neler konuşuldu? İnsanlar gün içinde neleri merak etti? Bunlardan konuşacağız. Şu anda hattımızda. Merhaba Sayın Sandıkçı.
2: Merhaba, günaydın.
1: Günaydın, teşekkür ediyoruz.
2: Biz biraz
1: katıldığınız
2: tabii
1: için.
2: gündem dışı konuşuyoruz aslında. Onun için sizin bu giriş zorlaşıyor, değil mi?
1: Yani çok da gündem dışı diyemeyiz artık. İnsanlar aktüel
2: Evet.
1: haberlere, dünya gittikçe kötü haberlerin daha yoğun olduğu bir döneme girdi. En azından
2: Maalesef.
1: kaçmak için bu güzel haberlere, aktüel haberlere, ilginç haberlere ihtiyacımız var Sayın Sandıkçı.
2: Evet. Teşekkür ederim. Tıp dünyasından bir gelişmeyle başlayalım.
1: Harika.
2: Elbette hepimizi ilgilendirir ve sevindirir diye düşünüyorum. Klinik deneylerin ötesinde kullanımı açılan dünyanın ilk beyin bilgisayar arayüzünden bahsedeceğiz. Daha anlaşılır haliyle aslında beyin çipi. Bu sadece artık hani bilim kurgu, laboratuvar deneyi olmaktan çıkarak tedaviye dönüşmüş oldu diyebileceğimiz bir gelişme. Tıp dünyası için. Şimdi Çin'de küçük bir tabii hikayesini söylemem lazım. Örnek şöyle, bir trafik kazasında boynundan altı felç olan bir hasta üzerinde aslında geçen sene denenmeye başlanıyor bu çalışma. Ve işte Mart ayında da gerçekten meyvelerini veriyor denilebilir. İnsan beyniyle makine arasındaki ilişkinin artık yeni bir eşiğe geldiğinin işaretinden bahsediyoruz. Çünkü beyin çipi yerleştirilen bu hasta, yani ilk Çinli, artık elini kullanabiliyor. Yani biraz böyle düşünerek hareket ettirebildiğini düşünebil şey yapabiliriz, gözümüzün önüne getirebiliriz. Yani omurilik felci geçiren hastalar artık el hareketlerini yeniden öğrenebilir ve bu beyin çipiyle, daha doğrusu beyin bilgisayar arayüzüyle hayatlarını kolaylaştırabilirler diyebiliriz özetle.
1: Evet, harika bir haber.
2: Evet, önemli bir bilimsel tıp alanındaki gelişme diye bunu böyle başa aldım. Ardından hep...
1: İsterseniz sırayı biraz karıştıralım. Çünkü aslında sosyal medyada çokça konuşulan başka bir konu var. Avrupa'da büyük bir iklim krizinden kaynaklı sıcaklık söz konusu.
2: Maalesef.
1: Fransızlar pencerelerini neden tebeşirle boyuyorlar ya da pencerelerini beyaz örtülerle kapatmaya başladılar? Ondan bahsedelim isterseniz.
2: Şöyle, hepimiz tabii geçtiğimiz haftalarda izlemişiz de gerçekten artık karşımıza çıkıyor. Çılgıncasına bir bu sıcaktan kaçış için işte nehirlere atlayanlar, klima ve vantilatör satışı için marketlere istila edenler. Tabii ki bu da şu anda konuşacağımız önlem de gündemde. Fransızlar tarafında öyle. Aslında sadece bu tebeşirle camları boyama Fransızların işte önlemi olarak konuşulmuyor. Londra'da da mesela İngilizlerin de farklı bir önlemi var. Şimdi bizim ülkemiz ama aldığı bu Avrupalıların aldığı önlemi bence zaten biliyor ve yıllardır taşrada, belki de işte tatil yerlerinde uyguladığımız bir şey bu. Tebeşirli malzeme diyelim aslında biz buna. Sıcağa karşı bir ev ilacı olarak kullanıyorlar şu anda. Evet, okullarda ve evlerindeki pencerelerde bu boyayla camlarını kapattıklarına dair raporlar şu anda Fransızların ya da Avrupa'nın gündeminde diyebiliriz. Suyla karıştırıp cam üzerine boyuyorlar ki hani biraz böyle ışığa hem izin veriyor hem de ısıyı yansıtan böyle sütlü bir beyazımsı kaplamaya ulaşmaya çalışıyorlar. Doğal olarak güneş ışığını yansıtacaklar. Bir kendilerince formülü aslında biz biliyorduk diyorlar. Yani kullanılan bir şeydi ama işte aklımıza geç geldi gibi yorumlar da var. Bu işte bir aslında süper soğuk boya türü olarak da tarif ediliyor. Şimdi Londra'ya da geçeyim hemen bu haberi uzatmadan. İngilizlerde de şöyle bir şey var, yoğurt. Onlar da bazı deneyler yapmaya başlamışlar. Yoğurtla boyuyorlar pencerelerini. O da mesela evin sıcaklığını düşüren bir etki yapmış. Neden? Çünkü o süt ürününün ince bir filmini yapmışlar. Biraz daha böyle 3 dereceye kadar en azından daha soğuk olabileceğini de kanıtlamış İngilizler. Böyle diyorlar, ilk başta kokulu bir çözelti olabilir ama yoğurdun boyası kurudukça koku hızla kayboluyor. Bu da başka bir önlem. Hem teknolojiyle hem daha manuel veya ilkel diyebileceğimiz, temel diyebileceğimiz araçlarla evet sıcaktan kurtulmaya çalışıyor Avrupa.
1: Evet, bu sıcaklar devam ederse önümüzdeki günlerde daha ilginç çözümler de görebiliriz. Tabii Avrupa'nın tek problemi bu değil gibi görünüyor. Fransa'da Ebola nedeniyle 5 kişi de tedbir amacıyla karantinaya alınmış.
2: Evet,
1: Bununla
2: evet.
1: alakalı neler söylersiniz? Aslında
2: Evet.
1: tehlikeli bir haber Türkiye için de.
2: Yani tabii bir yani bu bir tedbir amaçlı önlem. Çünkü şöyle hem tabii tehlikeyi bilmemiz lazım ama bir yandan da bence çok da büyük bir hani felaket zinciri varmış gibi de endişelere kapılmadan bunu takip etmek daha doğru. Fransa'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani yardım görevinden dönenler üzerinden aslında geliyor haber. Çünkü bir doktor da o dönüş yapan doktorlardan birinde Ebola virüsü tespit ediliyor. 5 kişi de tedbir amaçlı karantinaya alınmış. Aslında doktor uçağa bindiği sırada bir belirti yok. Bu nedenle de hani bulaştırıcı bir durum olmadığının da değerlendirmesi yapılmış. Ama şu anda karantina devam ediyor. Avrupa ile ilgili şeyler böyle. Ben aslında bir de şeyi bizim tabii ülkemizde Ankara için hareketli bir haftaya girdik. Hatta günlere girdik. Onun da bir hatırlatmasını yapmak istiyorum.
1: Tabii mutlaka.
2: NATO zirvesi öncesi dinleyicilerimiz mutlaka ister istemez. Tabii herkes bunun etkisi altında takiptedir, özellikle Ankaralılar. 8 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı NATO zirvesi işte öncesi alınan önlemleri tabii ki hepimiz çok konuştuk. Ben şöyle küçük bir hatırlatma olsun diye yeniden söylemek istiyorum. 32 ülkenin devlet başkanını ve yaklaşık 100 bakanı ağırlıyoruz. Bu dev bir organizasyon. Onun için Ankara'da Doğu, Batı ve Kuzey, Güney aksındaki en kritik bulvarlar, işte Bilkent Kampüsü içindeki tüm yollar geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Dinleyicilerimiz mutlaka takip ediyordur. Herkes kendi işi, gücü ve rotası sebebiyle elbette haberdar. Ben ama tek şeyi söyleyeyim hemen valiliğin notunu Atatürk, İnönü, Mevlana ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı gibi böyle kilit noktalarda yaşanacak yoğunluğa karşı alternatif yollar var. Dinleyicilerimize biz de şimdiden söylemiş olalım, tekrar hatırlatmış olalım daha doğrusu.
1: Tabii yine de bu hafta gelmeden önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarına, internet sitesine mutlaka baksınlar hangi yolların tamamen kapalı olduğuna, hangi yolların saat öğlen 12'den sonra kapanacağına, 12'den itibaren etkinlik

0: Uzun yıllardır hayıflandığımız, üzüldüğümüz bir mevzuydu. Üniversite bazında ilk 500'e üniversite neden sokamıyoruz, neden bu
1: Ya.
0: listeye giremiyoruz dediğimiz, ancak okullar bazında Darüşşafaka herhalde bu başarıya çok yakın, değil mi?
1: Hem çok yakın hem de ben şöyle küçük bir tırnak yapayım orada. İlköğretim düzeyinde biz uluslararası alanda çok başarılı okullarımız ve öğrencilerimiz var. Bunu bir şey yapalım, böyle bununla bir gururlanalım genel olarak. Ama biraz böyle biz herhalde sınav dönemlerinde çocukların bu ilgisini ya da bu başarısını hafif göz ardı etmek durumunda kalıyoruz. Onun için evet, üniversiteler ayrı bir taraf. Bizim bugünkü gündemimizde Darüşşafaka eğitim kurumları var. Evet, bizi gururlandıran bir başarıyla ülkemizi temsil ettiler. Dünya genelinde bir eğitimde örnek uygulamaları görünür kılmayı amaçlayan uluslararası bir etkinlikte dünyanın en iyi okulları ödülleri

0: O yüzden biz de böyle bugünün önemli gündemlerinden biri, konularından biri yaptık. Hepimiz biliyoruz, babası veya annesi hayatta olmayan ya da maddi olanakları iyi bir eğitim için yetersiz, başarılı öğrenciler tam burslu, yatılı ve de işte uluslararası anlamda bir aslında şeye başarıya hazırlayan bir okuldan, kurumdan bahsediyoruz. O yüzden küresel ölçekte de takdir gördüğünü hepimiz biz de buradan görmüş olduk.
1: Evet, bu bölümü mutluluk verici bir haberle kapatmak da güzel oldu gerçekten. Çok teşekkürler
0: Evet.
1: Sayın Sandıkçı bu keyifli
0: Ben
1: bilgiler için.
0: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, editör Nihal Sandıkçı dünya bu hafta ne konuştu bunu aktardı bize. Kısa bir ara vereceğiz, ardından üçüncü konuğumuzla sizinle olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.29'u gösterirken gündem hafta sonuna devam ediyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer hattımızda günlük hayatta yapay zeka kullanımlarına dair önemli bilgiler aktaracak bize. Merhaba Sayın Demirer.
1: Merhaba, iyi pazarlar, nasılsınız?
0: Teşekkürler, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten önemli bir konu konuşacağız çünkü yapay zeka artık hayatımızın tam merkezine oturmuş durumda, birçok alanda kullanıyoruz. Peki yapay zekada yeni döneme geçildiği ile alakalı ciddi haberler ortaya çıkıyor. Bu yeni dönemi nasıl aktarırsınız dinleyicilerimize?
1: Şöyle bir şey Hakan Bey, şu ana kadar yapay zeka kullanımları hep modeller ve modellerin popülaritesi üzerinden gidiyordu. En büyük model her işi yapsın, süper model dediğimiz modeller vardı. İşte bunların popüler isimleri var. İşte birbirleriyle şey yapıyorlar, hepsi en iyi model budur diye kendileri çıkıyor. Fakat şimdi bu bakış birazcık değişiyor. Japonya merkezli Fugu diye bir sistem, Fugu ve Fugu Ultra diye bir sistem. Bu sistemi biraz farklı değiştiriyor. Şöyle yaklaşmışlar, bir acil servis mantığıyla yaklaşmışlar. Triyaj dediğimiz bir mantıkla. Siz komutu giriyorsunuz içeri, triyaj sizin size uygun doktora öneriyor ya acil serviste. Bu da aynı şekilde size uygun yapay zeka modelini, en efektif olanını öneriyor. Ve siz yapacağınız işte hangisi daha iyiyse ona yönlendiriliyorsunuz. Bunun şimdi belli avantajları, belli dezavantajları var tabii ki. Yani bir avantajı, bir kere bütün yapay zeka modellerini tamamını takip etmek zorunda değilsiniz. Hepsine hakim olmak zorunda değilsiniz. Siz işinizle ilgilisiniz. Yani ne istediğiniz sorguyla ilgilisiniz. O sizin için bunu yapıyor. Bu avantajlarından bir tanesi. İkinci avantajı doğru modeli çalıştırıyor. Ve birebir başka bir yerde hata yapabilecek ya da halüsinasyon görebilecek bir modelle vakit kaybetmiyorsunuz. Ve birbirlerine bağlı kalmak yerine bir tane yapay zekayı bağlı kalmak yerine farklı sistemleri yöneten bir yapı kuruyorsunuz. Aslında bir orkestra şefi gibisiniz gibi düşünelim burada. Size onu sağlıyor. Orkestrayı sağlıyor ve nereye gideceğinizi, bu bütün bu notasyonu sağlıyor. Şimdi burada avantajları çok fazla. Çünkü hem uygunluk, hem enerji kullanımını doğru regüle etmesi, hem veri kullanımını doğru regüle etmesi, hem de isteğinize cevap verebilecek daha düşük modellerin de buradan faydalanıyor olması. Çünkü isteğiniz illa böyle çok yüklü bir modelin koca bilgisayarını çalıştırmaya yetecek bir şey olmayabilir. Şimdi sorun tarafına gelince burada bir başarı ve başarısızlık soru, kim yüklenecek sorunu çıkıyor. Yani olur da bir hata çıkarsa bunu kim yaptı? Hangi yapay zeka yaptı? Şimdi biz bugün X bir yapay zeka, bir sorgu yönelttiğimizde bize halüsinasyon ya da yanlış bir bilgi verdiği zaman diyoruz ki hata yaptın. Bunu yapma ya da ben bunu bu işte kullanmayacağım. Demek ki sağlıkla ilgili sorunlarımı burada yapmayacağım. Çünkü bu yanlış bilgiler veriyor gibi şeyler. Ya da işte avukatlıkta ya da legal şeyleri bilmiyor bu yapay zeka diye bir çıkarım yapabiliyoruz. Şimdi burada karşı tarafta bir olası bir hatanın sahibi aslında çok fazla yok. Bu dezavantajlarından bir tanesi. Sorumluluk bulanıklaşıyor diyorlar bunun için. Ve hangi model yanlış yaptı, hangi kararlar nerede bozuldu sorunu çıkıyor. Fakat güzel tarafı şu, iyi bir yapay zeka modeli olan Anthropic'in yapay zekalarının iki tane güçlü modeli, bir tanesi

0: Halka hiç açılmamıştı ama bir tanesi açık açılmıştı. Hatta ben de kullanmıştım. Fable modeli kapandı. Yani siyasi nedenlerle kapandı. Şimdi ona güvenip de bir projeye başladığınızda bir yapay zeka modeli kapanabiliyor. Bunlar sonuçta tüzel firmalar ve iflas edebiliyor, yok olabiliyor, çökebiliyor. Bunların da önüne geçiyor bu tip sistemler.
1: Sayın Demirer, aslında yapay zeka ortaya çıktığından beri konuşulan iki önemli konu var. Birincisi nasıl kullanacağımızla alakalı, ikincisi de kişisel bilgilerin ne kadar korunacağı ve bununla alakalı regülasyonların ve reaksiyonların ne kadar hızlı verileceği, hızlı karar alınacağı ile alakalı. Şimdi tek bir çok güçlü yapay zeka yerine farklı yapay zekaların birlikte çalıştığı bir sistem daha güvenilir mi oluyor, yoksa aslında bizim bu konuda korkmamız gereken daha çok mesele mi var?
0: Aslında biraz daha güvenilir. Burada da risk dağılıyor. Çünkü siz bir sorguyu hep aynı yapay zekadan yapmadığınız için sizin profilinize dair bir oluşum oluşturamıyor karşı tarafta. Yani sizi modelleyemiyor. Ama sürekli aynı yapay zekayı kullandığı, yani şu ana kadar yaptığımız gibi sürekli aynı yapay zekayı kullandığımız zaman bizim hangi cevaplara ne reaksiyon verdiğimizi, hangi cevaplarla devam ettiğimizi öğrenerek bize ona göre bir dil geliştiriyor. Yani herkesin çok kullandığı popüler yapay zekalar artık o kişiye göre şey veriyor, yanıt veriyor. Bunu hepimiz şahidiz. Bizler de şahidiz yani kullanıcı olarak. Şimdi bu risk dağılmış oluyor. Hep bir mesafe ve bir elek tarafı var. Yani birebir yapay zeka ile birebir muhatap değiliz aslında yapay zeka üretenle. Dediğim gibi yani bir melodimiz var. Orkestra şefine veriyor. Orkestra şefine veriyoruz ve o onu kimin çalacağını gösteriyor. Orada güzel bir sistem var. Ya da demin söylediğim gibi bu hastane şeyi yani bir hemşire hangi doktora gitmem gerektiğini söylüyor bana. Triyaj bölümünde beni ayırırken. Şimdi bu sistem bizi koruyor. Hem veri tarafımızın riskini bölüştürüyor hem de hata tarafından koruyor. Fakat burada bu orkestrayı yöneten sistem çok da manipüleye açık bir sistem. Bir de en büyük şey bu nerede yönetilecek? Yani bu kadar büyük bir yapay zeka enerjisi ve veri yükü nerede olacak? Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi şu anda bu Hakan Bey. Yani tamam herkes yapay zeka modelliyor, yapıyor ama alttaki işlem gücü ve enerji gücü ve çip altyapısı herkeste yok maalesef. Bunu hatta şöyle bir analojiyle anlatıyorlar genelde. Çok sık denk geliyorum. Sizler de gelmişsinizdir. Altına hücum zamanındaki kürekçiler empatisini kuruyorlar. Altına hücum zamanında en çok parayı kürekçiler kazandı. Fakat şöyle bir gerçek de vardı orada. Onun üstüne çıkıp yeni bir şey söylemek gerekiyor. Kürek bulamadığın zaman en kötü ihtimalle tahtayı oyarak bir kürek yapma şansın vardı. Şimdi biz burada yapay zekayı geliştirdik. Bir tane yapay zeka geliştirdik. Fakat çipi ve veri merkezini bulamadığımız zaman bunu yayınlama şansımız yok. Ve bunu dağıtma şansımız yok. Burada da SpaceX'in Colossus diye bir yeni veri merkezi şirketi lanse edildi. Ve bu şey yaptı. Bunlar ortaya geldi. Yani SpaceX sadece roketle ya da kendi yapay zekası olan yani o X'in ve Grok'un altyapısını sağlamak dışında mesela işte iyi bir yapay zeka olan Reflection diye bir firmaya aylık 150 milyon dolarlık fatura kesiyor. Sadece veri merkezini kullandığı için. Çünkü artık model yapmak bir tarafa bu modeli eğitmek, çalıştırmak için işlem gücü lazım. Ve işlem gücünün içinde çip, enerji ve dev bir veri merkezi yatıyor. Daha önce bu veri merkezlerini kullanmıştık. Denize taşınması, suyun altına taşınması, farklı yerlerde soğutmayı şey yapabilecek veri merkezleri olabilir mi diye. Fakat bu ihtiyaç büyüdükçe ve talep de daha doygunluğa bile ulaşmamışken, yani doygunluk safhasına değil hani daha çok başındayken dev bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyor. Yani yapay zeka ekonomisinde görünmeyen dev bir katman var burada. Bir önceki dünyada diyeyim, petrol kuyusu olan ne kadar güçlüyse şimdi veri merkezi olanlar da o kadar güçlü. Bu da şöyle bir şey getiriyor Hakan Bey. Yani yapay zeka üretmek tamam bir devletin ya da bir bölgenin politikası olabilir fakat veri merkezi sahibi olmak da ayrı bir güç
1: Sayın
0: haline
1: Demirer,
0: geliyor.
1: biz aslında bu yapay zekaları kim kontrol edecek, yapay zeka kimin elinde olacak sorusuna daha cevap bulamamışken artık yeni bir sorumuz daha var. Bu modeli çalıştıracak altyapıyı kimler elinde tutacak?

0: Bunların kontrolü nasıl sağlanacak? Bununla alakalı bir yenilik var mı peki?
1: Yani bununla ilgili işte anlattığım gibi bu veri merkezleri tekelleşme yolunda gidiyor. Çünkü bunlar çok ciddi para ve güç gerektiren şeyler. SpaceX'in yaptığı Colossus şu andaki iyi bir veri merkezlerinden bir tanesi. Sadece yapay zeka üretmiyor bu firma. Yani Grok'u çalıştırmıyor. Ve yeterli çip ve enerjiyi sağlayarak diğer yapay zeka şirketlerine bunu kiralıyor. Ve mottosunu şey diyor. Diyor ki sen yapay zekayı üret. Yani zekayı sen üret, elektrik ve işlem gücünü ben vereyim sana. Bu kurulan şeyler de yapay zekalar kadar sivil değil. Sonuçta hala bu genel ikonik bir şey vardır ya, garajda oturduk da bir fikir bulduk. Yapay zekada hala o şans var. Ama bir evin garajında ya da bir evin odasında oturup da veri merkezi oluşturma şansımız yok maalesef. O yüzden devlere birazcık mahkumuz, birazcık görünmeyen orkestra şefleri, hatta yani demin söylediğim gibi kim yönetiyor kısmında değil, nerede yönetiyor kısmı ortaya
0: Evet.
1: çıkıyor. Çünkü bu konser sorunu, yani bu olmazsa yapacak hiçbir şey yok. Tüm altyapıyı sağlıyor ve bu altyapı sağlandıkça da işin şekli şemali değişiyor. İletişim şekli değişiyor. Mesela Eleven Labs diye bir firma var ve bu ses klonlama ve ses teknolojileri üstüne iyi bir yapay zeka, en başından beri olan bir yapay zeka, yeni bir reklam motoru duyurdu. Ad Engine diye yeni bir reklam motoru duyurdu. Çok fazla reklam motorları var. Bu aslında reklam ajansı gibi çalışan bir motor. Bir reklamı alıyor, yani kendi yarattığı ya da sizin zaten mevcutta yarattığınız, yani eski konvansiyonel tarzda yarattığınız bir reklamı alıyor ve bunu farklı dillere çeviriyor, görselini uyarlıyor ve platformlara göre düzenliyor. Zaten bunu insan eliyle de yapabiliyorsunuz. Bunu yapay zeka kendi yapıyor. Bu çok büyük bir buluş değil. Fakat reklam dünyasına yeni getirdiği bakış açısı aslında şu: performansı anlık takip etme. Biz bugüne kadar reklam dünyasında reklamı yayınladıktan sonra performans raporunu alıp olası bir değişikliği reklamın ikinci fazında gelen tepkilere göre ya da işin şeyine göre, dikkat çekme eksikliğine göre ya daha kısaltırdık ya belli bölümlerini çıkartıp tekrardan ikinci fazla verirdik, ama bu raporlar bize gelirdi. Şimdi bu takibi o an yaptığı için, anlık olarak yaptığı için anlık olarak da bunu değiştiriyor. Ve bu bambaşka bir bakış açısı. Yani sizin ilk başta yola çıktığınız şey dönemsel olarak çok değişebiliyor. Geçen hafta sizlerle konuştuk. Bir kahve firması Kore'de öyle büyük bir hata yaptı ki global bakış açısıyla, ciddi şeylere, protestolara neden oldu. Şimdi bunların göz ardı edebiliyor. Çünkü bunu önden bulup yapabiliyor. Ama handikapı da var. Handikapı da şu: her şeyin birbirine benziyor olma olasılığı. Çünkü
0: Evet.
1: beğeniler trendleri oluşturuyor ve trendler de birbirine benziyor. Şimdi ama reklam da mor inek dediğimiz şey, farklı olan daha çok izlenmeye çalışıyor. Ya burada ciddi yapay zekanın getirdiği yol bizi birazcık daha trende ve her şeyin birbirine benzediği bir yola iterken, bunun dışına çıkmak isteyen ati çocuk olan reklamı da buraya sokmaya çalışıyor. Bakalım bu direnç nasıl kırılacak? Bu da izlememiz gereken bir şey. Gerçekten böyle bir bütün reklamlar birbirine benzeyen bir yola mı gidecek? Ki şu anda şahit oluyorsunuzdur sizler de
0: Maalesef.
1: televizyonda ya da şeyde, çok benziyorlar birbirlerine. Acaba bu yolda ısrar mı edecek, yoksa gerçekten aradaki o asi fikirler bir anda çıkıp bizim dilimize pelesenk olacak yeni söylemler geliştirecek mi?
0: Sizin Ads Engine örneğiniz aslında az önce sözlerinizin arasında söylediğiniz orkestra şefiyle çok benzerlik oluşturuyor. Ancak tabii ki internette olan bir şeyi yeniden işlemek üzerine, onu kullanarak işlemek üzerine olduğu için yaratıcılık konusunda bir eksiklik olacağını siz düşünüyorsunuz, değil mi? Mutlaka sözlerinizin içinden aslında onu anladım ben.
1: Tabii ki, yani yaratıcılık değil burada yönlendirme ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Yaratıcılık şeyini ilk başta Edenci'ne verdiği an görevini tamamlamış oluyor aslında. Ama bu doğru bir şey değil, özellikle iletişim tarafında. Çünkü sonuna kadar fikrini savunması gereken bir tarafta o kreatif dediğimiz kafa. Ama kreatiflik görevi sadece işin oluşturma bölümünde kalırsa buna ciddi sıkıntılar yol açar. O zaman her şey birbirine standartize olmaya başlar.
0: Tabii.
1: O da büyük bir sorun aslında.
0: Bu aslında yapay zekayı kullanımda doğru promptu girmenin önemini de biraz azaltacak gibi görünüyor. Çünkü artık istediğinizi direkt olarak farklı farklı yapay zeka modellerinin bir arada çalıştığı sistemde bir şekilde dengeleyecekler. Herhangi bir prompt da kendi içinde düzeltilebilir olacak. İlginç günler bekliyor bizi aslında. Her hafta, her ay yeni haberlerle karşılaşıyoruz yapay zeka ile alakalı. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda da sizden bilgi almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın Demirer.
1: Ben teşekkür ederim. İyi pazarlar.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer, günlük hayatta yapay zeka kullanımları ile alakalı önemli bilgiler verdi bize. Saatimiz 8:43'ü gösterirken kısa bir araya gidiyoruz. Ardından dördüncü ve son konuğumuzla gündem hafta sonunda sizinle olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, gündem hafta sonunda son konuğumuz kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz hattımızda. Merhaba Sayın Öksüz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bu haftanın kültür sanat haberlerinde neler var Sayın Öksüz?
1: Şimdi okullar kapandı Hakan Bey. Yaz tatilde resmen başlamış oldu. Kimileri seyahat planları yaparken kimileri de şehirde kalarak kültür sanat etkinliklerini keşfetmeye hazırlanıyor aslında bu önümüzdeki günlerde. Yaz ayları müzelerden, festivallere, konserlerden, açık hava etkinliklerine kadar yine en hareketli dönemlerinden biri aslında. Bu hafta da Türkiye'nin dört bir yanından dikkat çeken kültür sanat gelişmeleri, vizyon filmleri, sergiler ve yeni kitaplardan haberlerimiz olacak. Öncelikle aslında bizim için önemli olan bir haberle başlayalım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Simele Manastır'ın bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanarak yeniden ziyaretçilerle buluştuğunu bildirdi. Bu tabii ki çok önemli bir gelişme aslında yaz aylarına denk gelmesi de. Hem açık hava müzeleri ve öğren yerlerinin uzun ziyaret imkanı sağlıyor bu şekilde. Ayrıca gece ziyaretçileri ve özel etkinliklerde tarihi mekanları farklı bir deneyime dönüştürüyor. Hani bu haberi paylaşabiliriz.
0: Aslında gece ziyaretleri gerçekten bu anlamda özellikle konu yaz ayları olduğunda çok daha güzel bir etki yarattı değil mi Sayın Öksüz?
1: Evet, kesinlikle. Biz önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Farklı müzeler, işte Efes gibi, Kapadokya'da birçok açık hava müzeleri ve antik kentler gece müzeciliğine başladı ve Eylül ayına kadar da açık olacak. O yüzden önemli bir ziyaret imkanı sunuyor aslında.
0: Evet, başka hangi şehirlerimizde önemli haberler var?
1: Başka aslında Bursa'dan güzel bir haberle devam edelim. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Festivali kapsamında 3. kez kültür sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak. Ve 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe sahipliği yapacak şehir. Tabii tarihi mirasını sanatla, işte köklü mutfak kültürü ve lezzet noktaları seçkisiyle ziyaretçileriyle buluşacak. Konserlerden, sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan bir festival programı izleyiciyi bekliyor. Bursa'yı da yazın en renkli kültür sanat destinasyonlarından biri haline getirecek.
0: Bir başka Osmanlı başkentinden de haber var herhalde. Edirne Bienali ile alakalı bir şeyler okudum. Onunla alakalı neler söylersiniz?
1: Evet, Edirne Bienali aslında bu hafta son ziyaretçilerini bekleyecek. Çünkü 21 Mayıs'ta kapılarını açmıştı köprüler temasıyla. Şimdi kapanışa doğru da Edirne'de de çağdaş sanatın sürekliliğini sağlayacak yeni projelerin ve gelecek bienallerin de müjdesini veriyor bu bienal. Kentin kadim bir hafızası var ve geleceğin sanatıyla arasında kurulan bu köprüde uzun yıllar boyunca Edirne'nin kültürel kimliğine katkı sunmaya devam edecek. İlk kez düzenlenmesi de tabii ki bu anlamda değerliydi Bienal'in.
0: Peki geri bildirimler nasıldı Biennale'de?
1: Bienal'in katılım oranı ve uluslararası sanatçı çeşitliliğiyle dikkat çeken bir seçkisi vardı. Edirne'nin de çağdaş sanat rotasına dahil olması açısından da önemli bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yaz ayları geldiğinde tabii sadece tarihi mekanlara ilgi artmıyor. Aynı zamanda günler uzadığı için insanlar iş çıkışında sosyalleşmek için, bir şeyler yapmak için daha fazla enerji de buluyor. Güneş hala tepede olduğu için. O yüzden vizyon filmleri de önem kazanıyor. Vizyon filmlerinde neler var? İnsanlar neler izleyecek bu aylarda?
1: Her cuma olduğu gibi bu cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler vizyona girdi. Komediden bilim kurguya, dramdan animasyona kadar önemli yapımların vizyonda olacağı bir hafta bu. Sinema severlere de farklı dünyanın kapılarını aralayacağını söyleyebiliriz. Öncelikle çok sevilen çocuk kitabından uyarlanan Sihirli Hayvanlar Okulu 4 görüyoruz.

0: gösterime girdi. Birkaç aylığına yakın arkadaşı Ida'nın yanına taşınan ve Winstersen okulunda konuşabilen sihirli hayvanlarla tanışan Miriam'ın büyülü maceralarını anlatıyor. Yine başka bir filmde Jurassic Park ve Zombieland'ın yapımcılarından gelen Dikkat Kıyamet yapımı vizyona giren filmler arasında. Ve yine rekor bir bütçeyle vizyona giren filmlerden olan Seven Dogs filmi de bu hafta önemli filmler arasında yer alıyor. Bu haberleri paylaşabiliriz.
1: Peki Sayın Öksüz, az önce söylediniz, karneler de alındı, çocuklar artık tatile girdi. Aileler birlikte gidebilecekleri filmler arıyorlar. Vizyonda böyle filmler mevcut mu?
0: Evet, okulların kapanmasıyla birlikte özellikle Sihirli Hayvanlar Okulu hem ailelerin hem de çocukların birlikte keyifle izleyebileceği yapımlar arasında öne çıkıyor. Hani bu filmi önerebiliriz.
1: Tabii eskiye nazaran bir de daha fazla kurs ve daha fazla etkinlik merkezi gözlemliyoruz her zaman. Okulların kapanmasıyla birlikte ailelerin hem sadece çocuklarının hem de ailelerin çocuklarla beraber keyifli vakit geçirebileceği hangi etkinlikler var?
0: Güzel bir etkinlik aslında uzun bir süredir devam ediyor Mayıs ayından beri. Rami Çocuk ve Sanat Biyeneli çocukları sanatla buluşturmaya sürdürüyor. Resimli çocuk kitaplarından hareketle hazırlanan Biyenel 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanını çocuklu ve ailelerle buluşturuyor İstanbul'da. Bir diğer haberimiz, Ankara'da Atölye Kids 5. Çocuk Şenliği düzenleniyor ve bu hafta sona eriyor. Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde saat 14 ile 19 saatler arasında düzenleniyor bu etkinlikte. CSU Ankara'da gerçekleşiyor. Hem İstanbul'da hem Ankara'daki aileler için bu iki etkinliği önerebiliriz.
1: Aslında siz kültür sanat medyatörü olduğunuz için bu konuda da mutlaka fikirleriniz çok önemli. Çocukların, yaz tatiline giren çocukların sanat etkinlikleri neden bu kadar önemli? Ve siz medyayı araştırdığınızda, medyayı gözlemlediğinizde bu çocukların ileride nasıl yaratıcı olabileceğiyle alakalı neler görüyorsunuz gelecekte?
0: Ya öncelikle tabii ki bu etkinlikler bir önceki yıla göre her yıl daha farklı gelişerek ve sanatın farklı disiplinlerine alanlarla hem çocukların yaratıcılığını geliştiriyor hem de farklı alanlarda öğrenmesine yol açıyor. Çünkü yani tabii ki eğlenme ve yaratıcılık önemli ama aynı zamanda interaktif sergiler ve atölyelerde öğrenmeyi oldukça destekliyor. İşte ve bununla da beraber işte konserler yine işte belki çocukların bu yaratıcılığının buluşturan işte sergiler ve yine bu dijital deneyimler de hem sanatın yaratıcı ve iyileştirici yönüyle buluştururken aynı zamanda biz o alanlarda farklı gelişimleri de tanıklık ediyoruz. Bu anlamda bence çok değerli tabii ki bu etkinliklerin olması ve yaz ayları boyunca da yine farklı kültür sanat merkezlerinde, müzelerde bu tip etkinlikler devam edecek. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Evet Sayın Öksüz, aslında az önce çok güzel bir yere değindiniz. Bazı etkinliklerin hem görsel hem de işitsel interaktif olması çok önemli. Artık ülkemizde de böyle yerler açılıyor. Sadece Japonya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde görmüyoruz. Örneğin Japonya'da Team Lab örneği gibi, Borderless ya da Planets örneği gibi. Türkiye'de bu konuda ailelerin çocuklarıyla birlikte gidebileceği interaktif neler var?
0: Şimdi Dijital Deneyim Müzesi açıldı malumunuz. Dijital Deneyim Müzesi bu anlamda çok güzel etkinlikler ve sergilerle çocukları buluşturmaya devam ediyor aslında. Ve yine belirli sergiler kapsamında da çocuklara yönelik etkinlikler de olacak bu yaz. Arter'de ve farklı sergi alanlarında bu anlamda şeyler izleyeceğiz. Tabii ki aynı zamanda farklı öğretici oyunlarda da bunu çocuklara olanaklar sunuyor. Bakalım bu önümüzdeki sergilerde ve atölyelerde neler göreceğiz. Onların da haberlerini ayrıca paylaşmış olacağız.
1: Tabii yaz geldiğinde en güzel şeylerden biri de topluca konserlere gitmek, bazı konser festivallerde özellikle konserlere gitmek. Hangi konserler var yaz döneminde?
0: Şimdi beni de çok heyecanlandıran bir konser haberini paylaşmak istiyorum. 33. İstanbul Jazz Festivali 30 Haziran'da başlıyor. Bir müzik festivali vardı, o sona erdi. Şimdi Jazz Festivali ile İstanbul caz severler ve müzik severleri buluşturacak bu festival. 30 Haziran'da Marcus Miller'ın We Want Miles projesiyle açılıyor konser. İlk günlerinde de The Secret Salt ve La Loom gibi farklı projeler ve isimler izleyiciyle buluşacak ve etkinlikler hem

0: Temize bahçelerinde, Harbiye'de, farklı alanlarda 3 Temmuz'a kadar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Bu haftanın en önemli konser haberlerinden bu aslında ve bunu paylaşabiliriz.
1: Harika. Tabii ki artık birçok önemli sanatçının, dünyaca ünlü sanatçının turnelerinde Türkiye'ye de yer verdiğini görüyoruz. Bu yaz bu konuda gayet hareketli ve güzel geçecek gibi görünüyor.
0: Çok,
1: Sergilere
0: evet.
1: geçecek olursak sergilerle alakalı neler söylersiniz Sayın Öksüz?
0: Sergiler de yine tüm aslında yazın, normalde yaz aylarında biraz daha sanat tarafında özellikle sergilerde daha düşüşler olur. Eylül-Ekim dönemi hareketlenir ama bu yaz pek de öyle değil gibi görünüyor. Yine farklı sergi alanlarda, mekanlarda hem karma hem solo sergiler veya da uluslararası sanatçıların sanatçılara ev sahipliği yapan sergiler yine ziyaretçilerle buluşacak. Onlardan ilki de kariyerindeki 70 yıllık çok disiplinli sanat anlayışı ve pratiğiyle en az birkaç neslin öncüsü haline gelen Yoko Ono. İspanya'nın Leon kentinde Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin işbirliğiyle Sabancı Üniversitesi Sarkıt Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor bu yaz. Ve onun kişisel atölyesinin desteğini de alan sergi 67 tarihsel çalışmanın günümüze erişmiş ve özgün biçimleriyle yıl sonuna kadar Emirgan'da ziyaret edilebilecek. Bu tabii önemli bir sergi haberi. Bir diğer haberimiz de Selen Ansen küratörlüğünde Gökyüzü Şeker'den de sergisi Ertel koleksiyonda 24 sanatçının eserlerini işte hafıza, göç, yuva ve işte aidiyet teması altında buluşturuyor. İki sergi haberimiz İstanbul'dan, bir diğeri de Ankara'dan verelim. Çankaya'da bulunan Arete'de 16 yıllık serüvenin yıllar boyunca birlikte çalıştığı sanatçıları ve kurumsal hafızasını bir araya getiren bir sergiyle kutuluyor. Aralarında Devrim Erbil, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Burhan Doğançer gibi sanatçıların eserleri yer alıyor. Sergide ay sonuna kadar ziyaret edilebilir. Bu
1: Harika.
0: sergi önerimizi de
1: Harika
0: paylaşabiliriz.
1: sergiler aslında. Ancak
0: Evet.
1: ben kişisel olarak önerecek olursam mutlaka bu işe yeni başlayanlar, yeni ilgi duyanlar Yoko Ono sergisini mutlaka kaçırmasın diyorum. Sizin bir sergi öneriniz olsa hangisi olur Sayın Öksüz?
0: Ben de Hakan Bey aynı sergiyi önermek isterim. Hem dünya çağdaş sanatının önemli isimlerinden birini Türkiye'de görmek hem de izleyiciyi aktif katılıma davet eden yapısıyla kaçırmaması gereken sergiler arasında yer alıyor.
1: Aslında 2026 yılının da yarısını tamamladık Sayın Öksüz. Sizin aklınızda kalan bu sene en önemli, en beğendiğiniz sergi hangisiydi?
0: Ya güzel sergiler gördük bu yıl aslında. Hem ben Biennale'leri de takip etme fırsatım oldu. Mesela Kapadokya Biennale ilk kez yapıldı ve beni etkileyen bir Biennaller arasındaydı. Yine farklı Contemporary'nin uzantısı olan Ice Bloom'da ki işleri çok beğendim. Yine İstanbul Modern'de güzel bir sergiler oldu. Aslında farklı mekanlarda sergiler devam ediyor ama galiba çoklu sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren çalışmalar, biyeneller çok daha dikkat çekici oldu bu yıl aslında.
1: Evet Sayın Öksüz. Son olarak kitaplara geçelim. Aslında önemli kitaplar var. Hem insanlar artık dediğim gibi daha fazla vakit bulabiliyor yaz döneminde. Hem de çocuklar daha fazla vakit bulacak. O yüzden güzel kitap önerileri bekliyoruz sizden.
0: Evet, bu yıl çok güzel aslında hem çeviriler, iyi çeviriler okuduk hem de Türk Edebiyatı'nda da güzel romanlar ve öyküler bizlerle buluştu. Onlardan biri de Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Han Kang'ın Nobel konuşmasıyla başlayan deneme şiir günlük ve fotoğraflarından oluşan en güzel kitabı Işık ve İp. Apple Yayıncılık tarafından yayımlandı. Yine Orhan Pamuk'un son kitaplarından Kelimeler ve Resimler de bu aslında son dönem çıkan kitaplar arasında dikkat çekiyor. Tabii yaz tatiline de başlarken birazcık daha akıcı romanlar tercih ediliyor. Benim de tercihlerim arasında bunlar. Diğer yandan da işte deneme ve anı kitaplarında da daha fazla ilgi gösteriyor. Ben bu hafta tek bir kitap aslında önermek istedim. Işık ve İp hem Han Kang sevenler için hem de birazcık daha bu tip romanları tercih edenler için dikkat çekici bir eser olabilir elbette.
1: Tabii yaz aylarında insanlar hangi kitapları merak ediyor, hangi kitapları tercih ediyor? Biz de bu konuyu konuşuyoruz ancak genelde çok satanlarda hep aşk romanı.

0: yayınları ya da gündelik hayatta dikkatimi tekrar nasıl kazanabilirim kitapları özellikle ön plana çıkıyor. Siz nasıl buluyorsunuz bu kitapları? Son olarak çok kısa onu da alalım.
1: Bence yani aslında kitap okumak tamamen bir kişisel tercih, yani sevdiğiniz türler
0: Evet.
1: işte şeyden bağımsız da birazcık son dönem yeni kitaplardan bağımsız ama psikoloji ve biraz ucundan hani gerçeksel gelişim diyemeyeceğimiz ama
0: Evet.
1: hani daha çok psikoloji tarafındaki kitaplar benim de daha çok dikkatimi çekiyor. Çünkü okunması yazın daha kolay ve ilgi çekici oluyor. Açıkçası Engin Geçtan'ın da son mesela
0: Harika.
1: psikoloji kitaplarından birisini de önerebiliriz bu anlamda. Yani onun dışında
0: Çok teşekkürler Sayın Öksüz.
1: bu
0: Aslında
1: tip
0: bu haftalık
1: kitapları
0: yeterli.
1: yapabiliriz. Evet, tamam.
0: Çok
1: Teşekkür
0: teşekkürler.
1: ederim. Hafta sonları.
0: Teşekkürler sevgili dinleyiciler. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz bizimleydi. Hem kültür sanat haberlerini aktardı, hem son çıkan kitap ve filmlerle alakalı bizi bilgilendirdi. Ve gündem hafta sonunun bugünlük sonuna geldik. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve ben Hakan Yılmaz. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirten Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i-90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkanı Baş Danışmanı Eyüp Yıldız, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. icazet merasimine katıldı. 133 hafızın sevincine ortak olan Yılmaz, örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir model ifadesi kullandı. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur'da kanoyla göle açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adıyaman'da bir iş yerinden alevler yükseldi. Yangında 4 iş

Ciğeri zarar gördü, bir kişi yaralandı. Balıkesir'in Cunda adasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Hatay ve Sinop'ta meydana gelen tır yangınları kısa sürede söndürüldü, araçlar kullanılamaz hale geldi. Haberleri dinlediniz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray kıydı. Teknik masada ise Berkay Yıldız, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT-TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta sizi nelerin beklediğini kısaca paylaşmak istiyorum. Bugün Teknosfer'de zamanın bizzat kendisinin büküldüğü kızıl gezegen koridorlarından geçeceğiz. Evrenin en soğuk köşesini barındıran yörüngedeki gizemli laboratuvarlara konuk olacağız. Ardından atomik düzeyde ışığı metal gibi yansıtan ya da cam gibi geçiren sıra dışı malzemelerin dünyasına ineceğiz. Cep telefonlarımızın nasıl sessiz birer casusa dönüştüğünü inceleyeceğiz ardından. Nihayetinde ise yapay zekanın kendi kendini kodladığı, devletlerin ve küresel teknoloji devlerinin kapalı kapılar ardında güç savaşına giriştiği o büyük yapay zeka fırtınasının kalbine doğru yol alacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, hazırsanız arkanıza yaslanın ve kemerlerinizi bağlayın çünkü baş döndüren hızıyla Teknosfer başlıyor.

Evet, ilk durağımız olan uzay gündeminde sizinle birlikte yönümüzü önce komşumuz olan kızıl gezegene, yani Mars'a çeviriyoruz. Değerli dinleyenler, atom saatleri zamanı en hassas düzeyde ölçen, aslında bilinen en hassas zaman tutuculardır. Ancak bu hassas cihazlar bile Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinden kaçamıyorlar. Çünkü zaman kütle çekiminin şiddetine göre bükülüyor, esniyor ya da daralıyor. Mars'ın kütlesi dünyadan daha küçük olduğu için kütle çekim kuyusu da dahası

Bu durum Mars yüzeyinde zamanın Dünya'ya kıyasla biraz daha hızlı aktığı anlamına geliyor. Bilim insanları gelecekte Mars'ta kurulacak kolonilerin ve yörüngedeki araçların koordinasyonu için aryosentrik koordinat zamanı adını verdikleri yeni bir matematiksel çerçeve öneriyorlar. Bu sistem astronotun kolundaki saatten Güneş sisteminin merkezine kadar uzanan bir zaman hattı kurmayı amaçlıyor esasen. Yapılan hesaplamalara göre alçak Mars yörüngesinde saniyede kilometrelerce hızla dönen bir uydunun saati yüksek hızından dolayı Mars yüzeyindeki bir saate göre günde 4,5 mikrosaniye daha yavaş çalışıyor. Daha dışarıda yani aryosentrik yörüngede bulunan bir uydunun saati ise zayıflayan kütle çekiminin etkisiyle günde 9 mikrosaniye daha hızlı çalışıyor. İşin içine Mars'ın ekvator bölgesindeki şişkinlik, uyduları Phobos ve Deimos çekim etkileri ve hatta gezegendeki devasa karbondioksit döngüsünün yarattığı mevsimsel kütle değişimleri girdiğinde zamanı senkronize etmek adeta bir bulmacaya dönüşüyor. Peki bu durum, bu aslında biraz karmaşık da gelebilecek size durum, bizim gündelik hayatımızı neden ilgilendiriyor? Değerli dinleyenler, dünyada kullandığımız navigasyon sistemleri uydulardaki görelilik düzeltmeleri sayesinde çalışıyor. Eğer bu milisaniyelik düzeltmeler yapılmamış olsaydı, telefonunuzdaki harita sizi gitmek istediğiniz yerin kilometrelerce ötesine götürürdü. Gelecekte Mars'ta hareket edecek otonom araçların, haritalama uydularının ve iniş kapsüllerinin birbiriyle çarpışmadan çalışabilmesi için bu hassas zaman ayarı gerçekten hayati bir önem taşıyor. Fakat bu gelişmenin ardındaki derin boşluğa baktığımızda da akla bazı sorular takılmıyor değil. Acaba zamanı ölçme standartlarını belirleme yarışı, gelecekte başka gezegenlerde kurulacak koloniler üzerinde mülkiyet ve egemenlik iddia etmenin, zaman dilimlerini tekelleştirerek yeni bir ekonomik sömürgecilik dalgası başlatmanın ilk diplomatik adımları mı? Evet, ilginç bir soru gerçekten. Ve şimdi zamanın büküldüğü Mars yörüngesinden dünyanın hemen üzerinde dönen Uluslararası Uzay İstasyonu'na geçiyoruz. Bu istasyon evrenin adeta en soğuk laboratuvarı unvanını taşıyan Soğuk Atom Laboratuvarı'na ev sahipliği yapıyor değerli dinleyenler. Bir mini buzdolabı boyutundaki bu laboratuvar atomları mutlak sıfırın hemen üzerine yani -273 santigrat dereceye kadar soğutuyor. Bu aşırı soğukta atomlar hareket etmeyi neredeyse tamamen bırakarak Bose-Einstein yoğuşması adı verilen maddenin 5. halini alıyor. Maddenin bu halinde atomlar bireysel kimliklerini kaybedip devasa bir kuantum dalgası gibi tek bir vücut halinde hareket etmeye başlıyor. Uzay istasyonunun sağladığı yerçekimsiz ortam sayesinde bu hassas kuantum dalgaları dünyadakinden çok daha uzun süre bozulmadan gözlemlenebiliyor. Gündelik hayatımızda kullandığımız lazerler, cep telefonları ve tıbbi görüntüleme cihazı olan MR makineleri geçen yüzyılın kuantum keşifleri sayesinde hayatımıza girmişti. Bu yeni laboratuvar çalışmaları ise kuantum teknolojilerinde yeni bir çağın kapısını aralayacak çalışmalar. Çok daha hassas ölçüm yapabilen atom saatleri, yeni nesil navigasyon sistemleri ve yer çekimi sensörleri doğrudan bu çalışmaların birer ürünü olarak anlatılıyor. Uzay durağımızın son haberi için şimdi yörüngeden çıkıp milyarlarca ışık yılı uzaktaki devasa bir gök adaya evrenin erken dönemlerine gidiyoruz değerli dinleyenler. Astronomlar XMM Newton ve New Star uzay teleskoplarını kullanarak merkezinde Güneş'in tam 2 milyar katı kütleye sahip süper kütleli bir kara delik barındıran son derece parlak bir kuasarı incelediler. Bu incelemede kara deliğin etrafındaki birikim diskinden uzaya doğru savrulan şimdiye kadar gözlemlenmiş en güçlü ultra hızlı rüzgarları tespit ettiler. Bu kozmik rüzgarların iki farklı bileşenden oluştuğu ve rüzgarlardan birinin ışık hızının %10'u, diğerinin ise şaşırtıcı bir şekilde ışık hızının %30'u gibi akıl almaz bir hızla hareket ettiği anlaşıldı. Bu rüzgarlar her yıl düzinelerce güneş kütlesinden malzemeyi galaksinin dışına doğru fırlatarak yeni yıldızların oluşumunu yavaşlatıyor ve galaksinin büyümesini adeta kontrol altında tutuyor. Haklı olarak kozmik fırtınaların bizimle ne ilgisi var gibi bir soru aklınıza gelebilir sevgili dinleyenler. Evrendeki bu devasa enerji salınımları aslında bizim bugün üzerinde yaşadığımız dünya gibi gezegenlerin ve hatta hayatın
bir anda oluşturan elementler olarak adlandırılan ve nasıl bir araya geldiği, galaksilerin nasıl yaşanabilir sakin ortamlara dönüştüğünü anlamamızı sağladığını söylüyor çalışmalar. Bilim insanları bu iddiada. Bizler o eski kozmik fırtınaların durulduğu sakin bir limanda yaşıyoruz. Ancak bu devasa rüzgarların fiziğini çözmeye çalışan gelişmiş ülkelerin araştırma laboratuvarları acaba sadece geçmişi mi merak ediyor gerçekten? Yoksa bu olağanüstü yüksek enerjili plazma akışlarının ardındaki mekanizmaları modelleyerek yeryüzünde veya uzayda kullanılmak üzere benzeri görülmemiş yönlendirilmiş enerji silahları geliştirmenin teorik altyapısını mı kuruyorlar? Evet değerli dinleyenler, birazdan uzayın sonsuz karanlığından ve zamanın göreli bükülmelerinden sıyrılacağız ve bakışlarımızı yeryüzüne, gözle görülemeyen ama dünyamızı baştan aşağı değiştiren mikroskopik dünyalara ve siber uzayın gizemli koridorlarına çevireceğiz. İkinci bölümle birazdan sizlerleyiz.

Evet değerli dinleyenler, yeryüzü teknoloji durağımızdaki ilk haber malzeme bilimiyle çığır açan ve 10 yıllardır sadece teorik modellerde yaşayan gizli bir madde evresinin laboratuvarda yakalanmasıyla ilgili. Seçkin üniversitelerden araştırmacılar, gümüş nanoparçacıkları son derece hassas kristal desenler halinde bir araya getirerek metallerde yaygın olarak görülen iki farklı atomik düzen arasındaki çok kararsız geçici ara durumu sabitlemeyi başardılar. Mekon adı verilen köşeleri kesilmiş elmas benzeri 14 yüzlü gümüş parçacıkları kullanan ekip bu parçacıkları esnek ve yapışkan moleküler zincirlerle kapladılar. Bu zincirler parçacıkların birbirine kenetlenmesini sağlayarak normalde saniyenin çok küçük bir diliminde yok olan o kararsız geçiş fazını adeta dondurdular ve bu malzeme yapısı oda sıcaklığında ışıkla etkileşime girdiğinde elektronların ışık dalgalarıyla senkronize bir şekilde salınarak kuantum düzeyinde dolaşık hale geldiği olağanüstü bir optik davranış sergiledi. Oldukça karmaşık geldiğine inandığım bu anlatım sonrasında aslında konuyu gündelik hayatımıza anlatacağız. Gündelik hayatımızda bu teknoloji gelecekte bilgisayarlarımızın ve telefonlarımızın işlemcilerini tamamen değiştirebilecek deniyor. Günümüz bilgisayarları elektrik akımıyla çalışıyor ve bu da ısınmaya neden oluyor. Optik özellikle bu yeni malzemeler sayesinde bilginin elektrik yerine ışıkla taşındığı, neredeyse hiç ısınmayan ve çok daha az enerji tüketen süper hızlı bilgisayarların ve kuantum bilgi sistemlerinin yolu açılıyor. Aslında bu kadar karmaşık anlatımın arkasında bu kadar da önemli bir bilgi yatıyor. Yani bilginin elektrik yerine ışıkla taşınmasından bahsediyoruz. Peki bu mikro düzeydeki mühendislik başarısının arkasında başka ne olabilir? Doğanın en kararsız durumlarını bu şekilde yapay olarak kilitleyebiliyorsak, acaba büyük şirketler doğada asla kendi kendine var olamayacak, biyolojik olarak parçalanması imkansız olan ve ekosisteme karıştığında geri dönülemez zararlar verebilecek yapay ve kalıcı moleküler yapılar üretmenin kapısını aralamış olabilirler mi? Gerçekten önemli ve oldukça tehlikeli bir soru. Malzeme bilimindeki bu heyecan verici gelişme bizi bir başka sıra dışı kristale götürüyor şimdi. Bilim insanları molibden oksiklorür adı verilen katmanlı bir kristalin optik özelliklerinin ilk eksiksiz deneysel haritasını çıkardıklarını açıkladılar. Ve doğadaki hiçbir malzemede görülmemiş derecede güçlü bir ışık bükme yeteneğini keşfettiklerini söylediler. Bu kristalin en sıra dışı özelliği yönüne göre davranış değiştirebilmesi. Kristali bir yönde tuttuğunuzda ışığı bir metal gibi mükemmel şekilde yansıtırken sadece 90 derece döndürdüğünüzde bir anda adeta cam gibi tamamen şeffaf hale gelebiliyor. Fizikçilerin aşırı optik anizotropi dediği bu durum ışığı mikroskobik ölçekte yönlendirmeyi sağlıyor. Dahası bu malzeme belirli bir yeşil ışık dalga boyunda ışığı kristalin içinde olağanüstü derecede yavaşlatarak ışık ile madde arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkarıyor. Peki bu teknolojinin bizim hayatımıza yansıması ne olacak? Takması son derece konforlu akıllı kontak lensler, saç telinden binlerce kat daha ince ekranlar ve tamamen görünmez giyilebilir teknolojiler olarak karşımıza çıkacak muhtemel teknolojilerden bahsediyoruz. Ağır, kaba cam merceklerin yerini bu incecik kristallerin alacağı optik cihazları doğrudan çiplerin üzerine entegre etmemizi sağlayacak bir teknolojiden bahsediyoruz. Ancak bu çarpıcı teknolojinin gölgesinde tabii şu soruyu da sormak gerekiyor. Bir malzemeyi açısına göre tamamen görünmez veya tamamen yansıtıcı hale getirebiliyorsak, bu teknoloji gelecekte insanların rızası olmadan her yerde kullanılacak izleme cihazlarının veya bir noktada görünmez kameraların üretilmesine yol açarak kişisel mahremiyetin son sığınaklarını da yok edebilir mi? Evet, optik dünyasının şeffaflığından yeryüzünün en karanlık siber dehlizlerine yani savaş alanlarında kullanılan gizli casus yazılımlara geçiyoruz şimdi. Yayınlanan kapsamlı raporlar, normalde terörizm ve organize suçlarla mücadele amacıyla pazarlanan askeri düzeydeki casus yazılımların küresel çatışma bölgelerinde aktif birer savaş aracına dönüştüğünü gösteriyor. Hedef tespiti, istihbarat toplama, askeri casusluk ve hatta psikolojik dezenformasyon operasyonlarında bu yazılımlar yoğun bir şekilde kullanılıyor.
Öyle ki savaş bölgelerinde liderlerin konumlarının, yanlarındaki korumaların cep telefonlarına sızılan casus yazılımlar nedeniyle tespit edildiği ve nokta atışı operasyonlar düzenlendiği belirtiliyor. İsrail'in İran'da liderlerine dönük yaptığı saldırılarda işte bu sistemleri kullandığı söyleniyor. Benzer şekilde yine füze saldırılarından kaçan sivillere sığınak konumları gösteren sahte kısa mesajlarla casus yazılımlar bulaştırıldığı, bu sayede cihazların kameralarına, konumlarına ve tüm kişisel verilerine erişilerek psikolojik korku operasyonları yürütüldüğü aktarılıyor. Tüm bu anlatılan insanlık dışı kullanımların İsrail tarafından İran ve Gazze'de hayata geçirildiği belirtiliyor. İşin en vahim boyutu ise bu tür siber araçların kullanımına dair neredeyse hiçbir uluslararası yasal denetimin olmaması. Uluslararası hukuk bu noktada sivillerin hedef alınmasını yasaklasa da siber alandaki bu gizli operasyonların tespitinin ve kanıtlanmasının son derece zor olduğu söyleniyor değerli dinleyenler. Tabii bu noktada bu operasyonların açıkça tespit edildiği durumlarda bile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin İsrail'e karşı net tavır almadıklarını da unutmamak lazım. Yani aslında bu haber özelinde bu operasyonlar tespit edilemediğinden değil, bunu yapan ülke İsrail olduğundan İsrail'e karşı gelişmiş ülkelerin herhangi bir adım atmadığına değinmek lazım. Ama bu durum sadece devletleri değil, doğrudan bizleri de ilgilendiriyor. Çünkü askeri düzeyde geliştirilen bu siber silahlar bir süre sonra kontrol dışına çıkarak askeri kullanım ötesinde sivil alana da sızıyor. Cep telefonumuzda kullandığımız basit bir uygulamanın veya gelen sıradan bir bağlantı linkinin arkasında uluslararası bir çatışmada geliştirilmiş askeri düzeyde bir casus yazılımın bulunmasının bu nedenle işten bile olmadığı belirtiliyor işte. Yani telefonlarda tespit edilen kimi casus yazılımlar belki de daha önce İsrail tarafından sivilleri katletmek için üretilen teknolojinin sivil hayattaki yansımaları olabilir. Tüm bunları düşününce dijital dünyada insanların tümüyle güvende olduğunu söylemenin ne kadar zor olduğu da aslında ortaya çıkıyor. Evet değerli dinleyenler, bu haberle beraber ikinci bölümün sonuna geldik. Birazdan yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, programımızın en önemli ve belki de geleceğimizi en çok şekillendiren durağına, yapay zeka çağına geçiyoruz şimdi. Bu bölümde yapay zeka dünyasını sarsan, kapalı kapılar ardında yaşanan diplomatik savaşları ve teknolojinin bizzat kendi gelişim hızının yarattığı büyük endişeleri size aktarmaya çalışacağız. Öncelikle yapay zekanın kendi kendini inşa etme sürecine dair çarpıcı bir raporla başlamak istiyorum. Sektörün öncü araştırma kurumlarından birinin yayınladığı bir rapora göre en gelişmiş dil modellerinden biri artık kendi üretim kod tabanına entegre edilen kodların %80'inden fazlasını bizzat kendisi yazıyor. Yani mühendislerin yazdığı kodlar artık azınlık durumuna gelmiş durumda. Yapay zeka kendi ardılını, yani kendisinden bir sonrasındaki nesil yapay zekayı tasarlama ve inşa etme sürecini inanılmaz bir hızla başlatmış durumda. Bilim dünyasının öz yinelemeli, öz yönetim ve gelişim dediği bu süreç, insan girdisi ve denetimi olmadan yapay zekanın kendi yeteneklerini katlayarak artırması anlamına geliyor. Şirket yetkilileri bu kontrolsüz gelişim patlamasının gelecekte insanların bu sistemler üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetmesine yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Hem de bu şirketin kendisi bu uyarıyı yapıyor. Günlük

Hayatımıza baktığımızda kullandığımız yazılımların, bankacılık sistemlerinin ve hatta binilen otonom araçların kodlarının artık insanlar tarafından yazılmadığını, dolayısıyla içinde ne tür mantık hataları veya beklenmedik davranış kalıpları barındırdığını kimsenin tam olarak bilemeyeceğini söylüyoruz aslında. Yapay zeka tarafından yazılan bir kodun içine gizlenmiş küçük bir uyumsuzluk, zincirleme bir reaksiyonla küresel finans sistemlerini veya enerji hatlarını felç edebilir deniyor. Peki, bu durumun arkasındaki düşünmemiz gereken konu nedir? Yapay zeka şirketlerinin "kontrolü kaybediyoruz, bu süreci durdurma seçeneğini elimizde tutmalıyız" şeklindeki alarm düzeyindeki açıklamaları aslında kendi yarattıkları teknolojiyi daha da gizemli ve ulaşılmaz göstererek hükümetleri korkutup diğer küçük rakiplerin ve açık kaynak kodlu projelerin önünü kesecek ağır regülasyonlar çıkarttırma stratejisi olabilir mi? Gerçekten çok çok önemli bir soru. Bu tartışmaların tam ortasında Fable 5 ve onun çok daha güçlü, kısıtlamasız askeri versiyonu olan Mythos 5 modelleri etrafında patlak veren küresel bir kriz var elbette. Geliştirici şirket Anthropic, siber güvenlik açığı bulma ve bunları kapatma konusunda olağanüstü yeteneklere sahip bu modelleri duyurduğunda büyük bir heyecan uyanmıştı bütün bilim dünyasında. Ancak bu modellerin taşıdığı siber harp kapasitesi devletlerin en üst kademelerinde büyük bir paniğe neden oldu. Ve Amerikan hükümeti bu modelin güvenlik duvarlarının ve koruyucu filtrelerinin kolayca aşılabileceğini, yani jailbreak yapılabileceğini iddia ederek modelin kullanımına yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ihracat yasağı getirdi. Bu karar ulusal güvenlik emri kapsamına alındı ve şirketin kendi bünyesinde çalışan yabancı uyruklu mühendisler dahil olmak üzere tüm yabancı ülke vatandaşlarının bu modele erişimini tamamen yasakladı. Anthropic, kullanıcıların vatandaşlığını anlık olarak ayırt edemeyeceği için çaresiz kaldığını söyledi ve modeli tamamen çevrim dışı bırakmak zorunda kaldı. Yani başarıyla açıkladığı modeli 2 hafta sonra geri çekti. Bu siber yaptırımların ve yasakların peki bizim dünyamızdaki karşılığı ne değerli dinleyenler? Bizler interneti sınırları olmayan özgür bir alan olarak görmeye alışkınız. Daha doğrusu bu propagandayı duymaya artık alıştık. Ancak bu olay gösteriyor ki sadece bugünün internet dünyasında değil, geleceğin yapay zeka dünyasında da en çok güvendiğimiz dijital asistanlar, kodlama araçları ya da arama motorları ulusal güvenlik hem de Amerika'nın ulusal güvenlik gerekçesiyle bir gecede tamamen kapatılabilir veya belirli ulusların erişimine kalıcı olarak kapatılarak küresel bir bilgi soyutlaması adeta oluşturulabilir. Peki, işin aslı gerçekten güvenlik mi? Yoksa bu ani yasak kararı şirketin planladığı halka arz öncesinde modelin değerini yapay olarak şişirmek ve sistemin sadece belirli devletlerin tekelinde kalmasını sağlamak için sahnelenen bir danışıklı dövüşten mi ibaret? Önümüzdeki haftalarda gerçekten yanıtını bulma ihtimalimiz olan bir soru bu. Değerli dinleyenler, işin daha da şaşırtıcı boyutu bu yasağın perde arkasında yaşanan istihbarat ve iş dünyası ilişkilerinde yatıyor. İddialara göre siber güvenlik dünyasının bu en güçlü modeli olan Mythos, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın aktif ofansif siber operasyonlarında kullanılmak üzere çoktan devreye sokulmuş durumda. Hatta şirketin yarım düzine mühendisinin bu modeli askeri ve istihbarat amaçlarına göre özelleştirmek için ajans bünyesinde doğrudan görevlendirildiği belirtiliyor. Oysa aynı süreçte Amerikan Savunma Bakanlığı bu şirketi tedarik zinciri riski olarak ilan etmiş ve tüm askeri sözleşmelerini iptal etmişti. Bu durum Amerika ölçeğinde devlet kurumları arasında yaşanan derin çatışmayı ve aslında yapay zeka üzerindeki kontrol savaşında gözler önüne seriyor. Bir yanda Amerikan yönetimi içinde yasaklayan ve risk gören bir irade, diğer yanda yine aynı Amerika yönetimi içinde aynı teknolojiyi siber saldırı amacıyla arka kapılardan kullanan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu çelişkiyi anlatırken bile aslında insanın içinde bir tedirginlik hissi beliriyor. Gündelik hayatımızda kullandığımız siber güvenlik yazılımlarının ve antivirüs programlarının ne kadar güvenli olduğunu sorgulamak durumundayız değerli dinleyenler. Eğer devletler ve siber ajanslar bu gelişmiş yapay zeka modellerini sistemlerdeki zero day, yani henüz bilinmeyen açıkları bulup buralara sızmak için kullanıyorsa, kişisel bilgisayarlarımızın ve akıllı telefonlarımızın bu saldırılara karşı şansı epeyce azalıyor demektir. Acaba bu büyük siber güvenlik tantanası, devletlerin bu noktadaki kendi siber silahlarını meşrulaştırmak

onların ticaretini kontrol altında tutmak ve başta Çin olmak üzere belirli ülkeleri bu ekosistemin tamamen dışına itmek. Ancak bu hamle müttefik ülkeler arasında bile ciddi bir çatlağa yol açtı. Avrupalı liderler ve siyasetçiler yapay zeka altyapısının tamamen tek bir merkezin kontrolde olmasının kendi teknolojik egemenliklerini tehdit ettiğini yüksek sesle dile getirmeye başladılar. Önde gelen bazı siyasetçiler teknolojide başkalarına bağımlı bir ulusun bir gecede fişi çekilebilecek bir ulus olduğunu söyleyerek durumun vahametini ortaya koydular aslında. Dolayısıyla bu durum gelecekte sadece yazılımların değil, hastanelerden ulaşıma, eğitimden tarıma kadar hayatın her alanını yönetecek olan yapay zeka sistemlerinin dışa bağımlı hale gelmesiyle ne büyük bir egemenlik riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli. Ulusal bir yapay zeka stratejisi olmayan ülkelerin gelecekte kararlarını kendi kendilerine alamayacak duruma gelmelerinden korkuluyor. Bu çerçevede bu meselenin teknik olduğu kadar egemenlik konusuyla da yakından ilgili olduğunu söylemek lazım. Tabii burada Batı merkezli bu küresel koalisyon arayışına dair şu soruyu sormak kaçınılmaz oluyor. Liderlerin etik standartlar ve güvenlik adı altında kurmaya çalıştığı bu küresel koalisyon aslında gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka alanında kendi teknolojilerini geliştirmelerini engellemek ve dünyayı dijital bir feodalizmle yönetmek için tasarlanmış yeni bir sömürgecilik paktı olabilir mi? Evet değerli dinleyenler. Her yeni keşif kapımıza hem büyük umutlar hem de derin belirsizlikler getiriyor.

Bu hafta yer verdiğimiz haberlerde de yine bunlara dönük örnekler gördük. Bu yolculuğun sonunda benim inancım o ki her yeni teknoloji hayatımızı kolaylaştırma vaadi sunarken aynı zamanda bizi en temel insani değerlerimizden koparma riskini de taşıyor. Bu yüzden geleceğe doğru yürürken adımlarımızı büyük bir umutla ama aynı zamanda sağlıklı bir şüphecilikle, sorgulayan bir zihinle atmalıyız. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, onu anlamlı, adil ve yaşanabilir kılacak olan yine insanın kendi vicdanı ve iradesidir. Teknosfer'in bu haftaki yolculuğunun sonuna geldik. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, Teknik Masa'da Berkay Yıldız ve ben Fuat Can Bayramoğlu, sesimizin ulaştığı tüm coğrafyalara selamlarımızı iletiyoruz. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle. O zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

Teknosfer. Müzik yağmuru başladı.

0: Müzik yağmuru sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Küçük çocuklara sayı saymayı nasıl öğretirsiniz? Bu sorunun cevabını anne ve babalar çok iyi bilir. Onlar çocuklarını kucağına oturtur ve avuçlarını açtırarak parmaklarını saydırmaya başlar. Böylece 2 yaşında bir çocuk 2 elinde 10 parmağı olduğunu öğrenir. Çoğu kişinin ellerinde 10 parmağı ve 10 da ayak parmağı vardır. Bunlar saymayı öğrenmek için kullandığımız ilk şeylerdir. Elimizdeki 10 parmak sayesinde sayı sistemimizde onluk sistem oldu. 10, 9'dan sonra gelen sayının adıdır. Aynı zamanda bu sayıyı gösteren 10 ve x ile gösterilen Roma rakamlarının da adıdır. 9'un bir fazlasına 10 denir. Yani 10, 9'dan sonra ve 11'den önce gelen çift doğal sayıdır. Biliyor musunuz? 10, 0'ın ilk kullanım sayısıdır. Matematikte de ondalık sayı sisteminin tabanıdır. Bir başarıda en yüksek puan 10 ise en başarılı kişi 10 alır. Bazen iltifat ederken de 10 sayısını söyleriz. Bir sohbet ortamında arkadaşımıza "O kadar güzel konuştun ki 10 üzerinden 10" diyerek iltifat edebiliriz. Antik Yunan'da Pisagor'un öğrencileri onu en kutsal ve mükemmel sayı olarak kabul ederlerdi. Çünkü hava, su, ateş ve toprağı temsil eden 1 ile 4 arasındaki sayıların toplamı 10 yapıyordu. Hava, su, ateş ve toprak 1 artı 2 artı 3 artı 4 olarak evrensel bütünlüğü 10 sayısıyla simgeliyordu. 10 sayısı biliyorsunuz 1 ve 0 rakamlarından oluşur. Eski medeniyetlerde 9'a kadar olan rakamlar biliniyordu ama 10 yazılamıyordu çünkü 0 bilinmiyordu. Örneğin Afrika'da sayılar çentik atılarak yazılırdı. 10 için bir kütüğe 10 tane çentik atılırdı. Güney Afrika'da Lebombo Dağı'nda bulunan 37 bin yıl öncesine ait bir kemik üzerinde 29 adet çentik sayılmıştır. Dünyanın en etkili bilim insanlarından biri sayılan Profesör Doktor Erdal Karapınar, Avrupa'da 30 bin yıllık bir kurt kemiğinde beşerli kümeler halinde 57 çiziğin olduğunu tespit etmiştir. Bu çizikler dillerin çoğunda bir rakamının yazımını birbirine benzetmiştir. Çünkü Arapça, Farsça ve Latin dillerinde bir rakamı birbirine benzer. Mısır'da ve Sümerler'de sayılar 9'a kadar bilinirdi. 10 sayısının yazılabilmesi için 0'ın bilinmesi gerekiyordu. Yalnızca Sümerler 0'ı yer tutucu olarak kullandılar. Sümerler 115 sayısını yazabiliyorlar fakat 105 sayısını yazarken 1 ile 5 arasına çift kama işareti koyarlardı. Bu işaret boşluk anlamına gelirdi ve bir değer taşımazdı. TÜBİTAK dergisinde 5. yüzyılda Hint gökbilimci ve matematikçi Aryabhata'nın sıfırı ondalık sayı sistemine alarak matematiğe kazandırdığı yazılmaktadır. Daha sonra sıfır 9. yüzyılda Harezmi tarafından kullanıldı. Harezmi'nin 1'den 9'a kadar olan rakamların yanında sıfır sayısını da kullanması matematiğe getirdiği en büyük yenilik olarak kabul edilir. Harezmi, çıkarma işleminde hiçbir şey kalmadığını ifade etmek için küçük bir yuvarlak yaptı. Günümüzde Arapça ve Farsça'da sıfır nokta olarak belirtilir. Bizde ve Batı dillerinde büyükçe bir yuvarlaktır. Arapça ve Farsça'da 10, aşağı doğru bir çizgi ve yanına nokta konularak yazılır. Eski Türklerde ise sıfır elbette biliniyordu. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert, eski Türklerde sayıların rakamla değil yazıyla gösterildiğini söylemiştir. Orhun yazıtlarında 10 sayısı rakamla değil yazıyla belirtilmiş. 10 sayısı genellikle bir başarıyı belirtir. Futbolda 10 numara genellikle takımın en yaratıcı ve lider oyuncusuna verilir. Türk futbolunda bu numara, jübile maçında Fenerbahçe forması giyecek kadar saygı duyulan taçsız kral Metin Oktay'la özdeşleşmiştir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
3: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
4: Saat 10.
5: Haberler.
4: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var. Yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmuştu.

0: vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i-90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur'da kanoyla göle açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adıyaman'da bir iş yerinden alevler yükseldi. Yangında 4 iş yeri zarar gördü, 1 kişi yaralandı. Balıkesir'in Cunda Adası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Hatay ve Sinop'ta meydana gelen tır yangınları kısa sürede söndürüldü, araçlar kullanılamaz hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşmaya göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, ABD-İsrail baskısı altında. Han, 12 ABD'li senatörün kendisine mektup yazarak tehdit ettiğini söyledi. Mektupta, "Eğer İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi ve ailenizi hedef alırız" denildiğini aktardı. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içinde görevinden istifa ederek erken seçim tarihini açıklayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Sevgili dinleyiciler, duyguların daha derinden hissedildiği bir zaman dilimine açılıyor kapımız. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde sözlerin anlam kazandığı, melodilerin ise bu duyguları incelikle taşıdığı bir seçkiyle birlikteyiz. Türk pop müziğinin usta kalemlerinden biriyle başlıyoruz, Kayahan. 90'lı yıllarda yayımladığı albümlerle sade ama derinlikli anlatımı müziğe taşıyan sanatçı, hafızalarda yer eden sayısız esere imza attı. Kayahan'ın iç dünyasına açılan iki şarkı sizlerle. Başıboş Saatler ve Gözlerinin Hapsindeyim.

Bu duygunun izinde ilerlerken şimdi sahne ışıkları başka bir yoruma çevriliyor. Müziğin yönü değişiyor şimdi Seyyal Taner. Güçlü sahne enerjisi ve kendine özgü yorumuyla uzun yıllar boyunca farklı tarzları başarıyla buluşturmuş bir isim. Onun yorumuyla geliyor. Şiirimin dili.

Sözlerin sahneyle buluştuğu bir başka duraktayız. Zuhal Olcay Tiyatro'dan gelen anlatım gücünü müziğe taşıyarak şarkılarında derin bir ifade alanı yaratır. Zuhal Olcay'ın etkileyici yorumuyla

Bu güçlü ifadenin ardından şimdi başka bir duygunun kapısını aralıyoruz. Duyguların daha doğrudan aktarıldığı bir yorumla devam ediyoruz. Yıldız Tilbe'ye kendine has sözleri ve içten vokaliyle 90'lı yılların en özgün sanatçılarından biri olarak öne çıktı. Yıldız Tilbe'den geliyor. Sana değer.

Şimdi daha sade bir anlatım. Yeşim Salkım, duygusal repertuarı ve içten yorumuyla dönemin dikkat çeken seslerinden biri oldu. Yeşim Salkım sizlerle. Ben yoldan gönüllü çıktım.

90'ların melodileri eşliğinde ilerlerken Tayfun romantik pop çizgisindeki şarkılarıyla dönemin sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Kulak veriyoruz. Hadi yine iyisin.

Bu melodinin ardından şimdi biraz daha derin bir anlatı karşılıyor bizi. Aynı duygunun farklı bir yansımasıyla devam ediyoruz. Soner Arıca, romantik pop anlayışını güçlü vokaliyle birleştiren sanatçılardan biri. Onun müzikal dünyasından iki farklı şarkı sizlerle. Yüreğime ektim seni ve...

artık son bölüme yaklaşırken Seden Gürel 90'lı yılların sonlarına doğru pop müziğe getirdiği modern ve ritmik yaklaşımıyla dikkat çekti. Seden Gürel'in enerjisiyle geliyor. Bum bum ve aklımı çelme.

90'ların iz bırakan tınılarıyla şekillenen bu yolculuk burada tamamlanıyor. Sevgili dinleyiciler, sözlerin ve melodilerin iç içe geçtiği bu özel seçkiyle bir programın daha sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Başka bir yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: 1 dakika.
1: Dünyamızın da bir gölgesi vardır ve uydumuz Ay, yılda ortalama 2 defa bu konik gölgeye saklanır. Bu gök olayına Ay tutulması denir. Ay, dünyamızın çevresindeki turunu 29,5 günde tamamlar ve tutulma her dolunay evresinde gerçekleşir. Her ay bir ay tutulması göremememizin sebebi ise ayın yörüngesindeki 5 derecelik eğimdir. Ayın tutulma süresi yaklaşık 40 dakikayla 1 saat arasında değişir. Gökbilimciler ay tutulmasını basitçe 3'e ayırır. Bunlar yarı gölgeli ay tutulması, parçalı ay tutulması ve tam ay tutulmasıdır. Ay, tutulma sırasında kırmızı bir renk alır ve bu muhteşem gök olayı bir teleskoba ihtiyaç duyulmaksızın çıplak gözle ve güvenle gözlenebilir. Meraklılar ve gökyüzü fotoğrafçıları için her ay tutulması bir şenliktir.
0: 1 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı, CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. icazet merasimine katıldı, 133 hafızın sevincine ortak oldu. Yılmaz, örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir model ifadesi kullandı. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu da bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Ankara'da NATO zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Operasyon Turkuaz adıyla uygulama ve denetimlerini sıklaştırdı. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra haber alınamayan iki kişi bulundu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncu için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti, İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşmaya göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak, bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, ABD-İsrail baskısı altında. Han, 12 ABD'li senatörün kendisine mektup yazarak tehdit ettiğini söyledi.

0: söyledi. Mektupta, eğer İsrail'i hedef alırsanız biz de sizi ve ailenizi hedef alırız denildiğini aktardı. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, birkaç hafta içinde görevinden istifa ederek erken seçim tarihini açıklayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Gülşen Rahmanoviç ile beraber 30 dakika içerisinde bugün yine Anadolu'yu mayalayacağız. Peki bugün Anadolu'yu ne ile ve kimle mayalayacağız? Bugün Anadolu'yu bilim kadınlarıyla mayalayacağız. Anadolu bilimle nasıl mayalanmış? Anadolu'daki bilim kadınları Anadolu'nun mayasına nasıl etki etmiş? İşte bütün bunları Burcu Erti Taş'tan hocamızla beraber konuşacağız. Kendisi Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı. Aynı zamanda o bir biyoteknoloji çalışıyor. Profesör Doktor Burcu Erti Taş'tan bizimle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz?
0: Ben de iyiyim. Bilimle hayat mayalanır mı hocam?
1: Mayalanmaz mı? Hayatın mayası bilim aslında.
0: Değil mi?
1: Bilim en önemli güç ve kadının elinde olması da çok büyük bir avantaj.
0: Bir de şöyle bir ironi mi var acaba? Maya dediğim şey aslında bir molekül, yani bir protein, bir bakteri. Bu maya bakterisiyle de aslına bakarsanız yani yediğimiz, içtiğimiz, mikrobiyatamız bile her şey aslında bakterilerle de mayalanıyor, değil mi bir taraftan da?
1: Tabii ki de maya dediğim şey aslında bir fermantasyon ürünü ve çok kıymetli. Sağlık açısından da çok kıymetli. Nasıl ki sütü biz yoğurda döndürüyorsak bu mayalanma sayesinde, bilimi de kadınların elinde yoğurarak tabii ki de çok daha iyi yerlere getireceğiz.
0: Evet, aynı zamanda kültürü de tabii, belki yaşamı da konforlu bir hale getirebilmek için de mayalıyoruz. Şimdi tabii ben aslında Anadolu coğrafyasında kadın deyince Bağcıyan'ı Rum'dan tutun da o erkeğin yanında Orta Asya kültüründe de etkin, aktif, sözü geçen, saygın isim de akla geliyor. Ve tabii zamanın başından beri de hep buralarda bilge kadınlar var. Genelde de aslında tarımla ilgili o bütün kadim bilgiler de kadına bahşedilmiş de gibi aynı zamanda. Ve aynı zamanda da kadın bilgeleştikçe de tabii insanı da hamuru da yoğuruyor. Ve bu böyle hani kadim bilgiler doğanın gizemine yeni yeni açılımlar getiriyor. O zaman şuradan başlayalım mı Burcu Hocam? Anadolu'daki böyle hani mayalayan kadınlar dediğinizde ilk aklınıza kimler geliyor?
1: Aslında o kadar çok isim var ki. Türk kadını özellikle dünya bilim tarihine çok güzel yön vermiş. Birazdan örneklerinden de bahsedeceğim ama şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tarihin başlangıcından itibaren kadın ve bilim kelimelerini yan yana kullanmak bazı toplumlarda hep yadırganmış maalesef ki. Kadınların yüzlerce yıl süren çabaları sayesinde şu an pek çok kadın bilim insanı dünyanın kaderine yön veriyor aslında. Ve Türk kadını da 1900'lü yılların başlarından itibaren bilim ve sanat alanında yer almaya başlamış. Yüksek öğretimde de eğitim almaya başlayınca kadın ben de varım demiş bilimde. Ve Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte dünya üzerinde pek çok ülkenin kadınlarından önce yasal haklarını alarak bilim dünyasında Türk kadını varlığını ortaya koymuş. Örnek vermek gerekirse...
0: Burada bir şey soracağım hemen tabii. Burcu Hocam. Şimdi tabii dünyadaki böyle hani kadınların bilime etkilerini ben biraz çalışmıştım. Orada da şöyle bir şey görmüştüm. Sanki kadının bu bilime olan etkisinin üstü özellikle örtülmüş, kasıtlı bir şekilde kamufle edilmiş ve sanki hep o kadınlar değil de kadının yanında abisi, eşi, işte asistanı, yani hiç böyle o özellikle de Batı toplumlarında

0: mesela çok göremiyoruz. Siz az önce bahsettiniz ya, hani seçme ve seçilme hakkını pek çok Batı ülkesinden önce Türkiye tabii aldı
1: Tabii
0: Atatürk
1: ki.
0: sayesinde. Bu anlamda da herhalde biz şanslı mıyız hocam?
1: Tabii ki de çok şanslıyız. Marie Curie bile eşinin gölgesinde kalmış tabii yıllarca. Bu anlamda Türk kadını tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bugün bilimde varsa kesinlikle atamıza borçluyuz bunu. Ve şu an Türkiye bilim alanında kadın bilim insanları konusunda Avrupa Birliği ortalamasının üstünde yer alıyor. Akademik kadrolarda,
0: Üniversitede.
1: üniversitede,
0: Aa, bunu
1: akademik
0: bilmiyordum.
1: kadrolarda %47 kadın, %53 erkek akademisyen var 2024 verilerine göre. Yani neredeyse artık yaklaşık yarı yarıya eşitlenmiş durumdayız. Profesörlerin %35'i, doçentlerin de %43'ü kadın. Araştırma görevlilerinin de %55'i kadın. Erkekleri geçmiş orada kadınlar.
0: Demek ki kadınlar daha mı sarılmaya başlamış hayata?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Mesela erkek işi denilen işleri başaran kadınlarımız da var. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve ilk Türk kadın pilot tabii ki de Sabiha Gökçen. Yine Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru. Halide Edip adı var, Türk yazar ve siyasetçi, Türkan Saylan, cüzzam hastalığının önüne geçen bilim insanı. Yani bunun gibi çok fazla örneğimiz var. Kadın adına, bilim adına ülkemiz Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii biz bilim tarihi Türkiye'de pek herhalde çok ilgi alanı değil gibi geliyor. Yani kahramanlık hikayelerini önemsiyoruz. Dede Korkutlar, Gılgamışlar, Orhun abideleri. Ama böyle hani ya işte daha çok da bildiğimiz işte belki biraz Cezeri'yi biliyoruz. Biraz Ali Kuşçu'yu, ama onu da böyle çok üstün körü değil mi? Yani bu Anadolu coğrafyasındaki bilim tarihinin kökeni nasıl?
1: Şöyle, dünyada bilim tarihi üzerine doktorasını bitiren ilk insan bir Türk.
0: Aa.
1: Ordinarius Profesör Doktor Aydın Saylı ve aslında Aydın Hoca 5 liraların üzerindeki hoca.
0: Aa, evet.
1: Paralarımızın üstünde çok değerli bilim insanları var. 10 liranın üzerinde mesela Profesör Doktor Cahit Arf var. TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı. 20 liranın üzerinde Mimar Kemalettin var. Benim de mensubu olduğum Gazi Üniversitesi'nin rektörlük binası ile birlikte yer alıyorlar. 50 lirada ilk Türk kadın romancısı Fatma Aliye var. 100 liranın üstünde Itri, bir Türk bestekar ve 200 liranın üstünde de Yunus Emre var. Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi.
0: Burcu hocam, lafınızı böyle ara ara böleceğim ama sanırım bu matematik düşünebilir mi gibi, bu yapay zeka ile ilgili 1950'lerde bir, ismini unuttum ama, bir profesörümüz var. O da Ordinarius Profesör Doktor.
1: Evet.
0: Bu yapay zekayı ilk
1: İlk.
0: defa, aslında şimdi
1: Evet.
0: ismini unuttum. Eminim bizi dinleyenler hemen hatırlarlar ama
1: Evet.
0: öyle de bir isim var.
1: Tabii
0: Aslında
1: ki
0: yapay
1: de, tabii ki
0: zekanın
1: de.
0: neredeyse hani şeyi diyorlar böyle, atası diye ilk dile
1: Yani
0: getiren.
1: Türk dünyaya bilimle de yön veriyor aslında. Bu çok güzel bir şey. Geçmişten günümüze de Anadolu tarihi boyunca da birçok medeniyete ev sahipliği yaptığımız bir coğrafya olduğumuz için bu topraklarda yetişen bilim insanları da hem Doğu hem de Batı bilimine derinden etkilemişler. Yine antik dönemden başlayacak olursak mesela Thales, ilk filozof ve matematikte Thales teoremiyle tanınan bilim insanı Aydın da yaşamış.
0: Aa, bir dakika, bir dakika. O Thales.
1: Evet, bildiğimiz
0: Ya
1: Thales.
0: bazen hani şey oluyor mu hocam, size de aslında akrabalarımızı pek tanımıyoruz ya, ve sonra tesadüfen bir yerde görüyoruz. Aa, meğersem biz akrabaymışız gibi. Şimdi Thales deyince de, yani bilim tarihinde de Anadolu coğrafyası gerçekten, yani neredeyse böyle hani
1: Çok zengin değil mi?
0: bütün kıtaları etkileyen,
1: Evet.
0: yani bugün bir yere gidiyorsunuz Türk kökenli, bir yere gidiyorsunuz Anadolu kökenli. Thales deyince şimdi aklıma o geldi.
1: Aynen, Doğu ve Batı bilimini derinden etkilemiş Anadolu aslında. Mesela Amasya'da Sabuncuoğlu Şerefettin, Osmanlı'da yazılmış ilk cerrahi ansiklopedinin sahibi.
0: Aa, bir dakika.
1: Suyun sesiyle şifa veren aynı zamanda bir eski hekim.
0: Hocam bir dakika. Şimdi biz hani kültürü mayalayan, bilimle Anadolu coğrafyasını mayalayanlar diyoruz ama geçtiğimiz yıllarda biz Maya ile ilgili bir deney yapmıştık. ekmekle ilgili bir deney yapmıştık ve bir hamur yoğurmuştuk, pişirmiştik. Yani böyle yüzlerce farklı hamurlar yoğurduk ve her hamuru yoğururken, mayalarken ve onu pişirirken müzikler dinlettik. Ve sonra da bunları işte duysal analizlere falan soktuk, tadına bakıldı.

0: rengine, dokusuna filan bakıldı ve sonra şu ortaya çıktı. Klasik müzik dinlettiklerimiz, tasavvuf müziği dinlettiklerimizin daha başarılı olduğu, daha böyle hani rock müzik gibi, daha böyle hani çok sanatsal açıdan değeri olmayan müzikler dinlettik ekmeklerimizin de daha başarısız olduğu ortaya çıktı. Sonra bir Japon bilim insanının aslında suyun bir iletken olduğu. Şimdi sizi de böyle bulmuşken hani buradan da herhalde bu böyle bir şey yani.
1: Su kesinlikle şifa. Kendisi de şifa, sesi de şifa. Geçmiş yıllarda tarih boyunca suyun sesiyle tedaviler yapılmış. Yine Sabuncuoğlu
0: Peki
1: Şerefettin de
0: gerçekten de
1: bunlardan
0: su
1: biri.
0: iletken mi hocam? Bizim
1: Tabii ki de,
0: deneyimizdeki
1: tabii
0: de
1: ki de.
0: gibi.
1: Mesela Tesla en güzel elektriği mesela ileten ve enerjisi en bol olan madde nedir diye sormuşlar. Gül demiş. Ve yapılan araştırmalarda Isparta gülünü ortaya çıkartmış. Yani enerjisi en yüksek çiçek gül. Ve içlerinde de köken olarak da Isparta gülü. Yine Anadolu'ya. Bu maya yine Anadolu'ya dayanıyor.
0: Enerjisi derken şu mu ya? Yani mesela diyelim ben Isparta gülünü aldım, kokladım, baktım.
1: Evet.
0: Hani karşılıklı bir o şimdi
1: Aynı
0: çok
1: sizin
0: derine de
1: ekmek
0: dalıyoruz.
1: mayaladığınızda müziği kullanmanız
0: Aa,
1: gibi.
0: evet.
1: Kokusu,
0: O zaman
1: dokusu.
0: şöyle yapsam olur mu Burcu hocam? Yani bir buket böyle Isparta gülüyle ben bir toplantıya gitsem, oradakileri etkileme şansım var mı?
1: Kesinlikle, kesinlikle yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Suyun sesi, güllerin kokusu, bu tarz aslında bilimde yeri yokmuş gibi geliyor bize. Müzikle mayalamışsınız, bak ne kadar güzel bir şey. Bunu artık ileri teknolojiyle, cihazlarla test edebildiğimiz şu günde artık bunu ortaya koyabiliyoruz, kanıtlayabiliyoruz. Siz de çok güzel bir deney yapmışsınız.
0: Yani demek ki Katip Çelebi aslında bugünün ispatlanmış bir bilgisini, fenni bir bilgiyi ta yıllar önce ne güzel
1: Ortaya
0: yapmış.
1: çıkartmışlar.
0: Evet.
1: Yine matematikte Cahit Arf. Az önce de bahsettik. 10 lira banknotlarda da resmi var. Arf değişmezi. Tüm dünyaya bir teorem sunuyor.
0: Neydi bu?
1: Kanıtlanmış.
0: Evet. Bir şeydi ama arf. Çok önemli matematikte
1: Matematikte
0: tabii.
1: arf değişmezi denilen bir denklem var. Onun bu kurucusu, bulan bilim insanı Cahit Arf ve bir Türk bilim insanı. Mesela Feza Gürsey, ODTÜ'de de çalışmış ünlü fizikçi. Rahmetli Gazi Yaşargil, 100 yaşında dün aramızdan ayrıldı. 100 yılın beyin cerrahı seçildi 1999 yılında. Bu kadar önemli bir şey ki tüm dünyada
0: Yüzyılın.
1: tabii ki de bir hekimsiniz ama dünyaya hükmeden bir hekimsiniz.
0: Ve bu şu demek değil mi? Yani 100 yılın hekimi olmak 100 yıl boyunca en
1: En
0: iyisi.
1: iyisi,
0: Yani
1: evet.
0: yılın en iyi şarkıcısı gibi bir şey değil. 100 yıl
1: Yüz yılın
0: boyunca hep
1: tabii
0: en
1: ki
0: iyi
1: de ne
0: olmak.
1: kadar kıymetli
0: Bu
1: bir.
0: peki bir şey soracağım. Siz de bir bilim insanı olduğunuz için. Yani bilim gerçekten de hani sağlığımızı, konfor alanımızı, duygu düşünce alanımızı, belki coğrafyanın kaderini bunları mayalayarak değiştirebilen bir unsur değil mi?
1: Kesinlikle en büyük, dünyadaki en büyük güç nedir diye sorsanız bana bilim derim. Bir insanın bilimi varsa tamam. Bütün güç elinde, dünyaya hükmedebilir. Her
0: Evet.
1: alanda sadece bu bilim mikrobilim değil, biyolojik bilim değil, matematik bilimi değil. Her alanda bilim insanlarımız var, çok kıymetli ve gerçekten de hem Doğu hem Batı medeniyetine yüzyıllar boyunca hükmetmişiz. Bilimin temellerini aslında Türk bilim insanları atmış diyebiliriz.
0: Peki şu sözde aslında o hani ilim Çin'de bile olsa gidip
1: Gidip
0: alın
1: alınız demiş
0: gelin değil mi?
1: Peygamber
0: Bu da
1: Efendimiz,
0: aslında
1: evet.
0: önemli bir dil unsuru değil mi? Yani bilime
1: Kesinlikle.
0: verilen kıymetin.
1: Kesinlikle hem din anlamında hem de bilim anlamında büyük bir kıymeti var. Her alanda bilim neredeyse gidip almamız lazım. Özellikle Türk insanı, Türk kadını kendisini her alanda yetiştirmesi lazım ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün atmış olduğu temellere yaraşır bir şekilde ilerlesin. Yine çok önemli bir husus da var. 4 Aralık 2021'de resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu genelgeye göre de biz önceden Turkey diye yazıyorduk bilimsel makalelerde yer ismimize. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim Türk milletine yakışır şekilde köklü tarihinden gelen değerlerine özen göstererek Turkey yerine Türkiye ibaresini kullanma konusunda gereken hassasiyeti gösterecektir diye bir genelge yayınlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Aralık 2021'de ve biz o tarihten itibaren Turkey yerine artık yayınlarımızda Türkiye ismine kullanıyoruz.
0: O
1: Bu da
0: zaman
1: çok
0: bu bir
1: önemli.
0: artık hani Türk değil, bu coğrafyadaki herkesin Türkiye'li olduğu,
1: Evet, bir
0: Türk,
1: marka
0: evet,
1: aslında.
0: aslında Türkiye markası
1: Evet,
0: üzerinden de
1: kesinlikle.
0: bu kullanılmış oluyor. Tabii çok önemli. Çünkü dünyada hani hep şey diyoruz işte. Mesela son yıllarda Hintliler işte biyoteknolojide çok hızlı ilerliyorlar. İşte ne bileyim, Hollanda tarım teknolojilerine çok ileri gidiyor gibi. Amerika yapay zekada gibi. Bu anlamda Türkiye'nin bilim dilinde böyle çok aktif, etkin bir şey var mıdır? Mesela Türkler daha çok neyi inceler?
1: Mesela bilim dili olarak Oktay Sinanoğlu Türkçenin bilim dili olmasını savunan bir bilim insanı biliyorsunuz. Ve Amerika'da da Yale Üniversitesi'nde profesör olan, yanlış hatırlamıyorsam 28 yaşında profesör olmuştu. En
0: 28
1: genç
0: yaşında.
1: bilim insanı.
0: Herhalde üstün zeka.
1: Yani
0: 28'de olduğuna göre
1: o yüzden
0: herhalde.
1: ki Türk Einstein olarak tanımlanan bir bilim insanı. Kimya ve moleküler biyoloji alanında ünlü bir bilim insanı ama Türkçenin de bilim dili olmasını savunan bir bilim insanı.
0: Peki hocam. Şimdi biz böyle bugün bayağı bir metaforlarla falan yolumuza devam ediyoruz. Moleküler biyoloji dediğimiz, şimdi tabii Türk mayasının da bir moleküler yapısı var değil mi?
1: Değil mi?
0: Niye
1: Tabii ki
0: bunu
1: de.
0: söylüyorum biliyor musun? Şimdi tabii Taptuk Emre diyor ki Anadolu coğrafyasının bu kadar diyor hızlı Türkleşmesini, Anadolu coğrafyasına bu kadar hızlı yerleşmemizi sağlayan şey diyor, Türklerin Orta Asya'dan gelirken getirdikleri Maya kelamının içindeki diyor özdür diyor. İşte o öz de diyor Türklere has olan diyor disiplin, çalışkanlık, ziraatçılıktaki yetenek. Yani o Maya bir kelamın içinde, bir sözün içinde bir öz. O da bir molekül değil mi?
1: Kesinlikle insan zaten yaşadığı coğrafyadan etkilenir.
0: Hı.
1: Ve evrimde de böyledir. Bulunduğunuz yerin coğrafya kaderdir
0: Hı.
1: hususunda bulunduğunuz yerin mayasını alırsınız
0: Peki o bizim
1: aslında.
0: moleküllerimize de işler mi?
1: Tabii ki
0: Çünkü
1: de işler.
0: bedenimizde de herhalde milyarlarca molekül
1: Tabii
0: var
1: ki de
0: değil mi?
1: işler. İşlemez olur mu? İşte genlerden gelen bir başarı öyküsü aslında Türk bilim
0: Hı.
1: insanların öyküsü. Tabii ki de bu coğrafyadan maya almak, bunun bu coğrafyanın havasını solumak, suyunu içmek tabii ki de bizleri belki de dünyada fark yaratacak bir konuma getirmiştir.
0: Evet. Peki coğrafya, özellikle de Anadolu coğrafyası. Mesela şimdi tarihte sizler örnek verdiniz. İşte Ali Kuşçu'yu da herhalde birazdan konuşuruz gibi. Hep
1: Hı.
0: mesela biz biraz da esprili yaklaşırız değil mi? Hazer Fan uçmuş.
1: Değil mi?
0: Değil mi? İşte Evliya Çelebi hani dolaşmış. İşte Nasreddin Hoca mayalamış. Şimdi baktığınızda böyle bu coğrafyanın bir biliminde bir nüktedanlık mı var? Bir ironiler mi var?
1: Tabii ki de kesinlikle ama neden bakmışlar, neden gezmişler? İşte bilimin temelini atmak için o dönemlerde bu işi
0: Bunlar hep
1: yapmışlar.
0: merak. Bilimin temelinde merak mı var?
1: Meraksız bir bilim insanı
0: Hı.
1: olamaz.
0: Anadolu coğrafyası meraklı mı?
1: Meraklı. Meraklı olmasa bu kadar dünyaya hükmedecek bilim insanlarını yetiştiremezdik. Ali Kuşçu da İstanbul'da yaşamış bu arada.
0: Hı.
1: Büyük bir astronom ve matematikçi. İbn Sina'dan da bahsetmedik. Buhara'da, İran'da yaşamış ama Türk İslam bilim insanı ve o dönemin temel tıp kitabını yazmış. Yüzyıllarca kullanılmış onun yazdığı temel tıp kitabı. Yani işte Anadolu mayasını alan insanlar bilimin temelini oluşturmuşlar.
0: Yani siz anlatırken aklıma şey geliyor. Yani hem o maya onları da etkilemiş,
1: Değil
0: hem
1: mi?
0: onların yani böyle girdi ve çıktı gibi. Hani mayayı almışlar, kendilerini var etmişler tıpta, matematikte, astronomi bir şeyler yapmışlar. Sonra onların yaptıkları da ondan sonra gelenleri bu sefer yontmaya başlamış, etkilemeye
1: Tabii
0: başlamış.
1: ki de bu ünlü bilim insanlarının yetiştirdiği öğrenciler de tabii ki de onların izinden gidecek. Mesela Aziz Hoca, Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim insanı, DNA onarım mekanizmaları üzerine çalışmış bir bilim insanı ve Türk. Tabii ki de onun izinden gelen, onun yetiştirdiği öğrenciler de bu maya ile mayalanacakları için bilime yön verecekler.
0: Sizin gibi tabii ben bir tarafta gerçekten hani böyle bir bilim aşığı olarak DNA'yı onarmak demek, mesela gözümüz görüyor.
1: Hı.
0: Gözümüzün görmesini sağlayan herhalde bir DNA değil mi? Öyle mi?
1: Tüm vücudumuzda DNA var
0: DNA'lar
1: tabii
0: var.
1: ki de. Göz rengini belirleyen, saç
0: DNA'yı
1: rengini.
0: onarmak dediğiniz şey, yani görmeyen gözümüz DNA'mız onarıldığı zaman görür hale gelebilir mi? Böyle bir şey demek midir?
1: Aslında şöyle, biz moleküllerden meydana geliyoruz ve DNA'da bizim genetik bilgimizi taşıyan bir yapı. İnsan vücudu çok güzel organize olmuş. Kendi kendini onarabiliyor aslında. Onarmasa herkes hasta olurdu. Tabii ki de insanlar hasta oluyor ama bu onarım mekanizmaları sayesinde iyileşiyorlar. DNA onarım mekanizmasında da özellikle sigaranın verdiği zarar üzerinde çalışmışlardı. Bu hasarı işte kansere döndürmeden onarıp ve tekrar sağlığına kavuşturma üzerine yapılan bir çalışmaydı.
0: Yani bilim hayatı da onarıyor
1: Tabii ki
0: anladığımız
1: de, tabii
0: kadarıyla.
1: ki de.
0: Coğrafyayı onarıyor. Şimdi herhalde en çok da gezegeni onarmasını bekliyoruz, değil mi? İklim değişikliğinin etkileri üzerinden
1: Çevre
0: de
1: hususunda
0: yeni yeni
1: tabii ki
0: bilim
1: de.
0: insanlarıyla ilgili.
1: Tabii ki de.
0: Aynı şekilde. Ben aslında size şeyi sormuştum. Hani kadın bilim insanlarıyla erkek bilim insanları arasında ilgilendikleri alan olarak böyle bir fark var mıdır? Çünkü normalde deriz ya, kadınlar daha işte böyle çiçek böcekle uğraşır.
1: Mesela siz çok güzel bir hususa değindiniz az önce. DNA onarım mekanizması. Sağlık bilimlerinde kadın bilim insanı sayısı erkek bilim insanından fazla Türkiye'de.
0: Bir dakika. Burcu hocam, lafınızı hep bölüyorum ama acaba bu evi de kadınlar inşa ediyor ya,
1: Değil mi?
0: yuvayı da dişi kuş yapıyor ya, hani onarıyor.
1: Evet.
0: Oradan geliyor olabilir mi? Genetik bir
1: Kesinlikle.
0: şey olabilir mi acaba,
1: Bir anaç
0: yatkınlık?
1: yapımız nedeniyle hem evi çekip çeviriyoruz, çocukları, eşimizi çekip çeviriyoruz. Aynı zamanda da sağlık alanında da tüm insanlara şifa dağıtmak istiyoruz. Tabii ki de bu bizim anaç yapımızdan, bu mayamızdan
0: Peki
1: kaynaklanan bir
0: doğa
1: husus.
0: bilimlerinde daha mı aktif
1: Doğa
0: kadınlar?
1: bilimlerinde de erkek sayısına yetişmek üzere kadın bilim insanı sayısı. Matematikte de yine şu an erkekler önde gibi görünse de kadın bilim insanları da matematik alanında da akademi hususunda erkeklere yetişmek üzere. Yani eksik değiliz ama yetişmek üzereyiz. Farklı alanlarda da kadının rolü çok önemli. Mesela siyasette kadın 1935'ten günümüze Türk kadın siyasetçi sayısı %4,6'dan %20,1'e yükselmiş. Cumhuriyet tarihinin şu an en yüksek düzeyinde kadın siyasetçimiz var. Ki geç kalınmış bir oran bence. Kadınların orada da yer alması gerekiyor.
0: Ya orada da tabii hani bu geçmişten günümüze Anadolu coğrafyasında da işte Bağcıyane Rum ahi geleneğinde de mesela hani baktığında kadın aslında onarabileceği, değiştirebileceği alanlara sanki daha çok emek veriyor gibi mi biraz da?
1: Tabii ki de kadın eksiklik gördüğü alanı tamamlamaya çalışıyor aslında ve tamamlamak için de saçını süpürge ediyor tabiri caizse ve aslında biz her alanda var olabiliriz ama belki de dediğiniz gibi eksik olduğumuz alanlarda daha çok ön plana geçmeye çalışıyoruz. Mesela medyada da kadın sayısı hızla artıyor. 2021 yılı verilerine göre şu an medyada kadın gazetecilerin oranı %39, siz de bunlardan birisiniz. Kadın öğretmen sayısı yine Milli Eğitim Bakanlığı verilerimize göre 2023-2024 1 milyon 170 bin yaklaşık öğretmenimiz var. Bunun 716 bini kadın, yani %61'i. Öğretmenlik konusunda da dediğiniz gibi belki bu biraz anaçlıktan kaynaklı. %61, yani erkekleri geçmiş durumda kadınlar. Kadın hekim sayısı da %46.
0: Şimdi sen Anadolu coğrafyasından bahsederken hem Türk kültürünün kadına verdiği değer. Çünkü kadın bilim insanları niye azdırdan yola çıkıldığında şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Çünkü kadınlara zaten toplumda da değer verilmiyor. Seçme seçilme hakkını zaten çok geç edinilmişler. Bir de dünyada da antik zamanlarda da Aristoteles'e göre diyor ki kadınlar dezenformasyondur diyor. Kendileri bizzatihi
1: Ah
0: diyor.
1: ah ah.
0: Evet, yani veriyor kadınlar diyor. Kant mesela demiş ki kadınlar bilim açısından mimari bir zihne sahip değillerdir demişlerdir mesela.
1: Kesinlikle katılmıyorum.
0: Yani hatta antik zamanlarda özellikle de bu hani bugün çok herkesin kıymet verdiği o eski Yunan kültüründe mesela kadınlara defolu erkek gibi filan bakıyorlarmış. Yani bu kadınsa defolu erkek, yani yeteri kadar beyni bilim yapmaya uygun değil gibi. Mesela yani Darwin bile demiş ki evrimsel rekabet erkek beyinlerinin daha fazla gelişmesini sağlamış diyor. Yani bir şeyi çok çalıştırdığınızda gerçekten de daha iyiye gidiyor mu?
1: Tabii ki de gider. Eğer bugün bu kadar fazla kadın bilim insanı varsa demek ki biz Darwin'in de bu teoremini yıkmış oluyoruz. Daha çok çalışarak erkeklerin önüne geçtiğimiz pek çok alan aslında mevcut.
0: Aynen öyle. Şimdi tabii bir de Başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Ben o lafı çok severim. Coşku zekadan daha değerlidir diye denilen bir
1: Evet,
0: laf var.
1: evet.
0: Şimdi bir de gene bilimde, hani belki Anadolu coğrafyasından değil ama matematikçi Mary Somerville vardır. O da diyor ki azim ve zekam var ama deham yok diyor. Ama işte o deha dediğiniz şey aslında çalışarak.

0: üstesinden gelinebilecek bir unsur değil mi?
1: Aslında bu bir aşk, bilim, aşkla
0: Deha
1: yapılabilecek bir
0: olmak
1: şey.
0: zorunda değil
1: Deha
0: yani.
1: olmak zorunda değiliz tabii ki de. Çok çalışarak bunu başarabilen pek çok kadın var. Az önce saydığım örnekler de bunlardan biri. Bir

0: bilim kadını olmayı tercih ettiniz?
1: Ben hep doğa aşığı bir çocuktum. Çocukluğumdan itibaren doğayı gözlemlemeyi, böcekler, bitkiler, onlarla o küçük yaşlardan itibaren onların yapısını keşfetmeyi çok seven bir çocuktum. Ve tabii bu da benim biyoloji okumama vesile oldu. Dediğim gibi bu bir aşk. Doğaya aşık olarak ben bilime soyundum ve şu an başka bir iş yapamam diye düşünenlerdenim. İyi ki bilim insanıyım. İyi ki doğa aşığıyım ve araştırılacak daha çok şey olduğunu da düşünüyorum. Merak, merak ve merak yine bizi tetikleyecek en önemli unsur.
0: Şimdi bir de son yıllarda bilimde bir şey var. Anadolu coğrafyasında işte kadınların ziraatçılıkta çok etkin oldukları söyleniyor. Çünkü işte erkekler ava gidip kadınlar mağaraları beklerken o yuvayı, çevresini çok gözlemleme fırsatı olduğu ve bu sayede de işte nehirlerin akışını, baharın gelişini, tohumların yere dökülüp sonra oradan bitki olması ve işte köklenmesi, buğday başağı vermesi gibi ve sonuçta da ilk aslında tarımsal faaliyetleri ilk tohumu kadının ektiği üzerine ve bilge kadın olduğu üzerine de bir şey var ve hatta gelişen bilimle de deniliyor ki mitokondriyal Havva dediğimiz, yani aslında insanın yaşamını var eden enerjinin anneden çocuğa geçen DNA'larında, mitokondrilerinde olduğu söyleniyor. Şimdi bu coğrafyada da bu ta bilge kadınlar, tarımı ilk yapan kadınlardan bize geçmiş olabilir mi bu enerji, bu heves, bu bilimi mayalama geleneği?
1: Kesinlikle kadın daha estetik bir varlık. Tabii ki de kadın beyni ve erkek beyni eşit şartlarda çalışmaz. Bizim bakış açımız başka, erkeklerinki başka ama bizim estetik merakımız ya da daha böyle düzen, tertip ve güzel görünene merakımız bizi daha bilime yatkın hale getirmiş olabilir diye düşünenlerdenim ben de. Aynı zamanda ilk fermantasyonu bulanlar da kadınlar. Tesadüfen bulunuyor, evet, ekmeğin mayalanmasıyla, o mikroorganizmaların hamuru mayalamasıyla bulunuyor aslında ama yine bunun temelini atan da kadın. Dolayısıyla kadın bence, erkekler kusura bakmasın ama Darwin'in teorimini de ters düşecek, merakıyla, estetik algısıyla erkeğin bir adım önüne geçebilecek bir potansiyele sahip.
0: Evet, kadınlar tabii hayata iz bırakıyorlar, hayatı mayalıyorlar. Senin de dediğin gibi herhalde günümüzdeki en önemli teknolojilerden biri fermantasyon ile gıdaların besin değerini yükseltebiliyoruz.
1: Çok kıymetli, çok
0: Raf ömrünü
1: sağlık açısından da. Evet,
0: artırabiliyoruz, değil mi?
1: evet.
0: Böyle bir kaldıraç gibi ve bunu bir kadın aslında yaşama bağlılığıyla, değil mi? Yaşama gözlemleme yeteneğiyle bunu ta o zamanlardan bugüne veriyor. Peki senin dünyada böyle örnek aldığın bilim kadınları, Marie Curie'den bahsettin az önce.
1: Evet. Kesinlikle Marie Curie'yi örnek alıyorum tabii ki de. Eşinin gölgesinde kalmış ama buna bilimle cevap vermiş. Aslında gölgesinde kalmış demek de istemiyorum. O dönemin bilim insanları onu engellemeye çalışmış. Sen kadınsın. İşte kadın ve bilim kelimelerini aynı cümlede kullanmak istemeyen zihniyete sahip insanlar. Halbuki onlar da bilim insanıydı. Ve maalesef ki eşinin gölgesinde kalmaya mahkum tutulmuş bir kadın. Ama kadının gücüyle, azmiyle bunu başarmış ve o gölgeden çıkıp dünyaya çok önemli bir bilim insanı olarak adını kazıtmış.
0: Evet, bugün yine Anadolu'yu kadın bilim insanların gözüyle nasıl mayalandığını, Anadolu'da bilim mayasının hayatı nasıl etkilediğini sizlerle kısaca konuşmaya çalıştık. Konuğumuz Profesör Doktor Burcu Ertit Taş'tan idi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Siz de bir bilim kadınısınız. Evet, hayatın her anını mayalamaya devam ediyoruz. İnsanın yaşadığı her acıda, paylaştığı her sevinçte insanın, kadının elizi var, mayası var. Kurulan her sofrada bir parça ekmeğin içerisinde kadının izi var. Bugün de yine çok farklı bir konuyla Anadolu Mayası programında hayatı mayaladık. Haftaya başka bir konukla, başka bir konu başlığıyla hayatı mayalamaya devam edeceğiz. O güne değin, lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair en sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkat çekerek, Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra haber alınamayan 2 kişi bulundu. Kişiler tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncu için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti, İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşma metnine göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak, bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, ABD-İsrail baskısı altında. Han, 12 ABD'li senatörün mektup yazarak kendisini tehdit ettiğini söyledi. Mektupta, "Eğer İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi ve ailenizi hedef alırız" denildiğini aktardı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Haberleri dinlediniz.

0: Yorumcularımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Bu hafta da çok güzel bir konu ve çok sevdiğim bir konukla karşınızdayız. Bugün güzel bir konu konuşacağız. Aslında dinleyicilerimizin çok dikkatini çekeceğini düşünüyorum ben. Son yılların en dikkat çekici dönüşümlerinden biri aslında bugün konuşacağımız konu. Önce kiminle konuşacağımızdan bahsedeyim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Tuna Yıldız, benim sevgili kardeşim, bugün konuğum. Hoş geldin Tunacığım.
1: Hoş bulduk Dilek Hocam.
0: Nasılsın
1: Merhabalar.
0: Tunacığım?
1: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz Tuna. Seni bugün burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Çünkü bu konu senin çok uzmanlaştığın, artık pek çok konuda yazıp çizdiğin gibi bu konuda da çok şeyler yazıyorsun biliyorum. Bize çok güzel şeyler anlatacaksın eminim. Şimdi insanlık tarihi boyunca aslında kültür sözle taşındı biliyorsun. Masallar, destanlar, türküler, atasözleri, hep biz bunları kuşaktan kuşağa sözle aktardık. Ama artık bambaşka bir çağın içerisindeyiz. Sözün dolaştığı yer, mecralar değişti. Dolayısıyla anlatıcılar, dinleyiciler de bundan nasibini aldı, bu değişimden. Artık meydanlar, sohbet ortamları başka başka ortamlarda gerçekleşiyor. Biz bunları kendi aramızda hep konuşuyoruz zaten
1: Evet hocam.
0: bölümde, derslerde öğrencilerimizle, ama bugün istedik ki böyle dinleyicilerimize, şimdi bizim programın adı Kültür Otağı biliyorsun. Otağı çok şey ifade ediyor. Eskiden otağlarda, köy odalarında, ateş başlarında gerçekleşen bu sohbetlerin artık yeni bir mecrası var. Ve bu mecra ile birlikte sözün kendisi de bir dönüşüm geçirdi. Sen şimdi bu dönüşümü bize biraz anlatır mısın? Ne oldu? Sözün başına neler geldi bu süreçte?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle programınıza davet ettiğiniz için sevgili dinleyicilerimize de selamlar, sevgiler.
0: Sağ ol canım.
1: Dilek Hocam, hani bu soruya ben aslında sizin programınızın adından başlayarak, siz de orada bıraktınız tabii,
0: Evet.
1: otağı dediniz, cevap vermek istiyorum. Programımızın adı Kültür Otağı, yani sizin programınızın adı.
0: Evet.
1: Sıkı takipçilerinizden de biriyiz zaten.
0: Evet.
1: Ve kültürün otağı neresi diye baktığımızda aklımıza pek çok yer gelebilir. Yani geleneksel iletişim ve kültürel aktarım ortamları olarak köy odaları, meydanlar, kahvehaneler, çeşmebaşı, tandırlar, pazar yerleri, ocaklar vesaire, pek çok yer aklımıza gelir. Geleneksel kültürel iletişimin olduğu mekanlar olarak düşünebiliriz buraları. Tabii son 150-200 yılda işte sanayi devrimi, makinelaşma, teknoloji, aşırı kentleşme gibi pek çok etken bu geleneksel kültürel aktarım mekanlarının işlevini azalttı veya dönüştürdü. Bu dönüşüm aslında bir taraftan da sözlü kültür ortamlarının da dönüşmesine neden oldu. Yani eskiden bu tarz sözlü kültür ortamlarında anlatıcı ve dinleyici yüz yüze ve varsa bir performans etrafında, yani türkü olur, bu mani olur, halk tiyatrosu olur, çeşitli oyunlar olabilir, bir araya gelirdi. Somut mekanlarda bir araya gelinirdi. Az önce
0: Evet.
1: söylediğimiz somut mekanlarda ve o dönemde sözlü kültürü değerli kılan şey yüz yüzelik ve eş zamanlık, yani hemhal olmaktı. Karşındaki kişiyle. Dinleyici anlatıcının gözünün içine bakardı. Şu an tıpkı benim sizle
0: Evet.
1: yaptığım gibi.
0: Doğru.
1: Nefesini hissederdi. Aynı zamanda bu tarz mekanlar kültürel aktarımın ortamlarıydı. İşte dede, torun, anne, çocuk buralarda birlikte kültürel aktarımı gerçekleştirirlerdi. Ve söze ait pek çok tür, türküler, masallar, maniler, atasözleri, deyimler bu mekanlarda yer bulurdu. Sonrasında ise az önce dediğim gibi kentleşme, sanayileşme ve teknolojileşmeyle birlikte hayatımızda pek çok değişiklik oldu. Medya girdi işin içerisine. Öncelikle medya anlamında baktığımızda önce bizim aklımıza matbaanın gelmesi lazım. Kronolojik bir sırayla gidersek eğer. Ve bu matbaa teknolojilerinin gelişmesi yazılı medyayı dünyamıza soktu. Gazeteler, dergiler vesaire, kitaplar dünyamıza girdi. Ardından radyo geldi, televizyon geldi, internet geldi. İnternetin üzerine metaverse'ler, yapay zekalar vesaire vesaire diye devam ediyor. Artık bunu yakalamamız da çok mümkün değil. Ve bu teknoloji dünyayı küçültürken ve homojenleştirirken bir taraftan da geleneksel mekanları yerinden etti ve dönüştürdü.
0: Doğru.
1: Bugün o fiziksel otağlar ya dağıldı ya da işlevini değiştirdi, ama tamamen yok oldu da diyemiyoruz. Bazıları yerini Instagram odalarına bıraktı örneğin.
0: Ah,
1: İşte
0: evet.
1: Twitter odalarına bıraktı, Facebook gönderilerine bıraktı. Ve forumlara bıraktı, çeşitli forumlara bıraktı. Artık mekan, özellikle de kültürel mekandan bahsederken sadece fiziksel, somut bir mekan algılamıyoruz. Böyle algılamamamız lazım zaten.

0: mekan bir taraftan da soyutlaştı. Soyutlaşmanın getirdiği bu sıvılaşma hali bir taraftan da mekanı küreselleştirdi. Yani sözün mekanı dijitalleşince söz artık sadece yerel bir topluluğa ait değil, artık tüm dünyaya söylenir oldu. Yani bugün işte herhangi bir dijital mecrada paylaşım yaptığınızda eskiden işte bir otağ, kültür otağında iki kişi kendi arasında konuşurken şimdi bir sosyal medya ortamında paylaşım yaptığınızda ise bunu tüm dünya ile paylaşmış oluyorsunuz. Yani mekan sözü sınırlıyor ve koruyordu önceden. Şimdi ise söz mekansızlaştı ve dijital okyanusta her an tüketilmeye hazır ve açık bir hale geldi. Yani tabiri caizse burada konuştuğumuz artık burada kalmıyor.
1: Tabii.
0: Tüm dünyaya
1: Tüm
0: açılıyor
1: dünyaya
0: ve
1: sesimiz ulaşıyor.
0: konuşuluyor. Tabii bu fiziki mekanlardan bu dijital mekanlara geçişte gerçeklik algımız da değişti. Yani burada ne demek istiyorum? Yüz yüze iletişim kurduğumuzda her şey o anda gerçekleşiyor ve gerçeklik hali o anla ilgili. Birden bire radyonun mesela dünyamıza girmesiyle birlikte bir sandıktan ses çıkaran, ses gelen bir
1: Evet.
0: aletle karşılaşıyoruz ve bu bizim gerçeklik algımızı değiştiriyor. Yani bir ekranın arkasına, televizyondan bahsedecek olursak ekranın arkasında konuşan birileri var. Yani bunu biz mesela halk kültürü araştırmalarında, saha araştırmalarında karşımıza çıkan bir örnekle size örneklendirmek isterim. Radyo evlerimize ilk girdiğinde o kadar somut bir gerçeklik algısı yaratıyor ki, radyonun birinde Karagöz Hacivat'tan bahsedilirken, şu Karagöz'ü taşlayalım mı, taşlamayalım mı? Biliyorsunuz o Karagöz'ün içinde çok
1: Evet.
0: meşhur bir repliktir. Bir ifade geçiyor ve soyadı Karagöz olan bir vatandaş bizim evi taşlıyorlar koşun diye eve gidiyor. Yani
1: Doğru.
0: bu gerçeklik algısının değişmesiyle ilişkili. Mesela kendi
1: Evet.
0: anneannemden örnek vereyim. Anneannem rahmetli çok iyi bir, sıkı bir Ayhan Işık hayranıydı ve bir filmde onun ölüm sahnesini gördüğünde 3 gün yas tutmuş. Yani
1: Ay canım.
0: inandıramamışlar. Ayhan Işık ölmedi gerçekten. Buna inanma dediklerinde anneannem
1: Yine de
0: buna
1: inanmamış.
0: inanmış. Yani dolayısıyla bu gerçeklik algısı da şaştı. Bir taraftan da radyo ve televizyon, internet bu üç özellikle yani eski medya ve yeni medya dedikleri bu kavramların içerisinde yer alan her türlü medya araç ve gereci bir taraftan da ilk çıktıklarında sözlü bir toplanma aracı da
1: Tabii.
0: olmuşlardı. Nasıl mesela? Radyo ilk çıktığında her evde yoktu. İşte
1: Tabii.
0: kahvehanelerde, çay bahçelerinde, muhtarların evinde, hali vakti yerinde olan insanların evinde. Televizyon da aynı şekilde. Dolayısıyla insanlar oraya bir araya
1: Evet.
0: geliyorlardı. İşte TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde, 80'lerin sonu, 90'ların başında biliyorsunuz böyle Dallas gibi, işte Şahin Tepesi gibi
1: Evet.
0: dizi filmler vardı. İnsanlar onları oturup
1: İlk
0: izlerlerdi.
1: Batı dizileriyle öyle
0: Tabii.
1: tanışmıştık ve bir eve toplanırdı
0: Evet,
1: insanlar
0: eve
1: bunları izlemek
0: toplanırlardı. İşte
1: için.
0: televizyonun etrafına toplanmak, tıpkı eskiden bir masalcının etrafına toplanmak, tıpkı eskiden bir aşık kahvehanesinde bir araya gelip hikaye dinlemek gibi
1: Evet.
0: televizyon ve radyonun etrafında toplanırdı insanlar ve
1: Evet.
0: bunu izleyenler izlemeyenlere anlatırdı vesaire. Yani aslında somut, soyut bir şey gibi duruyor. Mekan olarak soyut bir mekan gibi duruyor ama insanları bir araya toplama özelliği vardı. Tıpkı
1: Tabii.
0: internetin dünyamıza girmesiyle birlikte internet kafelerin birden peyda olması ve her
1: Doğru.
0: sokak başında olması gibi karşımıza çıkıyordu. Yani dolayısıyla hani Gutenberg Galaksisi diye bir kitap vardır. Ben bunu halk bilim medya ilişkileri dersinde sıklıkla kullanırım bu kitabı. Orada Marshall McLuhan der ki dünya artık koca bir kütüphaneye değil elektronik bir beyne dönüştü der. Dolayısıyla sözün mekanı dijitalleşince, medyalaşınca artık o eski yüz yüze bağ kurma ortamı da değişti diyebiliriz. Kısaca
1: Evet.
0: bu
1: Aslında senin bu
0: mekansal
1: söylediklerinden sadece bir mekan değişikliği değil, kültürün
0: değişimi
1: dolaşım biçiminin değişikliğinden söz ediyoruz. Bu çok çarpıcı. Çünkü artık söz belli bir topluluğun içinde değil, senin de söylediğin gibi. Yani o mekansızlaştığı için daha geniş ve hızlı bir şekilde
0: ekleriz.
1: dolaşıma giren bir hale dönüştü. Ve belki de söz bu günümüzde bu dijital çağdan hani bahsederken olumlu taraflarını alacak olursak hiç olmadığı kadar da demokratikleşti aslında. Çünkü bir dağ köyünde söylenen bir türkünün bugün Manhattan'da, New York'ta kulağına işte kulaklığı takıp dinleyen bir gencin dinleyebilmesi haline geçişi de yine bu dijitallikten dolayı, dijitalleşmeden dolayı gerçekleşti. Dolayısıyla iyi tarafından bakacak olursak bu mekansızlaşmaya, evet, böyle her yere yayılabilecek bir söz dünyamız var artık. İşte bir türkünün, bir masalın, bir bilmecenin sınırlarını aştığını görüyoruz bu şekilde. Şimdi burada Tunacığım bir de tabii kültürel miras boyutuna da gelmek istiyorum işin. Çünkü bizim bu bahsettiğimiz şeyler hani en azından biz halk bilimciler olarak dijitalleşme içinde sözlü kültürden bahsederken aslında folklordan ve geleneksel kültürümüzün diğer unsurlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla pek çok insanın aklına bunlardan bahsederken eski ve değişmez böyle donmuş kalmış şeylerden bahsediyormuşuz gibi bir intiba uyanıyor insanların aklında. Ama günümüzde medya somut olmayan kültürel miras ürünleri dediğimiz ürünleri alıp yeniden üretiyor ve tabiri caizse yeniden pazarlıyor aslında bunları. Bu medyanın müdahalesi sence geleneksel unsurlarımızı yaşatmaya mı devam ediyor yoksa bunları bir tüketim nesnesi haline getirerek biraz böyle zarar mı veriyor? Nasıl ayırt etmek lazım onu?
0: Hocam işte bu soru aslında neresinden bakıp nasıl yorumlarsanız oraya doğru gider. Ya madalyonun iki yüzü gibi
1: Evet.
0: tam bahsettiğiniz konu. Yani burada ne tam anlamıyla tüketiyor ne de yaşatıyor tam anlamıyla denilebilir.
1: Evet.
0: Yani iletişim ve medya tarihi açısından baktığımızda hani ses, söz ve görüntüyle manipüle edilmesine biz en eski çağlardan beri rastlıyoruz. Yani buna büyü diyorlar eski toplumlarda büyü diyorlar. Yani ilk toplum hayatında şamanlar başka dünyalardan haber getiriyor ve toplumu büyülüyor. Bugün medyanın yaptığı da aslında maddi ve teknik araçlar değişse de tam olarak bu etkiyi sürdürmek. Yani şamanın ritüelde kullandığı deve kemiği yerini elektronik kameraya belki de yakılan tütsü ekranın o buğulu görüntüsüne bırakıyor. Yani medya bu görsel ve işitsel büyüleme gücüyle toplumu etkiliyor. Bireyler üzerinde zihinsel ve davranışsal değişimler yaratıyor. Dolayısıyla geleneksel kültür ürünleri medyanın elinde bu büyüleyici illüzyonun bir parçası haline gelmiş oluyor. Günümüzde popüler kitle kültürü geleneksel öğeleri alıp yeniden üretiyor, vitrine koyuyor. Bu bir yandan tüketilip hızlı bir biçimde unutuluyor gibi bir duruma neden olsa da diğer yandan da toplumsal hafızada ve bellekte bir kalıcılaşmaya da neden oluyor bana sorarsanız. Yani burada işte madalyonun iki yüzü dediğim şey tam olarak bu. Yani mesela örnek üzerinden gidelim hocam. Nasrettin Hoca'yı düşünelim. Fıkraları şüphesiz hani yıllardır sözlü kültürde kuşaktan kuşağa aktarılarak geliyor bir şekilde. Ama biz bugün Nasrettin Hoca'yı televizyon dizilerinde, çizgi filmlerde, karikatürlerde, reklamlarda, mobil uygulamalarda sürekli yeniden yaratılan bir içerik olarak görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani bir içerik haline geliyor ve bu üretimlerin derinliğine baktığımızda çoğu zaman fıkralardaki o Nasrettin Hoca'nın hani
1: Bilgeliği.
0: kadim bilgeliği işte ince mizahi
1: Evet.
0: eleştirisi, toplumsal sorunlara mizahi ince dokundurması, felsefi derinliği vesaire hepsi vardır bu fıkralarda. Ama bu yeni üretimlerde, içerik üretimlerde bunların geri planda olduğunu görüyorsunuz. İşte kültür endüstrisi dediğimiz o medyatik medyanın da içinde yer aldığı o devasa endüstrisi Nasrettin Hoca'yı hızla tüketilip geçilecek yüzeysel bir imgeye mi dönüştürüyor?
1: Yoksa daha mı
0: Yoksa
1: tanıtır hale
0: daha
1: getiriyor?
0: mı tanıtır ve toplumsal hafızada, toplumsal bellekte kalıcı bir hale mi getiriyor? Aslında burada tartışılması gereken konulardan bir tanesi bu. Yani bu açıdan bakarsak evet sizin sorunuzun cevabı olarak medya geleneği tüketiyor. Ve içini boşaltıyor derim. Ama diğer yandan işte medyanın o sürekli tekrara dayalı üretimi hiç farkında olmadan bir kanonlaşma süreci yaratıyor. Yani o çizgi filmlerin, sosyal medya capslerinin ve reklamların yarattığı durmaksızın tekrarlama hali bu figürün toplum belleğinde kalıcılaşmasını sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda ise medya sözlü kültürü değiştiriyor, dönüştürüyor ve toplum belleğinde yeniden üretiyor, yeniden yapıyor. Yani işte günümüzün gençleri ya çocukları daha doğrusu Nasrettin Hoca fıkralarını anlatmıyorlar belki ama Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu diye bir çizgi film var.
1: Tabii.
0: Benim yeğenim var. O da çok seviyor, izliyor. Aa Nasrettin Hoca diyor. Nerede görse Nasrettin Hoca figürünü
1: Tanıyor
0: tanıyor.
1: hemen.
0: Nasrettin Hoca çıkarmasını seviyor. Nasrettin Hoca ile ilgileniyor.
1: Evet.
0: Ama Nasrettin Hoca fıkrası anlat dediğinizde belki anlatamıyor ama Nasrettin Hoca'nın kim olduğunu o
1: O
0: belleğe yerleştiriyor.
1: mecra içinde Nasrettin Hoca'yı
0: Biliyor.
1: tanıyor ve
0: Evet,
1: biliyor.
0: tanıyor. Bu da işte
1: Evet.
0: toplumsal hafızada ya o figürün dediğimiz gibi o fıkralarındaki mizahi eleştiri gücünü belki törpülüyor ama bir taraftan da toplumsal
1: Çok
0: hafızada,
1: doğru.
0: bellekte kalıcılaşmasını sağlıyor.
1: Çok
0: Bu
1: doğru.
0: bakımdan net bir şekilde geleneği yaşatır ya da öldürür diyemeyiz
1: diyemiyoruz.
0: medya için.
1: Aslında orada ince bir denge söz
0: Evet,
1: konusu
0: evet
1: dediğin
0: hocam.
1: gibi. Bir taraftan görünürlük ve tanınırlık kazanma imkanı veriyor. Diğer taraftan da gerçekten hani kültürel unsurların bağlamından koparılması gibi bir riski de beraberinde getiriyor. Orada işte bu işi yapıp edenlere biraz iş düşüyor. Yani ne bağlamından fazlaca kopartmak ya da işte ne bileyim çocukların anlayamayacağı bir formda

ve bağlam içerisine vermek, o çizgiyi iyi korumak ve hesap etmek lazım. Şimdi Tunacığım, bu kültürel ürünlerin tabii ki mecralarının değişiminden söz ediyoruz. Tabii bir de bunları tüketen ve taşıyan insanların da değişimi söz konusu. Oraya geçmeden önce ben tam bu insan bahsini açarken, bu mecralar değişse de değişmeyen insanlar, söz ustalarımız var ya, onlardan birine sözü bırakmak istiyorum. Barış Manço bizim en sevdiğimiz söz ustalarından biri. Bugünkü programımızın içeriğiyle de çok örtüştürdüğümüz bir şarkısını seslendirecek bize. Kazma diyecek. Önce onu dinleyelim, sonra buradayız tekrar.

Evet, Barış Manço'nun güzel sesinden ve güzel sözlerinden sonra tekrar stüdyodayız. Şimdi insanda bırakmıştık konuyu. Evet, mecralar değişiyor ama dedik ya hani insanlar değişmiyor mu? Onları taşıyan, tüketen nihayetinde insan. Şimdi eski toplumun masal anaları başlangıçta söylemiştin. Onun etrafında toplanan gruplar, işte meddahlar, destancılar. Bunlar gerçekten bizim kültürel hafızamızın önemli taşıyıcıları. Bugün karşımızda farklı biçime dönüştüklerinden aslında biraz bahsettin. İşte içerik üreticiler var, YouTuberlar var, bloggerlar var falan artık. Podcast yayıncıları var. Şimdi bunları nasıl bu sözlü kültürün dijital dünyada kendisine bir form mu buluyor bu şekilde? Başka bir şeye mi dönüşüyor artık? Onu nasıl yorumlarsın Tunacığım?

0: Hocam aslında hani YouTuber'lar ya da işte blogger'lar, vlogger'lar artık o
1: Evet.
0: kadar çok
1: O
0: terim var ki
1: kadar
0: böyle
1: çok ki evet.
0: podcaster'lar falan.
1: Bunlar benim bilebildiklerim.
0: Evet. Eskiden bir radyocular vardı,
1: Evet.
0: başka da yoktu.
1: Başka yoktu,
0: Şimdi o
1: doğru.
0: kadar çok sözle ilgili ve görüntüyle ilgili terim var ki yetişemiyoruz. Şimdi
1: Evet.
0: aslında biçimsel olarak baktığımızda bunlar birbirinin devamı gibi yorumlayabiliriz. Yani eskiden kahvehanelerde işte hikaye anlatan bir meddah, köy köy gezen bir destancı veya aşık ne yapıyorsa, bugün de aslında mikrofonun başına geçip podcast kaydeden ya da kamerasını açıp sosyal medyada içerik üreten genç de temelde aynı şeyi yapıyor. Yani sözü ve anlatıyı performansa dönüştürüyor. Hikaye anlatıyor. Bize bir şey anlatma derdinde ve biz de dinleme derdindeyiz tabii ki. İşte bu sözün bu dönüşümüne biçimsel olarak baktığımızda bir devamlılık var. Ancak işlevsel olarak bazı farklılıklardan söz edebiliriz. Yani eski toplumların masalları, meddahları, aşıkları, destancıları toplumsal hafızayı taşıma, ortak kimliği ve bağları güçlendirme, toplumu bir arada tutma ve aidiyet duygusunu oluşturma gibi temel işlevlere de sahipti. Yani bugünün içerik üreticisiyle bence en çok aradaki ayrılan nokta o diye düşünüyorum. Yani bugün içerik üreticisi, YouTuber veya podcaster'ı kolektif hafızaya değil de algoritmanın kurallarına, yeni medyanın etkileşim olanaklarına, izlenme sayısına, tıklanma sayısına, görüntülenme sayısına, yorum sayısına göre içerik üretiyor. Yani onun başarısı topluluğu bir arada tutmasıyla değil, yani günümüzün içerik üreticilerinin başarısı topluluğu bir arada tutmayla ilişkili değil, izlenme, tıklanma, anlık enformasyon akışı, ticari işbirlikleri vesaire gibi verilerle ölçülüyor. Yani teknik ve biçim benzedi ama aslında anlatıcının rolü ve motivasyonu biraz değişik diye düşünüyorum ben. Peki bu tarafta ne oldu? Yani geleneksel anlatıcılar,
1: Evet, yani
0: insandan
1: onlar da
0: bahsederken geleneksel anlatıcılar tamamen öldü mü, bitti mi?
1: ölmedi tabii. Onlar
0: Hayır,
1: da bir
0: tabii ki
1: taraftan
0: devam
1: devam
0: ediyor.
1: ediyor.
0: Yani peki burada şunu sormamız lazım bizim aslında. Onlar yok oldu mu ya da medyayı kullanıyorlar mı, dönüştüler mi? Kesinlikle dönüştüler, adapte oldular. Yani size ilginç bir geçişi anlatayım bununla ilgili. Televizyon evlerimize ilk girmeye başladığında geleneksel aşıklar bu yeni anlatıcıyı kendilerine çok büyük ve ölümcül bir rakip olarak görüyorlar. Televizyonu. Mesela İlhan Başgöz'ün 1982 yılında, rahmetli
1: Evet.
0: İlhan Başgöz Hoca'nın yaptığı bir mülakatta aşıklık geleneğinin önemli isimleri Murat Çobanoğlu, Üzeyir Pünhani ve Şeref Taşlıova yan yana gelip şöyle cümleler kuruyorlar 82 yılında. Henüz tek kanallı TRT var o zamanlar.
1: Evet.
0: Televizyon çok geçmeden hikaye gösterimini öldürecek. Televizyon programlarıyla yarışamayız biz gibi cümleler kuruyorlar ve hatta Şeref Taşlıova verdiği o dönem başka bir mülakatta da diyor ki Türkiye Cumhuriyeti ve bütün dünya televizyonlarına sesleniyorum diyor. İşte Yalan Rüzgarı, Aşk Gemisi, Dallas gibi diziler bizimle yarışamaz diyor. Onlar diyor bizim gibi 200-300 bölüm yapamazlar, bizim gibi hikaye anlatamazlar diye böyle bir meydan okuma bile yapıyor. 80'li yıllarda oluyor bunlar. Sonrasında bu mülakatlar bize aslında gösteriyor ki ilk zamanlar kitle iletişim araçları geleneğin icracıları tarafından acımasız bir rakip gibi görülüyor.
1: Evet.
0: Sonra ne oluyor ama aşıklar, anlatıcılar bu yeni hikaye anlatıcısı karşısında yok olmak yerine onun sunduğu imkanları kullanmayı öğreniyorlar. Yani kahvehanelerde belirli bir kitleye söylenen o türküler,
1: Evet.
0: o atışmalar, aşık atışmaları artık TRT radyolarına konuk oldu onlar. Yarışmalara katıldılar, televizyon programlarına çıktılar,
1: Kasetler
0: kasetler
1: yaptılar.
0: yaptılar, klipler çektiler. Ses yanında görüntü de geldi. Ve böylelikle aslında sözlü anlatım geleneğinin hem mekanı hem de icra şekli değişmiş oldu bir taraftan da. Yani aşıklar medyanın yarattığı o küresel köyün içinde kendi seslerini söylemenin yolunu buldular.
1: Doğru.
0: Televizyon dizilerinde müzikleri kullandı. Onlar televizyon dizilerinde halk hikayesi söylediler. Reklamlarda kullanıldılar. Sinema filmlerinde kullandılar vesaire vesaire. Hatta şimdi günümüzde bakarsak ne oldu? YouTube kanalları var aşıkların.
1: Tabii
0: Orada
1: hepsinin
0: tabii
1: ulaşabildiği bir sürü insan oldu.
0: o
1: Kendi çevresinden çıktı ve
0: evet
1: bütün
0: evet
1: Türkiye'ye, dünyaya mal oldular.
0: aboneleri var. Oradan
1: Evet.
0: aboneleri işte özel parça istekler istiyor. Aşık çıkıyor YouTube kanalında canlı yayın açıyor ve o abonelerin isteklerini karşılıyor. Aboneler katıl butonuna tıklıyorlar, onlara bağış yapıyorlar vesaire.
1: İnteraktif bir hale dönüştü, değil
0: İnteraktif
1: mi?
0: etkileşim yani ilk başta işte 80'li yıllarda medya onlar için bir acımasız rakipken şu an kendi YouTube kanalları var ve çok güzel bir şekilde adapte oldular. Dolayısıyla burada iki taraflı bakmak lazım. Yeni içerik üreticilerin ürettiği içeriğin ve eski aşıkların

0: bizim belki sözün dönüştüğünü ve ekranı taşındığını gördüğümüz ilk örneklerden biri de Adile Naşit'ti
1: Tabii
0: rahmetli.
1: ki, tabii ki.
0: Uykudan önce her gün bütün
1: Tabii,
0: çocuklara
1: tabii.
0: masal anlatırdı ki artık o dönem artık annelerin yoğun biçimde çalıştığı,
1: Evet.
0: anne çocuk ilişkisinin o söz boyutuyla zayıfladığı bir dönemdi. Onu o üstlenmişti mesela, çocuklara masal anlatıyordu. Hiç masal dinlemeyen çocuklar Adile Naşit'ten dinlerlerdi. Demek ki bu bir döngü. Her
1: Evet.
0: dönem kendi anlatıcısını üretiyor. Şimdi tabii bunlardan en çok da genç kuşak aslında etkileniyor. Genç kuşaklarda bu değişimin, dönüşümün etkilerini görüyoruz. Çünkü bir kuşak hala işte Kars'a gidiyorsunuz, Erzurum'a gidiyorsun mesela, orada hala meddah dinlemek için giden bir kitle var. Ama genç kuşak başka bir şey arıyor. Bizler masalları, hikayeleri evet öyle dinlemeyi öğrenmişiz, diz dize, göz göze. Ama bugünün yeni kuşağı, işte Z kuşağı, Alfa kuşağı gibi böyle garip isimler verdik ki o kuşakları. Ben çok sevmiyorum bunları ama onlar sözü çok farklı kullanıyorlar. Ve dijital dünyada tabii her şey çok hızlı ve onlar ona çok alıştı, o hıza. Dolayısıyla kitap okumaktan, uzun soluklu şeyler dinlemekten falan pek hoşlanmıyorlar. Böyle görsellerle desteklenen söz unsurlarını daha çok seviyorlar diye düşünüyorum. Ben senin gözlemlerin nasıl bilmiyorum ama işte caps'ler, emojiler falan. Emojiler mesela başlı
1: Tabii,
0: başına
1: tabii,
0: bir
1: tabii.
0: konuşulması gereken bir şey. Bu geleneksel aktarım zincirinin bu kuşakla birlikte koptuğunu mu düşünüyorsun, yoksa hani o da yeni bir forma mı dönüştü? Bu konuda neler söylersin?
1: Yani hocam az önce yani program başından beri konuştuğumuz aslında hep üretim kısmı yani anlatıcı kısmından aslında biraz yorumladık. Bir de dinleyici kısmı var.
0: Tabii
1: Şimdi
0: bir de o taraf var.
1: anlatı ve anlatıcı dönüşüyorsa eğer dinleyicinin de dönüşmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bunlar birbirini karşılıklı etkileyen meseleler. Bu noktada ben hani az önce dediniz ya işte alfa kuşağı, z kuşağı, işte milenyum kuşağı falan bir sürü bu terimsel şeyler var, tanımlamalar. Ben burada daha çok derslerimde dijital yerler ve dijital göçmenler diye bir kavram var. Mark Prinsky'nin bir makalesinden hareketle ben bunu kullanıyorum genelde. Orada şöyle bir tanımlama var. 1980 sonrası doğanlar dijital yerli. 1980 ve öncesi doğanlar ise dijital
0: Dijital
1: göçmen
0: göçmen.
1: olarak tanımlanıyor. Bu tabii ülkelere göre değişir. Yani bizim Türkiye'de hani bunu daha yukarıda çekebilirsiniz. Burada dijital göçmen kavramı sonradan internet ve bilgisayar teknolojileriyle tanışan insanları ifade ediyor. Dijital yerli tanımı ise doğrudan bilgisayar ve internet dünyasının içine doğmuş, onunla büyümüş kuşağı anlatıyor. Ve bu iki kuşak arasında içerik üretme ve içeriği tüketme anlamında çok büyük farklılıklar var aslında bakarsanız. Yani uzun anlatılara sabırları yok dijital yerlilerin. Yani internet kuşağına doğanların dijital uzun anlatılara sabırları yok. Sözü, görsellik, sizin dediğiniz gibi emojiler, caps'ler veya 15 saniyelik videolar, storyler, hikayeler vesaire bunlarla harmanlayıp hızlıca tüketme eğilimindeler. Tabii bu bir genelleme yapamayız bunda. Herkes böyle diyemeyiz. Ama genel olarak eğilim bu yönde diyebiliriz. Peki burada gelenek kopuyor mu? Yani hayır kopmuyor bence. Biçim ve bağlam değiştiriyor. Yani gençler sözü tamamen reddetmiyor. Kendi dünyalarına başka şekilde adapte ediyorlar. Mesela bilgisayar oyunlarına bakalım. Bilgisayar oyunlarının kullanımına ya da mobil uygulamalara bakalım. Orada sözün, geleneğin dönüşümüyle ilgili pek çok unsura rastlayabiliriz. Yani örnek isim kullanabiliyor muyum? Bilmiyorum, reklama girer mi? Sonra
0: Yok,
1: reklam hata
0: girmez.
1: demesinler hocam programı.
0: Yok, denmez.
1: Yani mesela şey var, Uruz Erkiç'in Dönüşü diye bir dijital oyun var, strateji oyunu. Bu Dede Korkut'un o Uruz'un evini yağmalamak işte,
0: Yağmalandığı
1: evet,
0: boy,
1: o boyu anlatıyor ve o boyu doğrudan bir dijital oyun haline getirmiş ve gençler bunu indirip oynuyorlar. Şimdi o gençleri gidip Dede Korkut'dan o metni alıp okumuyorlar. Ama bu oyunu
0: bu oyun
1: oynayarak
0: vasıtasıyla tanıyorlar belki de
1: öğreniyorlar,
0: hikayeyi.
1: tanıyorlar. Dolayısıyla dedesinden dinlemiyor belki bu destanı, bu hikayeyi. Ama bizzat sanal bir avatar yaratarak, işte Uruz'un kimliğine bürünerek belki de o kültürel belleği, geçici kimlikleri deneyimliyor. Yani gelenek kopmuyor. Sadece belki de
0: Dönüş.
1: dokunmatik
0: Evet, hale
1: bir
0: geliyor.
1: form kazanıyor da diyebiliriz
0: Evet.
1: burada. Dolayısıyla yeni kuşağın bu dijital yerler ve dijital göçmenlerin çok önemli farkları var. Yani size şöyle söyleyeyim, mesela benim annem babam tatile gittiğinde dijital göçmen onlar, işte internetle sonradan tanışmış
0: Tabii.
1: kişiler.

0: tatile gittiklerinde, döndüklerinde yakın akrabalarına bir şeyleri anlatmak istediklerinde tatille ilgili telefonla ararlar veya bir kahve için buluşurlar. Tatilde şunu yaptık, bunu yaptık,
1: Evet.
0: böyle yaptık, şöyle yaptık diye uzun uzun sohbetlerin konusudur bu. Ama ben gittiğimde tatille ilgili bir şey anlatmak istediğimde sadece bir sosyal medya gönderisi ve altına yazdıklarımla bunu anlatabilirim. Yani bunun gibi pek çok örnek verebiliriz dijital yerli ve göçmenlerin kültürel davranış farklılıklarıyla
1: Çok
0: ilgili.
1: haklısın.
0: Dolayısıyla bu farklılıklar işte kültürel içerik üretimine de tüketimine de yansıyor.
1: Muhakkak.
0: Yeni kuşak farklı bir yerden kültürü üretiyor ve tüketiyor.
1: Doğru, çok haklısın Tunacığım. Çünkü yani anlatma ihtiyacı da dinleme ihtiyacı da insanlık tarihi kadar eski ve hep de olacak. Yani bu hiç değişmeyecek bir gerçek. Yalnızca araçlar ve biçimler değişiyor. Bir kayboluştan çok aslında bir dönüşümden söz ediyoruz bu senin anlattıkların doğrultusunda. Şimdi süremizin de sonuna geldik. Aslında epeyce de bahsettik ama bu dönüşümün en görünür olduğu yerlerden biri medya endüstrisi. Biraz sana bu konuyla ilgili bir soru yöneltecektim ama yani kültürel hafızanın canlı tutulmasına mı hizmet ediyor yoksa kültürün ticarileşmesine mi yol açıyor bu medyadaki kültürel kullanımlar vesaire diye. Hemen şöyle bir dakikanın içerisinde bununla ilgili de bir cevabını alalım mı Tunacığım? Ondan sonra veda edeceğiz dinleyicilerimize.
0: Aslında şey söyleyebiliriz hocam burada içerikle ilgili son sözlerimi öyle söyleyerek veda
1: Evet.
0: edelim o
1: Evet.
0: zaman. Yani mesela dizilerde, sinema sektöründe, reklamlarda, internetle ilgili dijital içerik üretiminde pek çok şeyde karşımıza çıkabiliyor sözün dönüşmüş halleri. Örneğin işte böyle şeyler var, üretilmiş modern atasözleri var, yani dijital atasözleri. Algoritmaya güvenme, internetsiz kalma. İşte bedava interneti gören kotasını düşünmez. Yorumu esirgeyen blogger etkileşime hasret kalır. Söz uçar, ekran görüntüsü kalır. Gibi gibi bunlar çoğaltabiliriz.
1: Evet.
0: Yani bunlar çeşitli forumlarda şurada burada bulmak son derece mümkün. Ya da işte reklamlarda bunlar karşımıza çıkar. Reklam anlatısının içeriği de son yıllarda değişmiştir. Yani 60'larda 70'lerde yapılan reklamlara bakın hep sözle ilgili bir şeyler anlatır size. Örneğin
1: Evet.
0: Zetina markası vardır. Herkesin evinde dikiş makinesi hatırlarsınız. Onun reklamlarına bakın. Uzun uzun böyle çeyizle ilgili falan bir şeyler anlatır. Ama günümüzde artık reklam anlatısını anlatmak değil, göstermek,
1: Evet.
0: imgeleştirmek bir şekilde
1: Az sözle çok
0: az
1: şey
0: sözle çok şey
1: anlatmak.
0: anlatmak amaçlanır. Dolayısıyla şey yani bu içerikler sinemada mesela o kadar çok fazla içerik var
1: Tabii
0: ki
1: senin konun zaten
0: tabii tabii
1: doktora
0: hocam
1: tezindi senin. Dolayısıyla söyleyecek çok şeyin var orada
0: evet evet
1: biliyorum.
0: evet çok fazla şey var söylenecek örnekler var vesaire.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu sözün reklamlarda şurada burada kullanımı internette kullanımı kaçınılmaz bir son. Bundan işte uzaklaşacağız ya da bunu kötüleyeceğiz diye bir şey yok. Bu
1: Evet.
0: devam eden bu süreç, bu sürece adapte olup bunu yeni şartlarla, yeni kuramsal yaklaşımlarla anlamak gerekiyor.
1: Doğru, çok haklısın Tunacığım. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kültürün durağan değil, çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenen bir şey olduğunu seninle birlikte tekrar öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, iyi ki geldin. Bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için memleket.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Jack Lemmon ve Walter Matthau gibi sinema tarihinin iki büyük yıldızını bir araya getiren 1968 yapımı Garip Bir Çift adlı filmden söz edeceğiz. Aslında bu film bugün izlediğimiz pek çok sitcom dizisinin de atası sayılır. Neil Simon'ın bir tiyatro oyunundan uyarlanan hikayede birbirine gece ile gündüz kadar zıt iki dostun aynı evi paylaşma çabasını izliyoruz. Hikaye eşi tarafından terk edilince ne yapacağını şaşıran aşırı titiz ve evhamlı Felix'in pasaklı ve vurdum duymaz dostu Oscar'ın yanına taşınmasıyla başlıyor. Felix her yeri dezenfekte etmeye çalışırken Oscar'ın o dağınık ve salaş dünyası altüst oluyor. İki orta yaşlı adamın bu trajikomik halleri izleyeni hem güldürüyor hem de sahi bir arada yaşamak ne kadar zormuş dedirtiyor. Film bize dostluğun bazen ne kadar büyük bir sabır ve tahammül gerektirdiğini kahkahalarla anlatıyor. Jack Lemmon, Felix rolünde o kadar ikna edici ki o sinir bozucu titizliğine rağmen hissettiklerini biz de hissediyoruz. Onun hastalık hastası tavırları, Walter Matthau'nun o kaba ama altın kalpli karakteriyle birleşince ortaya bambaşka ve muazzam bir kimya çıkıyor. Garip Bir Çift, birbirine zıt iki arkadaş formülünün belki de sinemadaki en kusursuz örneği. Bu filmde ayrıca ne kadar farklı olursak olalım, yalnızlığın en büyük düşman olduğunu anlıyoruz. Öyle ya, bir dostun en sinir bozucu alışkanlığı bile bomboş bir evde yalnız kalmaktan çok daha iyidir. Jack Lemmon ve Walter Matthau'nun o sarsılmaz dostluğuyla perçinlenen bu klasik film her izlendiğinde insanın yüzünde o sıcak tebessümü bırakmayı da başarıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün radyo oyunlarımız içinde belki de en meşhur eser olan Behçet Necatigil imzalı Ertuğrul faciasından söz edeceğiz. Modern şiirimizin ustalarından Behçet Necatigil'in 6 bölüm olarak kaleme aldığı eser, 1974 yılında TRT İstanbul Radyosu tarafından mikrofona koyulur. 1995 yılında da kitap olarak yayımlanır. Oyun, 1890 yılında Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin trajik hikayesini seslerin gücüyle, radyo tiyatrosuyla yeniden canlandırır. Eser, Sultan II. Abdülhamid'in Japon imparatoruna dostluk mesajı ve nişan gönderme kararını anlatarak başlar. Ertuğrul Fırkateyni'nin İstanbul'dan ayrılışı, mürettebatın aileleriyle vedalaşması ve uzun yolculuk sahneleri işitsel efektlerle dinleyiciye aktarılır. Oyun, fırtına sahnelerinde yoğunlaşan ses tasarımıyla Fırkateyn'in kayalıklara çarpma anını dramatize eder. Dalga sesleri, rüzgar uğultusu ve denizcilerin son çırpınışları dramatik bir atmosfer yaratır. Sağ kurtulan askerlerin Japon köylüleri tarafından misafir edilmesi, iki ulus arasındaki sarsılmaz bağın temellerini vurgular. Karakterlerin iç konuşmaları ve hüzünlü diyaloglar, vatan özlemiyle görev bilinci arasındaki duygusal çatışmayı da gözler önüne serer. 587 kişilik mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği facianın edebiyatımızdaki en güçlü yansıması niteliğindeki oyunun karakterlerinden biri, geminin seyir-i sefer defterini tutmakla görevli şair Ali Ruhi'dir. Behçet Necatigil, geminin uğradığı Singapur'da hastaneye yatırılarak, burada hayatını kaybettiği düşünülen şair üzerinden hem hüzünlü ve lirik bir dil kurar, hem de yaşanan trajediyi kişisel boyutta da ele alarak anlatımını daha da derinleştirir. Eser, günümüzde TRT Dinle platformu üzerinden tüm dinleyicilerimiz için de ulaşıma açıktır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye

0: sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. AK Parti sözcüsü Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, biz CHP içindeki bu kavganın iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
1: Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
0: Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, raf ömrü dolmuş bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmemesi gerektiğini de ifade etti.
1: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine değindi. Artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Erdoğan, siyasetin ortak zeminde buluşma çabası olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı olarak milli meselelerde uzlaşıya açığız ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Siyaset

0: aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i-90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak ifadelerini kullandı.
2: Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz, zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için, bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Müstakil ve geçici, geçici. Yani komisyonda kararlaştırılan şeklini yani söylüyorum.
3: Özel bir niteliği yani var özel anlamında. Bir şey,
2: yani amaç dediğiniz... ne? Silahlar bırakılsın. Diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır.
1: 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha gerçekleştiriliyor. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları yarın İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki toplantıya 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Toplantıda liderler zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelecek. NATO ülkelerinin meclis başkanları aynı gün Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Zirve öncesinde Numan Kurtulmuş konuk mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. AK Parti kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi.
4: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. Bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur. Sürekli olarak kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. İcazet Merasimi'ne katıldı. 133 hafızın sevincine ortak oldu. Yılmaz, eğitim hayatına ara vermeden hafızlık projesinin akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olduğunu söyledi.
5: Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, milletimizin asırlardır yaşattığı hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir modeldir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliğinde yürütülen bu proje sayesinde evlatlarımız eğitim hayatlarına ara vermeden hafızlıklarını tamamlayabilmekte, akademik gelişimlerini sürdürürken Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme bahtiyarlığına da erişmektedirler. Bu yönüyle proje

0: Akademik başarı ile manevi gelişimin birbirini tamamladığını gösteren çok önemli bir yaklaşımı ifade etmektedir.
1: Yılmaz tüm insanlığın ilmiyle öncü, ahlakıyla örnek gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi. Sizler de Kur'an'dan aldığınız istikametle ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı hizmetlerde bulunacaksınız ifadesini kullandı.
0: Hangi mesleği seçerseniz seçin, hangi alanda ilerlerseniz ilerleyin, Kur'an'ın rehberliğini ve ahlakını daima yanınızda taşıyın. Milletimizin ve tüm insanlığın ilmiyle öncü, ahlakıyla örnek, değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi gençlere her zamankinden fazla ihtiyacı var.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair En Sosyal hesabından paylaşım yaptı. Oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da yer aldığını kaydetti. Küresel ekonomideki gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümünü ve ilerleyen döneme ilişkin hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini vurguladı. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkat çekti. Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz, dedi. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenlemeyle 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Şüphelilerden 117'si hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada yaşanan sıcak çatışmalar gerilimi yeniden yükseltti. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm adasında patlamalar duyulduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi. İran'ı ders almamakla suçladı. Bir noktada artık mantıklı olmayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz, dedi. Savaşın yeniden başlaması halinde İran'ın artık var olmayacağı tehdidinde bulundu. İran, ABD'nin saldırılarına misillemede bulundu. İran Devrim Muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilere bundan sonra daha sert müdahale edilecek denildi. Herhangi bir saldırıya ezici bir yanıtla karşılık verileceği belirtildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. İsrail, Lübnan'la imzaladığı anlaşmaya rağmen Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında bir kişiyi katletti. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Cephe hattından 300 kilometre uzaklıktaki Krasnodar bölgesindeki petrol rafinerisi vuruldu. Ukrayna sınırına 700 kilometre mesafedeki Yaroslav'daki petrol rafinerisi de insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırılara ilişkin görüntüleri paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın bu savaşı sürdürme yeteneklerini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz, dedi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80-90'ı bitmiştir, dedi. AK Parti sözcüsü Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Ukrayna, Rusya'nın stratejik

0: bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. 12 dev adam Dünya Kupası eleme maçları öncesi Antalya kampını tamamladı. Rusya ile bir hazırlık maçı yapan milliler parkeden 86-78 galip ayrıldı. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu bugün 100. kez koşulacak. 17-15'te başlayacak büyük heyecan TRT Spor'dan yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Samsun'un doğusu, Ordu çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzey, doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bolu ve Konya 29, İstanbul 30, İzmir ve Adana 37, Bursa ve Hatay 32, Antalya 38, Denizli ve Şanlıurfa 36, Muğla 35, Malatya ve Eskişehir 31, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Başlıyor.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak.

0: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair En Sosyal hesabından paylaşım yaptı. Ömer Bulat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkati çekti. Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz, dedi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki yerini güçlendiriyor. Yeni yatırımlarla rüzgarda dünyada 5. güneşte ise 10. sıraya yükseldi. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz, dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Açıp da avucumu dinle beni demiştin. İçinden geldiğince olanı söylemiştin. İçinden geldiğince olanı

0: avcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı.
1: Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin, bu yolda hep beraber yürümeyi diledin.
0: Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

0: yürürüm ben yolun kalanını. Şimdi yalnız yürürüm ben yolun kalanını.
1: Seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
2: Seni gibi falcı, seni gibi yalancı,
1: seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
0: Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin. Bu yolda hep beraber yürümeyi diledin.
1: Seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
2: Seni gibi falcı, seni gibi yalancı,
1: seni gibi falcı, seni gibi yalancı. Seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı. Seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti'nin milletin emanetine bugüne kadar gölge düşürmediğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur, sözleriyle seslendi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar, dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair En Sosyal hesabından paylaşım yaptı. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkat çekti. Türkiye yüzyılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilden operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve hattat Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine

ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kırklareli ili Lalapaşa ilçesinde bulunan yer alan enerji iletim hattı için yüksek gerilim uyarısı yayımladı. Açıklamada Kırklareli, Edirne Çimento ve Lalapaşa trafo merkezlerini irtibatlayan enerji iletim hattına yarın saat 10'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı belirtildi. Bu nedenle bölgede yaşayanların can ve mal güvenliği açısından iletim hattına yaklaşmamaları ve direklere tırmanmamaları istendi. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Sevdadır bu kalbe donan, bu gerçeği sanma yalan, sensiz bir gün bile inan, bu dünyadan zevk alamam. Şarkıyı Sibel Can'dan dinliyoruz.

Programımız Melihat Gülses'ten dinleyeceğiniz Muzaffer İlkar'a ait Nihavend makamındaki şarkıyla devam ediyor. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan programımız Yaşar Özel'den dinleyeceğimiz Yusuf Nalkesen'e ait bir şarkıyla devam ediyor. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı.

0: içeri.
1: Selim Öztaş, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Hicaz bir eserle sizlerle. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına.

Şevval Sam, bestesi Kamuran Yarkın'a ait bir şarkıyı seslendiriyor. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Özdemir Erdoğan'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla sona eriyor. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarim oluver şimdi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Turkuaz.
1: Kitap sanatlarımızdan biri ciltçilik. Ya da değerli bir kitaptan yeni bir değer yaratma sanatı. Ciltçilik uzaktan bakıldığında dağılmış kitabı toparlamak gibi görünmekte. Cilt her ne kadar dışarıdan görünse de ciltlemeye önce kitabın içinden başlanır. Dağılmış sayfalar tekrar gözden geçirilir, içindeki yazılara kadar incelenir. Sonra kitabın formalarına sırt dikişe atılır, şirazesi örülür. Şiraze özel bir bağ ve örgüdür. Kitabın düzgün durmasını sağlar. Ardından kapak ölçüleri mukavvalara geçirilir, kalıp yerlere oyulur. Sonrasında deri geçirilir ve sıcak baskıya verilir. Son aşamada kapak süslemesi yapılır ve kapak geçirilir. Bütün bunlar ancak eli ince ince kullanmanın, sabrın, bilginin, kültürün birikimiyle yapılabilir ciltçilikte. Kitap açısından bakıldığında ise dağılana kadar kimlere neler öğretmiştir kitap. Toplandıktan sonra belki en az 50 yıl daha öğretmeye devam edecektir. Cilt sanatı

0: Asya'yı dolaştıktan sonra Anadolu'ya gelmiş. Cilt sanatının gelişimi İslam diniyle daha da ilerlemiş. Kutsal kitapların, el yazması metinlerin incelikle süslenmek ve korunmak istenmesi nedeniyle. Sanatkarların kattığı yorumlar, desenleri ve üslupları zenginleştirmiş giderek. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise Fatih Sultan Mehmet döneminde zirveye çıkmış cilt sanatı. Günümüzde ciltleme sanatı, daha başka bir anlatımla bir kitabı geleceğe miras bırakma sanatı, sanatkarların sevgisiyle ve bilinciyle sürdürülüyor. Akademik düzeyde de eğitiliyor ciltleme sanatının yeni sanatkarları. Ele aldıkları her sayfanın dünya kültür mirasına bir armağan olacağının bilinciyle.
1: Turkuaz. Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi, binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrail'li ırkçı bakan Ben-Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.56'da kaydedilen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 213'ü tutuklandı. İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir İnanır'ın eşsiz bir değer olduğunu söyledi, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı.

0: ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'la başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. İsrail, ateşkese ve İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan'da işgal ve saldırılardan vazgeçmiyor. Soykırım kabinesinden aşırı sağcı yerleşim bakanı Orit Strock, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin süreceğini söyledi. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları da sürdü. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Kırklareli ili Lalapaşa ilçesinde bulunan enerji iletim hattı için yüksek gerilim uyarısı yayımladı. Açıklamada, Kırklareli, Edirne Çimento ve Lalapaşa trafo merkezlerini irtibatlayan enerji iletim hattına yarın saat 10'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı belirtildi. Bölgede yaşayanların can ve mal güvenliği açısından iletim hattına yaklaşmamaları ve direklere tırmanmamaları istendi. Haberleri dinlediniz.
1: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultay olacak. Tedaviyi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarının soracağını vurguladı. Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti istişare toplantısının kapanışında konuştu.
2: 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin milletin emanetine bugüne kadar gölge düşürmediğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık dedi. Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu.
2: Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın, bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşa harcayacak zamanlarının olmadığının altını çizdi. AK Parti teşkilatına

0: uyarılarda bulundu. Erdoğan, yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi, binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrail'i ırkçı bakan Ben Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde İstanbul kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Zirveye ev sahipliği yapacak olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da temasları kapsamında NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestrello ile İstanbul'da görüştü. Meclis Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin kritik küresel ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ittifakın geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihaela Dodsova ile de bir araya geldi. NATO çerçevesindeki müttefikliğin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli kazanımlar sağladığını düşündüklerini kaydetti. Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. NATO ülkelerinin meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret edecek. Meclis gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenlemeyle 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultay olacak. Kurultay Hazırlık Komisyonu çalışmalarına ilişkin sunum yapacak. 1 Eylül'de başlaması planlanan kurultay süreci değerlendirilecek. Özgür Özel'in kendisine yakın delegelerin topladığı imzalarla ilgili yol haritası da netleşti. Özel cephesi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantılarda yeni ihraç kararları da gündeme gelecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve bir şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak diğer bir şüpheli ise savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve diğer 19 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye gönderilecek. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık yapmakla suçlanıyorlar. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir İnanır'ın eşsiz bir değer olduğunu söyledi, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.56'da kaydedilen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. 2,5 ay arayla meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı olmuştu. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. 117'si hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre en yüksek sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek. Ege bölgesinde özellikle Aydın çevresinde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 42 dereceyi bulacak. Ankara'da sıcaklık hafta ortası 36 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de termometreler 38'i, İstanbul'da 34 dereceyi görecek. Uzmanlar sıcak havanın etkisini özellikle öğle saatlerinde arttıracağına dikkat çekiyor. 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Venezuela peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşadı, bilanço ağırlaşıyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekipler de destek veriyor. Deprem bölgesine ulaşan AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki ekipler depremden en çok etkilenen La Guaira kentinde çalışmalarına başladı. TRT Haber ekibi de çalışmaları yakından takip ediyor. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirek kentinde ve Keşm adasında patlamalar duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi. İran'ı ders almamakla suçladı. Bir noktada artık mantıklı olamayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Savaşın yeniden başlaması halinde artık İran diye bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın gündeminde de ABD saldırıları vardı. Arakçı, mutabakata bağlı kalınması çağrısını yineledi. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin hala devrim muhafızları koordinasyonuyla yapıldığını duyurdu. Körfez'e giren gemiler için en güvenli geçiş güzergahının İran'ın Hürmüz Adası'nın güneyinden, Körfez'den çıkan gemiler içinse İran'ın Larak Adası'nın güneyinden olduğunu bildirdi. İsrail ateşkese ve İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan'da işgal ve saldırılardan vazgeçmiyor. Soykırım kabinesinden aşırı sağcı Yerleşim Bakanı Oritz Trok, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin süreceğini söyledi. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları da sürdü. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde yüz milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. CHP'de yeni haftada gündem yoğun olacak. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultay olacak. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye, yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Spor. Dünya Kupası'nda son 32 turu başlıyor. Program şöyle: saat 22'de Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Bu karşılaşmada turu geçen ekip Hollanda-Fas maçının kazananıyla son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası kampını ziyaret etti. Öğle yemeğinde futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Başkan Yıldırım, kamp süreci ve yeni sezon hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı, takıma sezon öncesinde başarı dileklerini iletti. Beşiktaş, Dušan Vlahović konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar oyuncuya resmi teklifini yaparken Sırp golcü kararını vermek için süre istedi. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yönetici Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tecrübeli çalıştırıcı Buruk, teknik ekipteki kurmaylarıyla bazı isimlerin üzerinde görüş birliğine vardı. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 100. kez koşuldu. Büyük heyecana sahne olan yarışı Halis Karataş jokeyliğini yaptı, Bay Nal Çakan kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 16, İstanbul ve Adana 22, Çanakkale, Manisa ve Denizli 23, Edirne, Balıkesir, Samsun ve Trabzon 19, İzmir, Antalya, Mersin ve Şanlıurfa 25, Kayseri 12, Sivas 9, Erzurum 7, Van 13, Diyarbakır 17 ve Gaziantep 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Yine bugün önemli bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu güzel programın ve konuların size ulaşmasını emeği geçen başta program yapıcımız Gökben Sarmaşık'a ve teknik ekipten Sefa Aktan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, gazetelerde okuyoruz, sosyal medyada duyuyoruz, eş dost akrabadan dinliyoruz. İşte ben şu vitamini alıyorum, ben şu minerali alıyorum, ben işte şu kadar gün kullandım, şu faydalıymış, şöyleymiş diyerekten birçok bilgi kulaklarımıza geliyor. Önemli midir bu vitamin ve mineraller? Hangi noktada sağlığımız için? İşte bugün bunları biraz detaylandırmak istiyorum. Vitamin ve minerallerin ve bunların desteklerinin genel sağlık için önemi nedir? Evet, yediğimiz yiyeceklerin iki ana besin kategorisi var. Bunları biz kabaca ikiye ayırıyoruz. Makro besinler ve mikro besinler. Makro besinler vücudumuza kalori sağlayan ve vücutta birçok önemli role sahip olan besinlerdir. Üç tür makro besin vardır. Bunlar karbonhidratlar, protein ve yağdır. Bu besinler genellikle gram cinsinden ölçülür. Günlük besin alımımız için önerilen makro besin miktarlarını şöyle kabaca ayırabiliriz. Karbonhidratlar günlük toplam kalorinin, dikkat buyurun, neredeyse yarısı, %45 ile 65. Protein günlük toplam kalorinin %10 ila 35, neredeyse 3'te 1'i. Yağlar günlük toplam kalorinin 20 ila 35'i yüzde, neredeyse 3'te 1'i. Sonuçta baktığımızda yeterli ve dengeli beslenme dediğimiz aslında bu yüzdeleri doğru bir şekilde soframıza koyabilmek. Bazen duyuyoruz. Ben işte sadece protein alıyorum. Bilmem ne diyet. Doğru değil. Ben sadece yağ. Doğru değil. Sadece karbonhidrat. Doğru değil. Sonuçta bunların, yağların, proteinlerin ve karbonhidratların yeterli ve dengeli bir şekilde soframıza girmesi lazım. Neden? Cümlemiz çok net. Sağlığı korumak için makro besin maddelerinin dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir. Makro besinler sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli bir parçası olup vücudumuza enerji sağlarken bir diğer grup vardır. Onlar da mikro besinlerdir. Onlar da aynı derecede önemlidir. Peki mikro besinler nelerdir? Mikro besinler, yediğimiz gıdalarda bulunan iki tür mikro besin vardır. Bunlar vitaminler ve minerallerdir. Bu besin maddeleri genellikle miligram ya da mikrogram ve uluslararası birim International Unite cinsinden ölçülür. Makro besinlere kıyasla çok daha küçük miktarlarda ihtiyaç duysak da sağlıklı bir yaşam sürdürmede çok çok önemli rol tutarlar. Bunlardan mesela vitaminlere baktığımızda vitaminler mikro besinler grubundandır. Suda çözünen ve yağda çözünen vitaminler olarak sınıflandırılır. Vitaminler doğal besin kaynaklarında bulunan hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olan, vücudun günlük olarak belirli miktarlarda ihtiyaç duyduğu yeterli olmadığı durumlarda dışarıdan takviye olarak alınması gereken düzenleyici ve direnci arttırıcı maddelerdir. Ancak insan vücudunda vitaminlerin birçoğu üretilemez. Bu yüzden sağlık için gerekli olan miktar doğal besin kaynakları yoluyla alınamadığı takdirde ilave olarak alınabilmektedir. Vitaminleri ne dedik? Suda çözünenler ve yağda çözünenler olmak üzere iki çeşit vitamin vardır.

çözünen vitaminler vücut için gerekli olan miktar tüketildikten sonra boşaltım sistemi kanalıyla vücuttan atılır. Bu nedenle bu tür vitaminlerin düzenli olarak alınması gerekmektedir. Yani vücutta depolanmaz. Fazlası atılır. Yağda çözünen vitaminler ise biz bunlara ADEK yani A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini diyoruz. ADEK diye kısaltabiliriz. Yağda çözünen vitaminler ise vücutta daha kolay depolanabilmektedir. Bu nedenle suda çözünen vitaminlerin yağda çözünen vitaminlere göre daha sık tüketilmesi gerekmektedir. Ama bunun sakıncası da şudur. Yağda çözünen vitaminlerin de fazlası atılamadığı için vücutta bazen zararlı olabilmektedir. O nedenden dolayı A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamininin muhakkak öncelikle ilk başta kandaki seviyesine bakıp ondan sonra hekim kontrolünde doğru şekilde destek alınıp hangi anlamda günde kaç sefer, kaç dozda alınacağı ve ne kadar süre alınacağı ondan sonra tedaviye başlanılmalıdır ki tedaviye başladıktan sonra belirli sürelerde muhakkak seviyeleri kontrol edilmelidir. Neden? Mesela D vitamini düşündüğümüzde maksimum seviyesi 60 ila 80 bandına kadar normal kabul edilir ama bundan sonrası yani 80 bandının hele 100 bandının yukarısında ciddi olarak böbrekte kum, böbrekte taş, eklemlerde sıkıntılar doğurabilecek neye gelir? Rakama gelir. O nedenden dolayı yağda çözünen vitaminlerinin bir şekilde destekleri muhakkak tıbbi, hekim kontrolünde ve muhakkak kontrol edilerek olmalıdır. Mineraller de vitaminler gibi vücudun ihtiyaç duyduğu, vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan elementlerdir. Mineraller vitaminlerin aksine inorganik maddelerdir. İnsan vücudu kendisi mineral üretemediği için besinler yoluyla veya takviye şeklinde alınmalıdır. Kemik gelişiminde hücre içinde ve dışında vücut sıvılarının kontrolünde ve yediğimiz yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesinde rol oynarlar. Vitaminlere daha biraz geniş çaplı bakacak olursak vücudumuz için gerekli olan vitaminleri şöyle bir gözden geçirebiliriz. A vitamini. A vitamini birçok besin içerisinde yer alan yağda çözünebilen bir vitamin türüdür. Üreme, görme ve bağışıklık sistemi bakımından önemlidir. Kalp, böbrek, akciğer gibi organların sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. İki tür A vitamini mevcuttur. İlk tip A vitamini et, balık, kümes hayvanları gibi günlük gıdalarda bulunan önceden şekillenmiş A vitaminidir. İkinci tür A vitamini ise meyve sebze gibi bitkisel gıdalarda bulunan A vitaminidir ki A vitamini besinin içerisinde doğal olarak bulunabildiği gibi süt, tahıl ürünlerin içerisine katılabilmektedir. Ayrıca gerek bu vitamin mineral içeren gerekse de yalnızca A vitamininden oluşan takviye edici gıdalarda da mevcuttur. Peki gelelim A vitamini eksikliğine. A vitamini eksikliği özellikle çocuklarda ve hamilelerde göz kuruluğuna neden olabilmektedir. Diğer taraftan özellikle hamilelerde yüksek dozda alınan, önceden şekillenmiş, biz ona preformit A vitamini diyoruz. Önceden şekillenmiş A vitamini bazı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. A vitamini eksikliğinde ilk olarak karanlıkta görmeyi sağlayan bir madde olan rodopsin sentezin aksamının sonucu gece körlüğü ortaya çıkar. Bu durum tedavi edilmezse hızla görme kaybı gelişir. Gözün dış yüzeyini örten konjüktiv adı alınan epitel örtüsü kurur ve opaklaşır. Bu tabakanın üselleşmesine bağlı olarak kalıcı görme kaybı oluşur. A vitamini eksikliğinde bundan gayrı enfeksiyonlara karşı direnç azalır, kıl foliküllerinde iltihaplanma olur, iştah kaybolur, tat ve koku duyularında kayıplar görülür. A vitamini eksikliği çeken kişilerde özellikle cildin normal sağlıklı yapısı kaybolur ve deri yüzeyinde maalesef çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. İkinci önemli vitaminimiz D vitaminidir ki artık çok iyi tanıyoruz. D vitamini gıdalar içerisinde bulunan kasların hareketine yardımcı olan özellikle kemikleri güçlendiren bir yapı maddesidir. Yağda çözünen vitaminlerdendir. Gıdalarda ve takviyelerde yer alan kemiklerin temel yapı taşı olan kalsiyumun vücutta emilmesine yani absorbe edilmesine yardım eder. Örneğin sinirler ve beyin tarafı

İ, D vitamini oradadır. Ondan gayrı ciğer, yumurta sarısı, peynir düşük düzeyde D vitamini içermektedir. Bununla birlikte bazı portakal suları yoğurtların, margarinlerin içerisine de D vitamini eklenebilmektedir. Bununla birlikte takviye edici gıdaların içerisinde de D2, D3 formunda olmak üzere iki tür D vitamini yer alabilmektedir. Her iki tür de kandaki D vitaminini arttırmaktadır. D vitamininin güneşte doğal şekli kolekalsiferol adı verilen bir maddedir ki bu D3 vitaminidir. Ciltte ultraviyole ışığa maruz kalındığında vücutta sentezlenmiş olan ya da diyetle alınan kolesterolden D3 vitamini gelişir. D vitamini eksikliğinde neler olur? Kemik, diş, tırnak oluşumunu aksatan kalsiyum anormallikleri ortaya çıkar. D vitamini eksikliği yüzünden başta östrojen hormonun yetersiz kaldığı menopoz dönemindeki kadınlar olmak üzere erişkinlerde hipokalsemi yani kalsiyum düşüklüğü ve kemik kaybı olur. Araştırmalar kadınlarda menopoz döneminde gözlenen kemik yıkılımı yani osteoporozda östrojen hormonunun eksikliğinden çok D vitamini ve kalsiyum yetersizliğinin etkili olduğunu özellikle 30 yaşından itibaren kalsiyum ve D vitaminin yeterli düzeyde almayan kadınların risk altında bulunduğunu ortaya koymaktadır. Büyüme sırasında kemikten mineral çekilmesi, kemik matrisine mineral çökme işleminin yetersiz olmasını yol açar ve erişkinlerde ciddi kemik bozukluklarına neden olabilir. Kemiklere kalsiyum çökmesinde ortaya çıkan yetersizlik ile birlikte büyüme sırasında mineral çökmediği için yumuşamış olan yapıların üzerine ağırlık binmesi sonucu kemiğin şekli değişir. D vitamini eksikliği kastaki fosfatın azalmasına bağlı olarak karaciğer hastalığı ve kas hastalıklarına da neden olur. Kas dokusunun kandan yeterli kalsiyum alamama sonucunda sürekli olarak kasılı kalması demek yani tetaniye neden olur. Diğer bir önemli vitamin E vitamini. Yağda çözünebilen vitaminlerden olan E vitamini birçok besin içerisinde yer almaktadır. Sahip olduğu güçlü antioksidan etkisiyle hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardım eder. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de vücudumuz E vitamine ihtiyaç duyar. E vitamini antioksidan etkisiyle ayrıca kanser, kalp damar gibi ciddi hastalıklara karşı da vücudumuzun korunmasına yardım eder. Birçok üründe bulunabildiği gibi E vitamini içeren takviye edici gıdalarda bulunmaktadır. Bitkisel yağlar en iyi E vitamini kaynaklar arasındadır. Mesela ıspanak, brokoli gibi yeşil sebzeler de E vitamini içermektedir. Meyve suyu, margarin gibi ürünlerin içerisinde de E vitamini takviyesi bulunabilmektedir. K vitamini. Kanın pıhtılaşmasına ve kemiklerin sağlıklı oluşumuna katkı sağlayan K vitamini yağda çözünen vitaminlerdendir. Bitkisel yağlar, lahana, maydanoz, Brüksel lahanası, fasulye gibi yeşil yapraklı sebzeler ile et, yumurta ve peynirde K vitamini bulunmaktadır. Multivitamin, multimineral takviye edici gıdaların içerisinde de K vitamini bulunmaktadır. Bununla birlikte yalnızca K vitamini içeren gıda takviyeleri de mevcuttur. Geldik şimdi bir diğer önemli bir vitamin B1 vitamini yani tiamin. Suda çözünen vitaminlerden olan B1 vitamini yediğimiz gıdaların enerji dönüşmesine yardım eder. Bu nedenle vücuttaki hücrelerin gelişimine ve büyümesi için çok önemlidir. Kalp ve sinir sisteminin enerji ihtiyacını karşılar. Bu vitaminin eksikliği nörolojik hastalıklarla kalp rahatsızlıklarına neden olabilir. Tiamin eksikliği genellikle başta vitamin eksiklikleri ve kalori yetersizliği ile birliktedir. Tiamin eksikliğinde ilk ortaya çıkan belirtiler iştahsızlık ve anksiyete yani kaygı haline benzeyen psişik belirtilerdir. İhtiyaç duyulan B1 vitamini miktarı yaşa ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Tam tahıllarda ve takviye edilmiş ekmeklerde ve pirinçte bulunmaktadır. Et ve balıkta da B1 vitamini bulunmaktadır. Bununla birlikte multivitamin takviye edici gıdaların içerisinde de B1 vitamini bulunmaktadır. B2 vitamini riboflavin yediğimiz gıdaların enerjiye dönüştürülmesine yardım eder. Antioksidan etkiye sahiptir. Şeker seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Yaşlanmayı yavaşlatır. Serbest radikallerin verdiği zararı
giderir. B2 vitamin eksikliği sindirim problemleri

sorunlarına, özellikle mide ile ilgili problemlere neden olabilir. Gelişmiş ülkelerde eksikliği nadiren görülür ancak subklinik eksiklikler yaygındır. Çocuklarda büyüme geriliğine neden olabilir. Yalnız başına eksikliğinden ziyade diğer vitaminlerin eksikliğiyle beraber komple bir eksiklik bulunabilir. Geldik şimdi yine önemli bir vitamine. Bizim için çok önemli B6 vitamini. Biz ona piridoksin diyoruz. Vücudumuz yüzden fazla kimyasal tepkimede B6 vitamine ihtiyaç duyar. Sinir sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. B6 vitamin eksikliğinin dudak kenarlarında yara, saç dökülmesi ve halsizlik gibi belirtileri olabilir. Balık ve sakatat B6 vitamin bakımından çok zengin gıdalardır. Patates gibi karbonhidrat içeren sebzeler ile turuşgiller dışındaki meyveler de B6 vitamini içermektedir. Besin takviyeleri içinde de piridoksin yani B6 vitamini bulunabilmektedir. Ayrıca gerekli multivitamin ve minerallerin içerisinde de ayrıyeten yalnız tek başına B6 vitamini de takviye edici gıdalar olarak bulunmaktadır. Geldik şimdi önemli bir vitamine B12 vitamini yani kobalamin. Kobalt elementinden dolayı söylenmektedir. Beyin ve sinir sistemi, duygu durum ve kan hücrelerinin sağlıklı olabilmesi için çok önemli bir vitamindir. DNA oluşumuna da yardımcı olur. Yorgunluğa neden olan megaloblastik anemiyi önlemeye yardım eder. Hücrelerin ihtiyacını karşılayacak kadar B12 vitaminin olmaması durumunda kan hücrelerin üretimi yavaşlamakta, üretilen hücreler de kalitesiz ve güçsüz olmaktadır. Bu nedenle B12 vitamininin yeterli miktarda temin edilmesi çok önemlidir. Nadir görülen eksikliği megaloblastik anemi ve nöropati yani nörolojik hissizlik ve his kaybına ve sıkıntılara neden olabilir. Yorgunluk, halsizlik, dispne yani nefes darlığı, paresezi yani duyusal problemler, iştah ve kilo kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, psikiyatrik semptomlar ve ciddi anemi ile kendini belli eder. Sinir sisteminde geri dönüşümsüz bozukluklar yapabilir. Pernisiyoz anemisi olanlar en büyük risk grubundadır. Gastrektomi sonrasında yani özellikle mide problemleri sonrasında korozyo ajanlara maruz kalımda mide mukozası zedelenirse eksiklik kesinlikle olur. Özellikle karaciğerde bunun yanında böbrek, kalp, dalak ve beyinde bulunur. Emilimi ince bağırsaklarda ve midede intrinsik faktör üretilmesi koşuluyla gerçekleşir. Emildikten sonra dokulara gideceği proteinlere bağlanır. Atılımı idrar, safra ve dışkı iledir. Vücutta çok iyi korunur. Bu yüzden de eksiklik semptomları yavaş yavaş ortaya çıkar. Işık, oksijen, asit ve alkaliye maruz kalmakla yavaş aktivitesini kaybeder ancak ısıya karşı dirençlidir. Özellikle kırmızı et ve sakatat, özellikle ciğer en iyi B12 kaynaklarıdır. Bunun yanında et, süt, yumurtada da B12 bulunmaktadır. Multivitaminin çoğunda da B12 vardır. Ayrıca B12 tek başına hidroksikobalamin, metilkobalamin, siyanokobalamin formları birçok multivitamin kompleksleri içerisinde ya da tek başlarına da tablet sprey ya da ağza eriyen, dil altına eriyen tablet şeklinde bulunabilmektedir. Ve bir şekilde kişilerin kandaki B12 seviyelerine baktırmaları minimum 500, idealimiz 750, tavanımız 1000 şekilde B12 miktarlarının hedefini buna göre ayarlamaları lazım. Evet, yine önemli bir vitamin C vitamini. Hepimizi çok iyi bir vitamin. Suda çözünen vitaminlerdendir. Sahip olduğu güçlü antioksidan etkisiyle hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardım eder. Yaraların iyileşmesinde kullanılan bir protein olan kolajenler üretiminde de vücudumuz C vitamine ihtiyaç duyar. Ayrıca vücudumuzu hastalıklara karşı korumak için bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardım eder. Eksikliğinde skorbit hastalığı oluşmaktadır. Skorbit de deride peteşi yani ufak kanamalar, ekimoz tarzında kanamalar, diş etlerinde şişme ve kanamalar, idrarda kanama, bir mide bağırsak kanalında kanamalar en çok dikkate çeken bulgulardır. Deri kaba ve kuru bir hal alır. Kalça ve bacaklarda kıl foliküllerinde özellikle sertlikler, değişiklikler oluşur. Kemiklerin büyümesi durur.
kemik mineralini yitirir ve osteoporoz ortaya çıkar. En önemli C vitamini kaynağı turunçgiller, portakal, limon, greyfurt, mandalina gibi turunçgillerdir. Diğer taraftan çoğu multivitamin içerisinde C vitamini vardır. Ayrıca tek başına da C vitamini bulabilmektir. Ve son vitaminimiz folik asit. Vücutta kan yapımı, hücre oluşumu, kas yapımı için ihtiyaç duyulan vitaminlerden birisidir. Özellikle hamilelik öncesi ve sonrasında vücudun ihtiyaç duyduğu folik asit ihtiyacı artabilmektedir. Folatlar hücre bölünme ve olgunlaşma aktivitelerinde çok rol oynarlar. Folik asit ile B12 vitamin arasında işlev açısından sıkı bir bağlantı vardır. Folik asit anne karnındaki bebeklerin sinüslerini oluşturan yapıların oluşumunda önemli rol oynar. Kan yapımı sırasında ve metabolizmanın hızlandığı durumlarda folik asit gereksinimi artar. Folik asit eksikliğinde alüver ve akküver sayısında azalma, yani kansızlık anemi ortaya çıkar. Ağızda ve sindirim kanalında yaralar oluşabilir, saç oluşumu ve uzaması durur. Folik asit eksiği olan gebelerin çocuklarına nöral tüp defekte verilen durum ortaya çıkmakta, bebeklerin omurilinde ve merkezi sinir sistemini oluşturan yapılarda Allah korusun bozukluklar izlenmektedir. Nerede var folik asit? Sakatatlarda var, yumurtada var, süt ve yoğurtta var, ayrıca baklagillerde de var, takviye edici olarak da alınabilir. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün özellikle vitamin ve minerallerden konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yayına gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.

0: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut muslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor, böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi. Binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrail'li ırkçı bakan Ben-Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları yarın İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi, 409 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 213'ü tutuklandı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Harbi Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

0: geldi. Saat 15.56'da kaydedilen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. İsrail, ateşkese ve İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan'da işgal ve saldırılarından vazgeçmiyor. Soykırım kabinesinden aşırı sağcı yerleşim bakanı Orit Strock, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin süreceğini söyledi. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları da sürdü. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

Kahvede şenlik var. Yazan Sabahattin Kudret Aksal. Yöneten Selahattin Küçük. Efekt Erhan Mesutoğlu.

0: Ne güzel bir gün sayın sevgili dinleyiciler. Şimdi burası ne biliyor musunuz? Ya bilmiyor musunuz? Öyleyse söyleyeyim ben. Bir kahve. Yazlık bir kahve. Bir tepenin üstünde. Uzakta da deniz. Ben de onun garsonuyum. Garsonuyum ya. Sadece garson da değilim. Biraz daha yönetmeniyim bu oyunun. Evet. Bir kahvedeyiz. Bir tiyatro kahvesinde. Yaz ortasında bir sabah. Saat neyse onu söylemeyeyim şimdi. Nasıl olsa sonra öğreneceksiniz. Bir dakika. Bir tiyatro kahvesi dedim değil mi? Siz bir tiyatro kahvesinin gerçekten daha gerçek olduğunu biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ben belki de sadece bunu biliyorum. Buna inanıyorum. Ya siz? Siz de inanıyor musunuz bir tiyatro kahvesinin gerçekten daha gerçek olduğuna? Siz bayım, gazetenizi şöyle elinizden bırakır gibi oldunuz. Siz inanıyor musunuz? Ya siz? Şimdi mutfaktan içeri doğru seyirten bayan. Ya inanmıyorsanız? Öyleyse ne yaparım ben? Sizi gıdıklayarak güldürmeyi, gözlerinize soğan sürerek ağlatmayı, iki kez ikinin kaç ettiğini sorarak düşündürmeyi bilmiyorum ben. Ama bildiğim bir şey var. Bir tiyatro kahvesinin gerçekten de gerçek olduğuna inanmanızı istiyorum. İnanmayanları istemiyorum. Hamlet'e inanmayanları istemiyorum. Şimdi buraya iki kişi gelecek. Bir kadınla bir erkek. Nereden mi biliyorum? Söyledim ya. Biraz da yönetmeniyim ben bu oyunun. Sırası gelince peşkirimi koltuğumun altına sıkıştırıp ne buyuruyorsunuz bayan? Kahveniz orta mı olacak bay diye soracağım. Sırası gelince de yön göstereceğim onlara. Daha gelmediler. Ne bay ne de bayan. Ortalıkta yoklar daha. Uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği kadınla erkek, akla kara, yılanla gerçek, ağustos böceğiyle karınca. Siz bayan örgünüzü bırakıp neden yüzünüzü buruşturdunuz öyle? Bakın bay aldırmadılar bile. Boşuna bir alınganlık. Ben sizi düşünerek konuşmadım. Şunu demek istedim. Erkek aksa kadın karadır. Kadın gerçekse erkek yalan. Erkek ağustos böceği ise kadın karınca. Bu bir denge işidir o kadar. Bütün bu ikilikler olmadan dengeyi bulan kadınlarla erkekler de vardır. Ama bizim işimize yaramaz onlar. Tiyatroya çıkarmayız biz onları. Tamam tamam onlar işte geldiler. Durun bakayım. Evet. Bay geliyor. Ne var üstünde biliyor musunuz? Ne giymiş biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Hayır bilemezsiniz. Bilirseniz vermeyeceğim armağan yok size. Ama gene de bilemeyeceksiniz. İn kulağınızı da söyleyeyim ben size. Çizgili bir pantolon, arkası uzun tören ceketi. Elinde de bir silindir şapka. Ayakkabıları, evet rugan. Öbür elinde de silindir şapkasız elinde demek istiyorum. Bir demet çiçek.
1: Buraya bir bayan gelecekti, geldi mi?
0: Hayır bayım, henüz gelen giden yok.
1: Oh, havada pek sıcak. Burası güzel, güzel ama gelinceye değin yürünmesi gereken bir yol var ki insanın burnundan geliyor. Dik bir yokuş, kaldırımları da oldukça bozuk.
0: Bütün güzel yerlere dik bir yokuş tırmanılarak oldukça bozuk yollardan ulaşılır bayım.
1: Evet, bunu hiçbir zaman bugün kadar iyi anlamamıştım.
0: Bu da hiçbir zaman bugün kadar güzel bir yere ulaşmak isteğini duymadığınızı gösterir.
1: Rica ederim.
0: Buyurun bayım, oturmaz mısınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Emriniz bayım?
1: Biraz bekleyeceğim.
0: Emredersiniz.
1: Ya baksanıza.
0: Evet bayım.
1: Saatiniz kaç?
0: 10.
1: Benimki biraz ileri gitmiş olmalı.
0: Hayır bayım. Düzeltmeniz gerekmez. Doğru olanı sizinki.
1: Ya.
0: Benim saatim değil.
1: Ya.
0: Buranın saati. Kahvenin saati demek istiyorum. Müşterilerimin istediği saat. Her zaman güzel bir günden çalınmış 20 dakikayı gösteren saat. Bizim işimizdir bu. Saatlerimizi öyle ayarlarız ki sizin için çok değerli olan 20 dakikayı kaşla göz arasında sizden çalar, sonra gene size armağan ederiz.
1: Çok hoşsunuz.
0: Evet. Olmak zorundayım.
1: Çok da konuşkansınız.
0: Konuşmadan hoş görünmenin yolunu daha bulamadığım için.

0: Siz sessizliğinizle de çok işler görebilirsiniz Bay Garson.
1: Beni gerçekten öyle buluyorsanız işimin altın çağını yaşıyorum demektir.
0: Daha gelmedi.
1: Neyi? Sevinmelisiniz.
0: Neden sevinecekmişim? Bekletilmeyi hiç sevmem.
1: Düşünün. Şunu düşünün. Size pek de önem vermeden, işine gider gibi süslenmeden ama tam vaktinde gelen bir kadın mı iyi sizin için? Yoksa aynanın karşısında sizi düşünerek uzun uzun hazırlanan, sonra tam kapıdan çıkarken kendini yeterince güzel bulmadığı için geriye dönen, bu kez aynanın karşısında bir başka türlü süslenen, bu işi 2 kez, 3 kez, 4 kez, 5 kez tekrarlayan, bu yüzden de sizi yarım saat bekleten kadın mı?
0: Eşsizsiniz.
1: Bunu unutmayın. Ne kadar bekletiliyorsanız o kadar önemseniyorsunuz demektir.
0: Evet, önemseniyorum. Bunu ben de biliyorum.
1: Şimdi bir kahve. Ne dersiniz?
0: İçsem mi?
1: Evet. Önemsenmenin üstüne bambaşkadır.
0: Peki, içerim. Bay Garson.
1: Evet bayım.
0: Bırakın kahveyi, vazgeçtim. Gelsin, birlikte içeriz.
1: Siz bilirsiniz bayım.
0: Bay Garson.
1: Buyurun bayım.
0: Ben kimim? Kim bekliyorum? Neden bekliyorum biliyor musunuz?
1: İşimin yasalarından biri kim olduğunuzu, kimi beklediğinizi, neden beklediğinizi kestirsem de bilir görünmemektir.
0: Ya ben söylersem?
1: Öğrenmektir, sonra da hemen unutmak.
0: Bay Garson, tarihimin önemli günlerinden birini yaşıyorum. Yıl dönümleri ya coşkuyla kutlanacak ya da yasla anılacak o önemli günlerden birini. Deminden beri size göstermek istemiyorum ama hafifçe ayaklarımın titrediğini, kanımın çekildiğini, yüreğimin vurduğunu duyuyorum. Bütün bunları belki de sizden gizleyebildim ama kılığımdan bir şey anlamadınız mı?
1: Kılığınız, durun bakayım, bir sağdan bir soldan bir arkadan bir önden, evet evet kılığınız.
0: Evet Bay Garson, görüyorsunuz ya, çizgili pantolonumla, kuyruklu ceketimle, silindir şapkamdan.
1: Bağışlayın beni, işimin bir başka yasasını uyguluyorum şimdi. Müşteriye karşı içten davranma yasasını.
0: Evet, ben de bunu istiyorum.
1: Siz şimdi burada evleneceğiniz kadını bekliyorsunuz.
0: Yaşayın Bay Garson, bildiniz.
1: Başarılar, yerde ve gökte, gündüzde, gecede, savaşta, barışta başarılar.
0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ne dersiniz, iyi bir iş yapıyor muyum?
1: Evet bayım.
0: Ya.
1: Bir evlenme insanı daha kötü bir evlenmeden korur.
0: Evet, korunmam gerekiyor. 35'imi geçtim. Saygıdeğer bir işim, küçümsenmeyecek bir param, uysal bir huyum var. Anam babam yok, sağlığım da yerinde.
1: Bütün bunlar çevrenizde biliniyor mu?
0: Evet, ünlüyüm. Bütün bu özelliklerimle ünlüyüm. Oturduğum apartmanda, mahallemde, semtimde, bu kentte ve daha başka kentlerde. Bay Garson, çaylarda ve kokteyllerde, genç kız topluluklarında, uzun kış gecelerinde, yemeklerden sonraki misafirliklerde, analar, babalar, amcalar, halalar katında konuşuluyorum ben.
1: Ateşten bir çemberin içindesiniz. Hemen bir korunak gerek size.
0: Sık sık yarı tanıdığım arkadaş evlerine çağrılıyorum. Hizmetçilerim sorguya çekiliyor. Gece yarısından sonra telefonlarla yoklanıyorum.
1: Tehlike kapıyı çalıyor demem artık bu işe. Tekmeliyor.
0: Gece olup da yastığa başımı koydum mu sesler duyuyorum. Kadın sesleri. Bir kadın ordusunun sesleri. Düşümde de onların yüzü. Binlercesinin, on binlercesinin yüzü. Ne dersiniz bu işe?
1: Bir şey diyemem bayım. Uçurumun kenarındasınız. Bir adım, bir adım daha bilinmez ne olacağı.
0: Evet Bay Garson, durum bu. İşte ben de şimdi bu duruma bir son vermek için bir genç kızı bekliyorum burada. Konuşmak, anlaşmak ve sağlam bir aşkın temellerini atmak üzere.
1: Bugün anlaşırsanız.
0: Anlaşırsak. Ama anlaşmak, kafaların uyuşması yetmez. Bir de aşk doğarsa aramızda, bugün hemen evlenmek istiyorum, hem de burada.
1: Bugün mü?
0: Evet bugün.
1: Burada mı?
0: Evet burada.
1: Ne güzel. Ne güzel bir yer, ne güzel bir saat seçmişsiniz bayım. Sonra benim yönetimimde bir evlenme. Bu bilseniz ne mutlu eder beni. Ben işleri hep bu kerteye getirmişimdir ama sonuç alamamışımdır. Daha doğrusu sonuç benim dışımda, benden uzakta alınmıştır. Siz şimdi benim bunca çabamın armağanını veriyorsunuz bana. Değer bilirliğin anıtını dikiyorsunuz. Yaşayın bayım.
0: Bay Garson, ben de şimdi şu övdüğünüz davranışıma karşılık bir şey rica edeceğim sizden.
1: Buyurun, emriniz başımın üstüne.
0: O gelince diyorum ya, böyle derken hafifçe yüreğimin vurduğunu duyuyorum. Bu ne demek bu?
1: Aşkın başlaması demek bayım.
0: Ya, demek aşk böyle başlıyor.
1: Evet, aşkın başlaması için her şey yer yerinde.
0: Bay Garson, ricam şu sizden. Onun karşısında yüceltin beni.
1: Elbette elbette ama nasıl, nasıl bayım, nasıl istiyorsanız öyle.
0: Nasıl mı? Öyle özelliklerimi belirtin ki etkilesin iyice. Bütün yaşamımızı ölümümüze değin kuşatsın.
1: Özelliklerinizi?
0: Çok güzel bir evim var. 2 dönümlük bir korunun içinde. Dış duvarları temelden 2 metre yüksekte taştan. Odaların duvarlarını tahta kaplattım. Arttırmalardan aldığım eşyalarla döşedim ben o evi. Ama nasıl söz edebilirsiniz bu evden?
1: Ederim bayım ama sırası gelmezse... Ne diyeyim başka?
0: Öğrenimim Avrupa'da. Diploma alamadımsa da öğrenimim Avrupa'da.
1: Bunun da sırası gelmeyebilir. Başka bayım?
0: 3 ortaklıkta payım var. Üstelik de birinin başkanıyım.
1: Bakın bu çok önemli.
0: Evet, önemli olsa gerek. Ona sunacağım şeyleri kolaylıkla mı elde ettim sanıyorsunuz?

0: Garson, iyice bana bir bakın şöyle. Bir bakın, bakın. Hı. Sıfırdan başladım ben. Hı. Siz hiç sıfırdan başlayan insan gördünüz mü?
1: Gördüm bayım.
0: Kimi gördünüz?
1: Aynada kendimi gördüm ama ben sıfırdayım gene.
0: Öyleyse siz sayılmazsınız. Başlamak, başladıktan sonra bir yere gelmek kolay olmadı. Saygıdeğer bir işim var demiştim ya. Saygıdeğer çok şeyimi verdim kurabilmek için. Başkalarının paylarından olması gerekiyordu. Başardım.
1: Ha, şu bizim kahve için bir şey düşünmüyorsunuz ya bayım. Ne toprağının altında maden vardır, ne de turistik bir otelin yapımı için elverişli genişlik. Taksilerin geçitleri değildir. Benzin istasyonu da olmaz.
0: Hayır hayır, bırakın şimdi bunu.
1: Hem sonra kafalarını dinlemek, bir fincan kahve içmek isteyenlere de bir yer gerek. Tavla, domino, okey oynamak isteyenlere de bir yer gerek. El ele tutuşup birbirlerinin gözlerine bakmak isteyenlere de bir yer gerek.
0: Hayır hayır dedim ya. Ne diyordum? Doğrusu çetin bir yoldu benim geçtiğim yol. Şimdi pek de kolay elde etmediğim bir güvenliği, bir rahatlığı, rahatlıkla güvenliğin karışımını bir anga kuşunu isterse bir işaretiyle sunacağım ona. İstiyorum ki değerim bilinsin, ağırlığım olanca gücüyle görünsün ortada. Bay Garson, yüceltin beni. Erkekliğin gereği değil midir bir kadının karşısında yücelmek?
1: Söylerim ya bayım, sırası gelmezse daha başka.
0: Kitaplarımdan söz edin. Ömrümün sonuna değin. Her gece uyumadan önce 10 dakika okumak istesem gene de bitiremeyecek kadar çok kitabım var. Hepsi de ciltli, ciltlerin rengi de duvarların rengine uygun.
1: Beni şaşırtıyorsunuz. Başka?
0: Kravatlarımdan söz edin.
1: Başka?
0: Pijamalarımdan.
1: Başka?
0: Bornozlarımdan.
1: Başka?
0: Tıraş makinelerimden, tıraş pudralarımdan, tıraş sularımdan, diş fırçalarımdan, diş macunlarımdan, elma sıkma makinelerimden, armut sıkma makinelerimden, portakal, muz, şeftali, kayısı sıkma makinelerimden, ceviz sıkma makinelerimden, kestane sıkma makinelerimden.
1: Ne zengin bir çeyiziniz var.
0: Su sıkma makinelerimden, kum sıkma makinelerimden, taş sıkma makinelerimden, çakı sıkma makinelerimden. Aşkımdan söyledim. Söyleyin ona, ben de söyleyeceğim ya. Onu çok seviyorum. Üstelik üstüne üstlük çok önemlidir benim için aşk.
1: Ah ne ince ruhlusunuz bayım.
0: Evet, öyleyimdir. Biliyor musunuz Bay Garson, benim şimdi burada işim çok güç.
1: Bütün güçlükleri yeneceksiniz. Yeneceğiz el birliğiyle.
0: Şimdi o gelince benim birlikte ya da sırasıyla ayrı ayrı iki insan gibi davranmam gerekecek. Hem evlenmek isteyen insan hem de evlenmek isteyen insanın dışında bir görücü gibi.
1: Ya demek?
0: Evet. Şimdi çok dikkatli olmam gerekiyor. Çok. İyimserliğe yüz vermemem. Duygularım bağırıp çağırmaya başlarlarsa seslerini kısmam. Buluttan nem kaparcasına kuşkulu olmam.
1: Hiç üzülmeyin. Sizin gözünüzden bir şey kaçmaz bayım.
0: Güzelliğin terazisinde kaşını gözünü, ağzını burnunu, etini budunu tartma.
1: Gözünü, kaşını, ağzını, burnunu, etini budunu. Ah ne güzel söylüyorsunuz bayım.
0: Namus terazisinde bütün bir geçmişini. Burası çok korkunç. Bilmediğim bütün bir geçmişini tartma.
1: Kantarın topunu öyle iyi kullanacaksınız ki bütün bu kaygılarınızın boşuna olduğunu sonunda anlayacaksınız.
0: Sağlığın terazisinde doğacak çocukların kilolarını tartmak.
1: Rengine bakın bayım. Rengine iyi bakın.
0: Görgülülüğün terazisinde babasının parasını pulunu tartmak.
1: Bu da sizin için iş mi bayım?
0: Duyguların terazisinde bana olan aşkını tartmak.
1: Bunu tartmanız bile gerekmeyecek. Görür görmez anlayacaksınız.
0: Çok güç Bay Garson, çok güç. Ne dersiniz deyin, çok güç.
1: Üzülmeyin bayım, üzülmeyin.
0: Üzülmekten çok korkuyorum Bay Garson.
1: Korkmayın, yürekli başladınız bu işe, yürekli gidin.
0: Elim ayağıma bir titremedir aldı. Önleyemiyorum, çok fena önleyemiyorum.
1: Evet, evet, evet. Yüzünüz safran sarısı. Ayna ister misiniz?
0: Hayır, hayır. Daha çok bozulurum sonra.
1: Bayım.
0: Ne var Bay Garson?
1: Bir ayak sesi duydum.
0: Sahi mi?
1: Evet, öyle sanıyorum ki geliyor.
0: Ne yapacağım ya şimdi, ne yapacağım söyleyin onu, ne yapacağım ben?
1: Ne isterseniz, ne geliyorsa içinizden.
0: Bay Garson, bu müydü sizden alacağım karşılık? Böyle yarı yolda bu göz gözü görmez kasırgada insanı ortada bırakmak var mıydı hesapta?
1: Ne yapayım istiyorsunuz?
0: Bir çare bulun, bir şeyler söyleyin.
1: Önce ben konuşsam?
0: Evet, önce bir süre siz konuşun.
1: Öyleyse bayım, gelin oturun şuraya. Şöyle duvarın en ucuna oturun. Şöyle, kendinizi rahat bırakın. Sallayın ayaklarınızda isterseniz.
0: Salladım.
1: Hı? Nasıl? Rahat mısınız şimdi?
0: Rahatım, rahatım.
1: Ben size sesleninceye değin, kendinizi burada yok sayacaksınız. Biz de yok sayacağız sizi. Hiç kaygılanmayın. Ben yürüteceğim işinizi. Çiçeğiniz? Çiçeğinizi de elinize alın.
0: Teşekkür ederim Bay Garson.
1: Evet sevgili dinleyiciler. Bayan geliyor. Üstünde ne var biliyor musunuz? Üstünde... Topuklarına kadar upuzun bir tuvalet. Beyaz eldivenler elinde. Başında çiçekli bir şapka. Yemişli de. Bir de mavi bir şemsiye elinde. Buyurun bayan. Buyurun. Birini mi aradınız?
2: Evet birini.
1: Kimi acaba?
2: Ben de tanımıyorum. Daha doğrusu şöyle bir tanıyorum. Bir demet çiçek olacaktı elinde.

0: Evet evet. Birkaç dakika önce bir bay geldi buraya. Söylediğiniz gibi elinde bir demet çiçek vardı. Bir bayan gelecek dedi. Daha gelmedi dedim ben de. Az sonra döneceğini söyleyerek ileriye doğru yürüdü.
1: Geç kaldım ben de. Saat kaç?
0: 10. Ders tamam 10.
1: Ne erken gelmişim, hiç yapmazdım böyle.
0: Ne önemi var? Buyurun oturun.
1: Teşekkür ederim.
0: Emriniz.
1: Ne var?
0: Çay, kahve, gazoz, limonata, şurup.
1: Kahve olsun. Orta şekerli.
0: Emredersiniz.
1: Hayır hayır hayır. Bir dakika. Bir dakika.
0: Buyurun bayan.
1: Limonata. Limonata olsun.
0: Emredersiniz.
1: Bir dakika bir dakika.
0: Buyurun bayan.
1: Şimdilik bir şey içmesem biraz beklemek istiyorum.
0: Nasıl isterseniz öyle olsun bayan.
1: Güzel bir yer burası. Ayağının altında deniz. Gökyüzü de ne yakın.
0: Öyledir. Hiç gelmemiş miydiniz?
1: Hayır hiç.
0: Yazık. Oysa sizin gibi genç hanımların uğrak yeridir burası.
1: Öyle mi? Niçin?
0: Öğrenciler ders çalışmak için gelirler. Genç hanımlar çocuklarına hava aldırmak, yaşlılar yün örmek için gelirler. Sevişenlerse saatler saati el ele tutuşup birbirlerinin gözlerine bakmak için.
1: Ah ne güzel.
0: Hangisi bayan?
1: Bilmiyorum. Ben niçin geldim bay garson?
0: Siz mi? Sahi niçin geldiniz bayan?
1: Bilmiyorum.
0: Ah bu genç kızların bu bilmiyorumları. Öyle severim ki en kesin bilgilerini bilmiyorumlarının altına gizlediklerini sandıkları zaman alımları nasıl bir kat artar.
1: Ah çok hoşsunuz.
0: İşimin gereği bayan.
1: Az önce geldiğini söylediğiniz bay neden oturmadı dersiniz?
0: Öyle sanıyorum ki biraz heyecanlıydı. Beklemekten sıkılan bir hali vardı.
1: Sahi mi? Oh ne iyi.
0: İyi mi? Bir şey anlayamadım.
1: Bilerek ya da bilmeden bütün yaptıklarımız. Elbette biz kadınların demek istiyorum.
0: Evet.
1: Bir kadını bekleyen bir erkeğin heyecanını arttırmak için değil mi?
0: Teşekkür ederim bayan. Kadın türünün sırlarını çekinmeden veriyorsunuz bana.
1: Bay garson, kadın türünün sırlarını bırakın. Size kendi sırrımı versem?
0: 7 kat bohçalara sarar, naftalin kokulu selvi sandıklara kaldırırım. Ya da rafa koyarım, kimsecikler duymaz.
1: Ah siz.
0: Söyleyin bayan, söyleyin. Ne olursunuz, susmayın, söyleyin.
1: Çok hoşsunuz.
0: Hoşsam artık sizin için, sadece sizin için.
1: Ah, üzülüyorum.
0: Niçin?
1: Niçin mi? Bu türden sözleri dinlemeye benim artık hakkım yok da onun için.
0: Ya, sırrınız buymuş demek.
1: Evet, bundan sonra saklayamam artık sizden. Ben buraya size sözüne ettiğim o bayla tanışmak, anlaşmak, evlenmek için geldim.
0: Desenize bir altın kapının eşiğindesiniz.
1: Evet, bir eşikteyim, bir eşiğin önünde. Adımımı atsam mı dersiniz yoksa arkama bile bakmadan koşa koşa kaçsam mı?
0: Nereye?
1: Annemin evine. Dallarında hala salıncakların kurulu olan büyük ağaçların gölgelediği bahçemize. Boyaları şimdi biraz dökülmüş, saçları tutam tutam düşmüş de olsa gene canlı, gene bana eskisi gibi gülümseyen bebeklerimi.
0: Bayım, bayım. Uyumuş mu ne? Bayım.
2: Ne var bayarsın?
0: Kaçmak istiyor.
2: Nereye?
0: Annesinin evine.
2: Yıllarca sonra yapacağı işi şimdi mi yapmak istiyor?
0: Evet evet, haklısınız, çok haklı. Durun, durun, acele etmeyin bayan. Her zaman kaçabilirsiniz, kaçmak kolay.
1: Kaçmanın güç olacağı bir anın gelmesinden korkuyorum bay garson.
0: Ama düşünün, şunu düşünün. Buraya kadar gelmişsiniz, niçin? Bir denemek için, denemeniz gerekiyor.
1: Evet, denemem gerekiyor.
0: Bayan, bir bilginiz var mı onun için?
1: Evet, iyi bir aileden. Ama şimdi o ailesi de yok. Görgülü, iyi bir öğrenimi var. Parası da yok değil. Rahatlık sağlayabilir, güvenlik. Ne iyisiniz siz? Şimdi konuşturarak yüreklendirdiniz beni. Biliyor musunuz?
0: Biliyorum bayan.
1: Neyi?
0: Analarınızın en canlısı, karanlık ve durgun sularda ışıklı sandallar gibi yüzeni düğünlerdir. Tanıdıklarınızın düğünleri, tanımadıklarınızın düğünleri, düğün önceleri, düğün geceleri, düğün sonraları... Çocukluğunuzda gelinin sizi yanına çağırıp da saçınıza bir tutam tel taktığında siz evlenmiş gibi olurdunuz. Daha sonraları genç kızken evlenen bir tanıdığınıza mutluluk dilediğinizde gene evlenen sanki sizdiniz. Bütün yaşamanızın düğün düşleriyle ve iki düğün arasında geçtiğini biliyorum. Çocukluğunuzdan bu yana günden güne güçlenerek yaşamayı bir çatı altında boyundura vuracağınız bir erkekle düşündüğünüzü biliyorum.
1: Evet ama kimse o gönlüyle girecekti boyundura.
0: Bayım, bayım. Uyudu mu ne? Bayım.
2: Ne o bay garson?
0: Gönlünüz de almaya gelmiş sizi boyundura.
2: Gönlümle mi?
0: Evet, gönlünüzle.
2: Uf, çok korkunç, ne yapacağım ben şimdi?
0: Korkmayın siz bayım. Bulacağım çaresini ben bu işin. Bayan.
1: Bir dakika dinleyebilir misiniz benim?
0: Evet bayan.
1: Yeni tanıyoruz daha birbirimizi ama gösterdiğiniz yakınlığa güvenerek bir şey rica edeceğim sizden.
0: Buyurun bayan.
1: Nasıl söylesem?
0: Nasıl isterseniz, sıkmayın kendinizi.
1: Beni yüceltin Bay Garson. Tanımadığım, bilmediğim o adama karşı yüceltin beni.
0: Nasıl bayan?
1: Beni güzel buluyor musunuz?
0: Sizi?
1: Evet. Saçlarımı beğendinizse saçlarımı, gözlerimi beğendinizse gözlerimi, tenimi beğendinizse tenimi övün.
0: Sizi böylece övmeye kalksam burada akşama ederiz diye korkarım. Hem sonra güzelliğinizi bu kadar belirtirsem korkmaz mı o? Ya da kıskanmaz mı?
1: Düşünmeyin bunu. Benim istediğim şeyleri sağlamış olursunuz o zaman.
0: Sizin istediğiniz şeyler...
1: Korksun ve kıskansın. Bay Garson, akıllıca bir davranış değil midir bir başkasının rahatlığını kemirerek rahatlık sağlamak?
0: Ama bayan...
1: Hayır. Ben rahatlıkla donatılmazsam ona nasıl rahatlık sağlayabilirim demek istedim.
0: Bayım! Öldü mü ne? Bayım!
2: Ne var gene Bay Garson?
0: Çok korkunç, çok da akıllı.
2: Ya, ne yapacağım ben şimdi?
0: Biliyorum ama barış yolunda kara kara bulutlar kümeleniyor gibi geldi bana. Çeliğe karşı diş tırnakla çıkmalı. Yağmura karşı kasırga olmalısınız.
2: Çeliğe karşı diş tırnak, yağmura karşı kasırga. Pek de bir şey anlayamadım ben.
0: Ama durun bayım siz gene. Ben çaresini bulacağım bu işin.
1: Söz değil mi Bay Garson?
0: Söz bayan.
1: Beni bir evle birlikte düşündürtmenizi istiyorum ona. Tepeden tırnağa döşeli bir evle. Lavanta çiçeği kokan çarşaflı yataklarıyla, koltuklarıyla, masalarıyla, tencereleri, tavalarıyla bir ev. Evinin bütün eşyasının ruhu olduğumu söyleyin ona.
0: Söylerim bayan.
1: Çocuklardan da söz edin. Sarışın, esmer, zayıf, şişman, akıllı, ahmak sürüyle çocuktan. Doğmuş doğacak çocuklarının ruhu olduğumu söyleyin ona.
0: Söylerim bayan.
1: Torunlarımızdan, torunlarımızın torunlarından söz edin. Neredeyse çocuk sayılacak bir anne, herkesi şaşırtacak kadar genç bir büyük anne olacağımı söyleyin ona. Çocuklarımızın büyümesini beklerken... Bay Garson!
0: Buyurun bayan.
1: Beklemek dedim de aklıma geldi. Nerede kaldı bu adam?
0: Şimdi neredeyse gelir bayan.
1: Ama olur mu bir genç kızı daha şimdiden böyle sokak ortasında bekletmek?
0: Haklısınız ama şimdi gelir neredeyse.
1: Daha ilk gününden böyle bekleten sonraları neler yapmaz? Pis yağmurlu kış geceleri yemek ateşte soğuyup ısınırken bekletilen kadınım şimdi. Gece yarıları kocası iş konuşmasına gitmiş, uyuyup uyanarak bekletilen kadınım şimdi. Terzide birlikte model seçmeyi kararlaştırıp da elin günün gözü önünde saatler saati bekletilen kadınım şimdi. Bay Garson, benim bu işe dayanabileceğimi sanıyor musunuz?
0: Rica ederim bayan, sabredin, şimdi gelin.
1: Yüreğim vurmaya başladı. Kanı çekildi yüzümün. Katıla katıla ağlayacağım diye korkuyorum.
0: Yapmayın bayan. Ne koklatsam size?
1: Ne koklatırsanız koklatın, açılamam diye korkuyorum.
0: Lokman ruhumu, nane ruhumu, tuz ruhumu.
1: Yüzüm nasıl, gözüm kaşım? Gözlerimin altı?
0: İyi desem yalan söylemiş olurum. Soldunuz, sarardınız.
1: Bay Garson. Bay Garson, yardım edin bana.
0: Gelin. Oturun şuraya. Karşıdaki duvarın üstüne. Şöyle. Şemsiyeniz. Alın şemsiyenizi de. Nasılsınız şimdi?
1: Daha iyiceyim şimdi.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi karşı karşıya oturuyorlar. Bayan ağlıyor, bay da uyuyor. Bay, bayan ağladığı için uyuyor. Bayan da bay uyuduğu için ağlıyor. Bütün ömürleri boyunca oynayacakları oyunun küçük bir denemesini yapıyorlar şimdi. Bayan günlerden uzun geceler, gecelerden uzun günler boyunca bayı uyutmamak için ağlayacak. Bay da ne yapsın? Onun ağlamasını duymamak için hiç uyanmamacasına uyuyacak. Ağlamak da uyumanın amansız savaşı. Büyük küçük, hızlı yavaş, kalın ince her noktadan horultularla vızıltıların amansız savaşı. Kim kazanacak dersiniz? Bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum. Size bir şey daha söyleyeyim mi? Durmadan onlarla uğraştığımız için de neredeyse mutluluktan patlayacaklar. Ama sadece onlar mı var? Ben yok muyum? Ben, düpedüz ben. Yaşamıyor muyum bu dünyada? Bir özlemim yok mu? Şimdi ben ne istiyorum biliyor musunuz? Ağız mızıkası dinlemek. Evet. Niye şaşırdınız? Niye şaşırdınız öyle? Ağız mızıkası dinlemek istiyorum. Kapkara saçlı, kapkara gözlü, ağzı yüzü kirli, dişleri ak bir çocuğun çaldığı ağız mızıkasını dinlemek istiyorum. Çalsın ve göz gördüğünce uzun duvarların dibinden toz toprak yollarda yürüsün, gitsin. Ama bakın şu işe. Şimdi ağız mızıkası çalacak bir çocuk yok burada. Ne yapmalı?

Ama ben çok istiyorum. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Hey! Hey! Ağız mızıkası çalacak biri yok mu buralarda? Makinist ses yönetmeni, rejisör. Rejisör, makinist ses yönetmeni, yardımcıları, yardımcılarının yardımcıları. Ağız mızıkası çalacak biri yok mu burada?

0: Ne oldu sevgili dinleyiciler biliyor musunuz? Biliyor musunuz ne oldu? Ağız mızıkasıyla birlikte bay da bayan da evet evet ikisi de yerlerinden doğruldular, kalktılar. Şimdi birbirlerine bakıyorlar. Bu değil miydi istedikleri? Karşı karşıya kalmak ve savaşmak. Savaşsınlar bakalım. Nasıl? Ne diyorsunuz? Yardım mı etmeliyim? Ben mi? Hayır. Yardım etmeyeceğim. Neden mi? Şimdi onlara en büyük yardım, yardım etmemektir. Yardım edersem kendilerine güvenme gereğini duymazlar. Bana arkalanırlar da çabalarını ortaya koymazlar sonra. Bir şey daha söyleyeyim mi? Onlara şimdi kimse yardım edemez. Ne yapacaklarsa kendileri yapacaklar. Nerede görülmüştür sadıç kadının yatak odasına girdiği? Ben şimdi şuraya çökeceğim. Duvarın dibine. Gölgeye. Kafam dinç. Oh, sultan da ben, padişah da.
1: Hey, ne görüyorum orada? Bir bayan.
2: Ne görüyorum orada? Bir bay.
1: Elinde mavi bir şemsiye var.
2: Bir demet çiçek tutuyor elinde.
1: O, bahse girelim ki o.
2: Ondan başkası olamaz.
1: Seslensem mi yoksa aldırmasam mı? Bayan, özür dilerim bayan. Size bir şey sormak istiyordum. Siz misiniz?
2: Evet benim.
1: Ya sizsiniz demek.
2: Ya siz? Siz de... siz misiniz?
1: Evet, ben de benim.
2: Siz olduğunuza sevindim.
1: Teşekkür ederim ben de. Sizi buraya...
2: Sizi buraya kim gönderdiyse o.
1: Bay Arabulan.
2: Evet evet, Bay Arabulan.
1: Ne saygı değer bir kişidir o.
2: Ağır başlı, uzak görüşlü, üstün yaratılışlı.
1: Zengin ve kibar.
2: Kibar ve zengin.
1: Selam ve saygı size Bay Arabulan.
2: Saygı ve selam size Bay Arabulan.
1: Beni o kadar iyi anlatmış olmalı ki size tanımakta güçlük çekmediniz.
2: Evet evet, çok iyi anlattı.
1: Bir şey daha sormak istiyorum size.
2: Sorun.
1: Bugün buraya gelirken benim ne giyeceğimi de söyledi mi?
2: Evet. Üstünüzde spor bir gömlek, ayağınızda da spor bir pantolon olacağını söyledi.
1: Biliyor musunuz? Bugün ben evden spor bir pantolon, spor bir gömlekle çıktım. Sonra eve dönerek kılığımı değiştim. İstedim ki kılığımla da saygılarımı sunayım size.
2: İnceliğiniz çağımızın ya gerisinde kalıyor ya da ötesine geçiyor.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim ama niçin güldünüz bayan?
2: Bugün buraya gelirken benim de ne giyeceğimi söyledi mi?
1: Evet, bol bir etek, kolsuz bir bluz olacak üstünde dedi.
2: Sokağa çıktığımda ben de işte o kılıktaydım. Biraz yürüdüm, sonra birden dönerek değiştim. İstedim ki...
1: Ne istediniz bayan?
2: Kılığımla da sevgilerimi sunayım size.
1: Çok hoş, çok hoş. Siz de tıpkı benim gibi yapmışsınız.
2: Evet, bilmeden öyle yapmışım.
1: Sonra dedi ki...
2: Ne dedi?
1: Dedi, öyle bir yer buldum ki size dedi.
2: Evet.
1: Rahatça konuşabilir... Anlaşabilir, sövüşebilir, dövüşebilirsiniz dedi.
2: Bana öyle demedi.
1: Ne dedi size?
2: Sövüşebilir, dövüşebilir, konuşabilir, anlaşabilirsiniz dedi.
1: Neden böyle ikimiz ayrı ayrı değişik konuşmuş? Bizim akıl erdiremeyeceğimiz yüce bir amacım vardı acaba?
2: Başka ne dedi?
1: Dedi ki Bay Arabulan.
2: Ne?
1: Bir kapıdan içeriye birlikte iki kişi.
2: Bir kapıdan içeriye birlikte iki kişi mi? Ne güzel, ne güzel. Siz de güzel bulmuyor musunuz? Bu benzetişi güzel bulmadınız mı?
1: Ben de güzel buldum. Sonra bir daha çıkmamak üzere girdiğinize göre bu kapıdan.
2: Burası
1: dedi.
2: Daha güzel. Burasını daha güzel bulmuyor musunuz? Bir daha çıkmamak üzere girdiğinize göre bu kapıdan.
1: Bakın burası o kadar...
2: Nasıl, yoksa beğenmediniz mi?
1: Beğendim. İçerisini iyice ölçüp biçmek, tıpkı bir yapı kalfasının yapı alanını ölçüp biçtiği gibi ölçüp biçmek gerek dedi.
2: Bu son benzetişi de o mu yaptı?
1: Anlamadım bayan, hangisini?
2: Yapı kalfasını.
1: Hayır bayan, bunu ben buldum.
2: Ya siz buldunuz demek.
1: Evet bayan, niçin şaştınız? Benim okulda matematiğim kadar edebiyatım, edebiyatım kadar coğrafyam, coğrafyam kadar beden eğitimim, beden eğitimim kadar biyolojim, biyolojim kadar fiziğim, fiziğim kadar mimiğim, mimiğim kadar müziğim güçlüydü. Bayan sonra anlatmadım bunları size.
2: Evet ama bir genç kızla duygusal bir konuda konuşurken uygun mudur yapı kalfası benzetişini kullanmak?
1: Niçin uygun olmasın bayan?
2: Ruhu besleyecek seçkin sözcükler dururken böyle bir iş deyimini...
3: Bayan.
0: Emriniz bayım, buyurun bayım.
1: Sıkıştırmaya başladı beni, ne yapayım?
0: Sizi mi?
1: Evet.
0: Şimdiden mi?
1: Evet, ne yapmalı?
0: Desiniz de çok zorlu çıktı.
1: Evet, çok zorlu.
0: Hiç şaşmam. Kadın bilim ayrı bilimdir bayım.
1: Ne bileyim, kadın bilim mi? Neymiş o? Göstermediler bize okulda.
0: Bize de göstermediler ama çok önemlidir bayım.
1: Siz nereden öğrendiniz?
0: Oradan buradan. Ben kendi kendimi geliştirdim.
1: Oradan buradan, bakın şu işe. Niye okullara koymazlar sanki?
0: Haklısınız, konmalı. Sınavı ise amansız olmalı.
1: Konuya girsem mi artık?
0: Hiç durmayın, hemen girin.
1: Kesin konuşayım değil mi? Yüksekten atayım mı?
0: kış sonu ayazları gibi sert esin bayım. Civataları gevşemiş bir doğanın yağmurları gibi yağın şakır şakır.
1: Evet evet öyle yapacağım. Bayan, ben bir iş adamıyım. Bence herkes de bir iş adamı olmalıdır. Çünkü her şey bir iştir. Giriş nasıl?
0: Aristoteles'in söylemlerinde bile yoktu.

0: Seni kimse değil.
1: Kimse değil bayım.
2: Bayan!
3: Sizi dinliyorum.
2: Bütün çabalar bir yarar adına gösterildiğine göre... Evet Bay Garson.
1: Her şey bir iştir.
2: Her şey bir iştir. Üretim işi, tüketim işi, değişim işi, ulaştırma işi, yapı işi, yapı işi, yapı işi.
1: Kazı işi, temel işi, duvar işi, sıva işi, çatı işi, kapı işi.
2: Gibi bir iştir. Uyuyup uyanmak, yemek içmek, gezip tozmakta.
1: Açıldı, gerçekten açıldı.
3: Ya düş kurmak?
2: Ah, düş kurmayı sevmem. Düş kuranları sevmem.
3: Gerçek mi bu söylediğiniz?
2: Evet, gerçek.
3: Ya aşk?
2: Aşk? Bay Garson, neydi aşk?
1: Ah bayan, çocukluğunuzdan bu yana göğsünüzde büyütüp koruduğunuz güvercini saldınız şimdi havalara.
3: Ah, siz bana bilmediğim başka dünyalardan gelmiş biri gibi görünüyorsunuz bayım.
1: Yeni çağların dünyasından geliyor bayım. Yeni çağların göklerinden baş döndürücü bir hızla uçarak gelip konuyor. Kocaman bir kuş gibi hava alanımıza. Bizim kahvenin sizin de evinizin kapısını çalıyor. Bizim kahvede sizin evinizin kapısını çalıyor. Bir çay ister misiniz bayım? Ya siz bayan?
2: Evet, iyi ki hatırlattınız Bay Garson. Çay içer misiniz?
3: Çay, teşekkür ederim, içerim.
2: Bay Garson, iki çay bize.
1: Emredersiniz bayım, şimdi. Kahvemizin bugüne değin en güzel demlenen çayı gelecek şimdi size.
2: Bayan, açık konuşalım ister misiniz? Açık, kesin, kısa.
3: Evet, benim de istediğim bu. Buyurun.
2: Rica ederim, siz buyurun.
3: Ha, ama sonra ne arsız kız dersiniz bana. Ne çok isteyen ne az veren.
2: Rica ederim bayan. Der miyim ben öyle şey?
3: Demeseniz bile düşünürsünüz ya.
2: Düşünür müyüm ben öyle şey?
3: Oh, hayır rica ederim. Önce siz başlayın.
2: Peki ben başlayayım isterseniz. Ama zor, çok zor.
3: Dinliyorum.
2: Benim için bir kadın nedir biliyor musunuz?
3: Bilmek istiyorum.
2: Benim için bir kadın...
3: Susmayın, yoruyorsunuz beni.
2: Odumun ocağımın, adımın sanımın...
3: Evet söyleyin.
2: Bakanı ve koruyanıdır.
3: Nasıl anlamadım?
2: Bakın bayan, sırasıyla başlayalım isterseniz.
3: Evet sırasıyla.
2: Evimin eşyamın dedim, değil mi bayan? Ev eşya dediğiniz. Yumuşak bir el. Bir kadın eli dolaşmazsa üstünde... ...değerini yitirmeden sürer gider mi sanırsınız? Her şeyim var bayan.
3: Çok mu o kadar?
2: Çok ya bayan. Yaşımın başımın gereği. Çorba takımlarım, tatlı takımlarım... Tuzlu takımlarım, yatak odası, yemek odası, oturma odası takımlarım, bahçe takımlarım, garaj takımlarım, onarım takımlarım, hamam takımlarım. Ama hepsi uçup gidiyor elden. Bakımsızlık yiyor onları, ilgisizlik yiyor.
3: Yok mu sizin uşağınız, ahçınız, bahçıvanınız, o da hizmetçiniz?
2: Olmaz olur mu bayan, olmaz olur mu? O kadar değilse de bir iki adamım var.
3: Öyleyse?
2: Ama aylıklı adam bütün bunlara candan bakar mı sanırsınız? Bir mi iki? 2 mi 3, 3 mü 4, 4 mü 5 eder mi sanırsınız? Size üzüleceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Daha geçen gün 4 çorba kasesinin, 2 yatak çarşafının, 1 yastık kılıfının, 1 sürahinin, 1 tuzluğun, 1 hardallığın, 1 kürdanlığın, 11 kürdanın, 3 taksının, 2 askının yerinde yerlerisini gördüm. Şimdi hiçbiri yok ortada. Ne dersiniz bu işe?
3: Ne diyeyim istiyorsunuz?
2: Bütün bu çalıp çırpmalara bir son vereceğinizi söyleyin. Adamlarıma göz açtırmayacağınızı söyleyin. Evimin içini bir düzene sokacağınızı söyleyin. Bana böyle bir insan gerek bayan. Siz olmayacak mısınız o? Siz olmak istemez misiniz?
3: Korunmasını dilediğiniz başka ne var?
2: Bayan, çocuklar.
3: Ne istiyorsunuz çocuklar için?
2: Bakımlarını ve korunmalarını.
3: Neden?
2: Zararlı her şeyden. Havadan, sudan, tozdan, topraktan, yağmurdan, güneşten, evden, sokaktan, kuduzdan, uyuzdan, üşenmekten, düşünmekten.

0: çok hoş, çok hoş.
1: Bütün bunların tümüne ne derlerdi?
0: Sanatçı.
1: Evet evet, sanatçı. Ben hiç sanatçı görmedim ama güvenilemeyecek insanlar olduklarını çok duydum. Babalarının diktiği taşın yanına bir taş daha koyacak yerde babalarının parasıyla haylaz bir ömür tükettiklerini çok duydum.
0: Bunun çaresini benden mi bekliyorsunuz?
1: Ben de yardım edeceğim tabii vaktim olursa.
0: Ama ben...
1: Evet ben... bayan?
0: Yapamam bunları. Aa, yok neden, yapamam.
1: Neden bayan, neden yapamazmışsınız?
0: Benim de kendime göre bir yaşayışım, kadınca bir yaşayışım olacak. Vakit bulabilir miyim sanıyorsunuz?
1: Kadınca yaşayışınız kadınca işlerinizden önce mi gelecek?
0: Belki de.
1: Saçınızın eğitimi çocuklarınızın eğitiminden önce mi gelecek?
0: Belki de.
1: Yüzünüzün gözünüzün eğitimi eşyalarımızın eğitiminden önce mi gelecek?
0: Belki de.
1: Yapamayacağımı sanıyorum bayan. Özür dilerim, ben gidiyorum.
0: Durun durun durun durun bay.
1: Durdum bayan.
0: Gelin şöyle. Gelin şöyle.
1: Geldim bayan.
0: Ben ne istiyorum biliyor musunuz?
1: Hayır bayan.
0: Bilmek de istemez misiniz?
1: İstemez olur muyum bayan?
0: Güzel bir ev.
1: Anlamadım.
0: Güzel bir ev dedim.
1: Var bayan, var. Söylemedim mi size? Bay garson da söylemedi mi size? İşte bu kadar olur. Elin adamıyla iş görmek. Güzel bir evim var bayan. Hiçbir şeyim olmasa da bu dünyada gene de yaşamamı doldurmasıyla övünebileceğim güzel bir evim var.
0: Olabilir.
1: Olabilir diye bayan var.
0: Öyle değil. Benim seçeceğim yerde, benim seçeceğim biçimde bir ev.
1: Nasıl? Bir başka ev mi demek istiyorsunuz?
0: Evet.
1: Ama bayan...
0: Sonra güzel eşyalar.
1: Var bayan, var. Söylüyorum ya size. Çok severim eşyayı. Yaşamamın amacıdır onlar. Yaşamamın anlamıdır onlar. Çok sevdiğim eşyalarım var.
0: Öyle değil, öyle değil. Benim seçeceğim başka güzel eşyalar.
1: Öyle diyorsunuz ama bayan, daha görmeden, bilmeden...
0: Niye o kadar telaşlandınız? Ama hepsi güzel olacak, daha güzel olacak.
1: Bayan, şimdi de güzel onlar. Görmediniz ki, bilmiyorsunuz ki.
0: Ama ben benimle başlasın istiyorum sizin yaşamanızda güzellik.
1: Pek de bir şey anlamadım. Ama her şeyi anlamak mı gerek? Bayan, şey...
0: Söyleyin, niye sustunuz?
1: İstediğiniz gibi sizin bütün bunları elden çıkarmak, yerine yenilerini koymak kolay olmayacak. Belki de...
0: Belki de.
1: Üzülüyorum. Üzülüyorum ama söylemek zorundayım. Yerine getiremeyeceğim bu istediklerinizi.
0: Öyleyse...
1: Evet.
0: Ben de gidiyorum.
1: Durun, durun, durun, durun, durun, durun bayan.
0: Ne var? Bir şey mi söyleyeceksiniz?
1: Hemen gitmeyin.
0: Ne umuyorsunuz? Anlaşamadığımız açıkça görülmüyor mu?
1: Açıkça görülse de gitmeyin.
0: Ne bekliyorsunuz anlayamıyorum.
1: Gene de konuşabileceğimiz bir şeyler yok mu?
0: Var mı?
1: Bayan, bir erkeğin kadınsız yaşamasının çorak bir ülkeye benzediğini biliyor musunuz?
0: Siz biliyor musunuz ki?
1: Bayan, neden anlamıyorsunuz? Şunu demek istiyorum. İşim çokluk masa başında yürümez benim. Kokteyllerde, yemeklerde kurarım ağımı, avlarım ağımı. Topluluk yaşayışı ise kadınsız olmaz. Anlıyorsunuz ya bayan. Kadınla gidince insan daha çok bir saygı görür, güven görür. Bugün de şimdi öğle yemeğinde bulunmam gerekiyor. Anlaşabilseydik diye düşünmüştüm, birlikte giderdik.
0: Kokteyller, yemek çağrıları, bayılırım.
1: Bir şey mi dediniz bayan?
0: Nereden biliyorsunuz toplum yaşayışını sevdiğimi dedim. Hiç sevmem. Hem ne sanıyorsunuz siz kuzum? Doğrusu çok çok çok ağrıma gitti.
1: Ne bayan?
0: Beni böyle kişiliğinizin bir tamamlayıcısı gibi görmeniz.
1: Bunu nereden çıkardınız bayan?
0: Belki de işinizin bir tamamlayıcısı gibi görmeniz.
1: Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz bayan?
0: Öyle öyle, bir süs gibi, bir eşya gibi, bir süslü eşya gibi, bir eşyalı süs gibi. Yo hayır, hayır hayır, yapamayacağım, yapamayacağım.
1: Beni toplum yaşayışımda yalnız mı bırakacaksınız?
0: Siz gidin, karışmam size. Ama çok da geç kalmayın, olmaz mı?
1: Sizsiz gitmeyi düşünemem. Herkes ne der o vakit bana? Ama zorlarsanız ne yapayım? O vakitte gecikmeme karşımayayım, rica ederim.
0: O vakitte ağlamış gözlerle bulursunuz beni yatağımda.
1: İşime yardım etmiyorsunuz, engel olmayın.
0: O vakitte patlamış gözlerle bulursunuz beni yatağımda.
1: Yapamayacağım bayan, yapamayacağım.
0: Siz bilirsiniz, siz bilirsiniz.
1: Çok özür dilerim, gidiyorum ben bayan. Gidiyorum.
0: Durun, durun, durun bay.
1: Durduk bayan.
0: Şöyle gelin, şöyle gelin.
1: Geldik bayan.
0: Sizden daha çok istediğim şeyler var benim.
1: Ağır şeyler mi? Çok mu ağır?
0: İnsanına göre değişir. Bana duyduğunuz ilgiye bağlı. Bundan sonra duyacağınız ilgiye bağlı.
1: Bayan...
0: Susun susun. Anlaşabilmemiz için şimdi söyleyeceklerime de kesin bir evet demeniz gerekiyor.
1: Neymiş bayan, neymiş?
0: Aileme sonsuz saygı.
1: Bu da söz konusu olur muymuş? Bayan, şaşırtıyorsunuz beni.
0: Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Umarım ki onlardan ayrı oturacağımı düşünemezsiniz.
1: Onlar mı? Kimler onlar?
0: Babamla annemi saymamı istemezsiniz. Ağrınıza gider, biliyorum.
1: Tabii, tabii.
0: Kardeşlerime de bir diyeceğiniz olmaz sanıyorum.
1: Kardeşleriniz mi? Kaç tane?
0: İki kayınbiraderiniz, iki de baldızınız olacak.
1: Ya.
0: Babamın babasıyla annemin annesi yatalak ama yaşıyor.
1: Say mı?
0: Annem

0: annesinin babası da yatalak ama yaşıyor.
1: Say mı?
0: Babamın babasının annesi de yatalak ama yaşıyor.
1: Başka bayan?
0: Dayım var, benden bir yaş küçük. Kuruntulu, evden hiç çıkmaz.
1: Ama yaşıyor. Başka bayan?
0: Bu kadarız işte.
1: Anlayamıyorum bayan. Umarım ki bayan, bu kadar kalabalık bir aile, hep birlikte oturacağımızı düşünmüyorsunuz inşallah.
0: Tabii düşünüyorum. Hangisinden ayırabilirsiniz beni?
1: Ama nasıl olur bayan, nasıl olur? Bu kadar kalabalık, bu kadar değişik bir kalabalık.
0: Hiçbirinden ayrılamam. Babamdan, annemden olmaz. Kardeşlerimden, kız kardeşlerimden hiç olmaz. Yatalak büyük babalarımla yatalak büyük annelerimi nereye bırakabilirim? Düşkünler evine mi, sokaklara mı, çöplüklere mi? Dayımı? Durmadan aksıran, öksüren, tüküren, sümküren, tıksıran, sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara değin alt dudağını, üst dudağını, sonra gene alt dudağını, gene üst dudağını yalayan, hindiler gibi düşünen, tavuklar gibi eşinen, bittiler gibi kaşınan peltek dayımı kimlere bırakabilirim? Köpeklere mi, kurtlara mı, çakallara mı?
1: Ama bayan, evet desem diyemem ya, kendini küçük bir hastane açmış sayıcıyım.
0: Ama ben başka türlü yapamayacağım.
1: Ben de yapamayacağım bayan, olacak şey diyeceğim, bu olacak şey değil.
0: Öyleyse ben gidiyorum.
1: Durun, durun, durun, durun, durun bayan.
0: Yine ne söyleyeceksiniz?
1: Söylemeyeceğim, soracağım.
0: Soru.
1: Sormayacağım.
0: Sormayın.
1: Görüyorsunuz ki anlaşamadık.
0: Anlaşamadık, görüyorsunuz.
2: Ocak sönmüş bayım. Çaydan umut yok. Ama onun yerine ben size...
1: Ne getirdiniz Bay Garson?
0: Bay Garson ne getirdiniz?
2: Mutsuz bir gelecek. Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Dilim suçtu, suçtu dilim. Mutlu bir gelecek getirdim.
0: Ya. Eğlenmeyin bizimle Bay Garson, anlaşamadık.
2: Konuşulması gereken şeyleri konuştunuz mu?
0: Evet.
2: Gene de anlaşamadınız öyle mi?
0: Ne yazık.
2: Bayı isteklerinizin egemenliği altına alamadınız öyle mi?
0: Gene ne söyleyeceksiniz?
2: Bayan, siz tartışma sever misiniz?
0: Bayılırım.
2: Tamam, anlaşıldı, evleniyorsunuz.
0: Nereden çıkardınız bunu şimdi?
2: Düşünün bayan. Şu yarım saatin içinde birkaç konuda anlaşmak istediniz, anlaşamadınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Bütün bir ömür sonsuz tartışmaların kapısı size açık demek. Bütün bir ömür sürecek tartışmanın tadından kendinizi yoksun bırakmak ister misiniz? Üstelik sonunda, ama belki en sonunda yenilgiye uğrayacak olanın da siz olmayacağını biliyorsunuz.
0: Evet ama Bay Garson, onu pek sevdiğimi de söyleyemem.
2: Çaba göstermeyi, çaba göstererek bir şeyi yenmeyi sever misiniz?
0: Ah evet, bayılırım.
2: Düşünün bayan, düşünün. Şimdiden onu sevseydiniz, ömrünüz boyunca çaba göstermek için hiçbir konunuz olmayacaktı. Ama şimdi öyle mi? Bütün bir ömür onu sevmek için çaba gösterecek, belki de sonunda, ama en sonunda kendinizi yeneceksiniz. Bu tattan kendinizi yoksun bırakmak ister misiniz?
0: Ne diyeyim bilmiyorum ki, kafamı allak bullak ettiniz.
2: Sonra bir şey daha sorayım size. Bugün buraya geleceğinizi arkadaşlarınız biliyorlar mıydı?
0: Biliyorlardı.
2: Bilmeyeni var mıydı? Bu kentte olmayanlar sayılmaz. Doğru söyleyin ama. Doğru söyleyin.
0: Yoktu.
2: Şimdi onların hepsi sizi düşünüyor bayan. Altıncı duygularının 8. elektromanyetik gözlemlerinin televizyonunda sizi izliyorlar. Yarışta bir at gibisiniz şimdi. Başarısızlığınızı görsünler, duysunlar ister misiniz?
0: Bay Garson.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır. Söylemeyeyim bir şey. Düşünün. Ben şimdi geliyorum. Bayım.
1: Anlaşamadık Bay Garson.
2: Şimdi anlaşamadık demek istiyorsunuz değil mi?
1: Evet, yarım saattir konuşuyoruz, çok zorlu.
2: Peki söyleyin bana bayım, yarım saatte anlaşamamak anlaşma umudunu tüm kaldırır mı ortadan? Bu yarım saatlik süreyi uzatacak, bütün bir ömre yayacaksınız. Umut kesilmez.
1: Anlamadım.
2: Çok açık. Anlaştığınız için evlenmeyeceksiniz, anlaşmak için evleneceksiniz.
1: Ya, bakın bu da bir düşünce.
2: Bir düşüncedir bayım.
1: Ama Bay Garson.
2: Evet bayım.
1: Ben onu pek de sevmedim. Aşkın... titremesini duymadım yüreğimde.
2: Öyleyse bayım, hemen evlenmeniz gerekiyor.
1: Ya o neden öyle?
2: Şunun için bayım. Ne olur ne olmaz hiç belli olmaz. Bakarsınız yüreğinizde aşkın titremesini duyduğunuz bir kadınla evlenirsiniz. Siz rahatınızı sever misiniz bayım?
1: Severim.
2: Sağlığınızı sever misiniz bayım?
1: Severim.
2: İşinizi sever misiniz bayım?
1: Çok severim.
2: Yapmayın bayım. Bayanla evlenmeniz bütün bu durumlardan koruyacak sizi.
1: Evet evet, korunmam gerek. Üstelik yemeğe de bekliyorlar bizi.
2: Düşünün, karar vermiş insanların rahatlığıyla yiyeceğiniz bir öğle yemeği. Belki de birlikte gideceksiniz.
1: Evet evet, bekliyorlar. Biliyor musunuz? Belki de şimdi beni orada karımla birlikte bekliyorlar. Üç ortaklığında yönetim kurulu üyeleri, başkanları, yazmanları, saymanları, ortakları, ortaklarının ortakları, yeraltı yerüstü, sualtı suüstü uzmanları, karıları, kızları, kız kardeşleri, anaları, oğulları, babaları.
2: Evet bayım, ne iyi biliyorsunuz, şimdi sizi bekliyorlar. Şimdi sizi konuşuyorlar. Sizi, başarılarınızı. Bayanın enini boyunu, gözünü kaşını,

0: Burasının boyasını konuşuyorlar şimdi.
1: Evet evet konuşuluyoruz. Ben duyar gibiyim Bay Garson. Siz de duyuyor musunuz?
0: Duyuyorum bayım.
1: Çok heyecanlar değil mi?
0: Çok heyecanlar bayım.
1: Biraz da kıskanıyorlar değil mi?
0: Kıskanıyorlar bayım.
1: Saygıda duyuyorlar mı?
0: Ha evet. Bütün masa. Tabaklar, çatallar, kaşıklar, çanaklar, çömlekler, havuçlar, turplar, soğanlar, salatalar saygı duruşunda bayım. Mor lahanalar, sarımsaklar, tarator, beyaz peynirler.
1: Hemen gitmeliyim Bay Garson. Gitmeliyiz hemen.
0: Yaşayın bayım. Oldu değil mi bayım? Bitti değil mi bayım? Açıklayayım artık değil mi?
1: Bay Garson niye açıklıyorsunuz?
0: Töreni.
1: Evet. Evet ama.
2: Bay Garson, Bay Garson.
0: Buyurun bayan.
2: Düşündüm ben. Öyle sanıyorum ki düş kırıklığına uğratamayacağım arkadaşlarımı.
0: Benim de beklediğim buydu sizden bayan. Aldığınız eğitimden, gördüğünüz öğretimden, katkısız usunuzdan, sağduyunuzdan siz insanları kıramazsınız bayan.
1: Bay Garson, Bay Garson biraz gelir misiniz?
0: Buyurun bayım.
1: Ne diyor?
0: Bayan şu yeryüzünde sizden başka kimseyle evlenemeyeceğini düşünüyor. Siz hayır derseniz ömrünce evlenmeyi düşünmüyor. Ah bayım çok korkunçsunuz. Ne kadar işlemişsiniz kıza.
1: Benim hep öyle olduğumu söylerlerdi de bir türlü inanmazdım.
2: Bay Garson, Bay Garson.
0: Buyurun bayan buyurun.
2: Ne diyor, caydı mı?
0: Sorduğunuz şu soruya bakın. Sizin gibi bir kadına hayır diyebilecek bir erkeği düşünebiliyor musunuz?
2: Ah teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ama gene de bir kez ağzından...
1: Bay Garson bir dakika.
0: Buyurun bayım buyurun.
1: Bir şey sormak istiyorum size. Şimdi yemeğe gideceksek.
0: Evet bayım.
1: Gitmeden önce bir berbere, bir giyim evine, bir kuyumcuya uğrayabilir miyiz ayaküstü Bay Garson? Düşünün ki...
0: Düşünüyorum bayım, düşünüyorum.
1: Bir erkek karısının saçıyla başıyla, giyimiyle kuşamıyla, yüzüyle küpesiyle yücelir biraz da.
0: Biraz da öyledir bayım.
1: Biraz mı? Pek çok.
0: Pek çok bayım. Açıklayayım artık?
1: Açıklayın evet.
0: Açıklıyorum bayan.
2: Neyi?
0: Töreni.
2: Hemen mi?
0: Evet şimdi hemen.
2: Açıklayın Bay Garson.
0: Hey! Kim var orada? Düğün marşını çalar mısınız? Düğün marşı. Ne bekliyorsunuz? Ben banda hazırlamıştım. Hadi çalsanıza.

Bayan, bayım, biraz gülümseyin bayım. Bayan, evet. Salıverin kendinizi bayın kolunda. Yürüyün.

0: Mutluluklar bayan. İyi geceler bayım.
1: Teşekkür ederim Bay Garson.
2: Teşekkür ederim Bay Garson.
1: Çok teşekkür ederiz Bay Garson.
2: Çok çok teşekkür ederiz Bay Garson.
0: Rica ederim bayan, rica ederim bayım.
1: Ama çok teşekkür ederiz Bay Garson. Ama nasıl, nasıl ama işte öyle, öyle işte çok çok
2: çok, çok teşekkür ederiz Bay Garson. Çok teşekkürler, çok teşekkürler, çok teşekkürler. Çok nasıl, teşekkürler. Nasıl, nasıl, nasıl,
1: o
2: çok
1: kadar,
2: teşekkürler.
1: O kadar, o
2: çok
1: kadar.
2: Teşekkürler Bay Garson. Çok, ama nasıl, nasıl, nasıl, nasıl, o kadar teşekkürler. Nasıl, çok teşekkürler, pek çok teşekkürler. Çok teşekkürler, pek çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler Bay Garson. Pek çok teşekkürler.
0: Rica ederim, rica ederim. Ne yaptım ki ben? Geliyor. Evet bayan geliyor. Geliyor bayım.
1: Gelen ne Bay Garson?
2: Ne geliyor Bay Garson?
0: Motosikletli postacı. İşte bakın yığınla kutlama kartları, kutlama mektupları, kutlama telgrafları.
1: Ah ne güzel, ne güzel.
2: Dememiş miydim ben herkesin beklediği bir şeydi bu diye?
1: Oh koyun koyun, öyle hepsini masanın üstüne koyun.
0: İşte bayan.
2: Ne kadar da çok ama gene de önemimize göre o kadar da çok değil.
1: Ah bakın bu annemden. Babamın imzası da var köşesinde. Alın bakın.
2: Mutluluklar. Ölümünüzde değil, ölümünüzden sonra da mutluluklar.
1: Ne güzel.
2: Bakın genel ortaklıktan. Alın bakın.
1: Aha evet evet. Başarılar. Doğduktan sonra da doğmadan önce de başarılar. Bu da terzimden. Bu tuvaleti o dikmişti.
2: Bu da çantacınızdan sizin.
1: Suculardan sizin.
2: O da kim? Eski bir arkadaş olmalı. Pek tanıyamadım.
1: Arkadaşlarımdan. Aha arkadaşlarımdan. Toplanıp birlikte telgraf çekmişler. Göz yaşları var üstünde, ağlamışlar. Bakın.
2: Nasıl olur bayan, telgrafla gözyaşının lekesini gönderemezler.
1: Göndermişler.
2: Göndermezler.
1: Göndermişler. Buna da bakın, dayımdan. Ah dayımdan.
2: Bu da kim? Tanıyamadım.
1: Kedimden.
2: Kedinizden mi?
1: Evet evet, kedimden.
2: Bakın bakın, bakın buna. Her akşam yemek yediğim lokantanın garsonundan.
1: Büyük annelerimden, büyük babalarımdan. Odamın penceresindeki pembe sardunyadan. Bay garson, pembe sardunyadan.

0: Yaşasın Sardunyalar.
1: Alın berberinizden.
2: Aynamdan Bay Garson, yatak odamdaki aynamdan.
0: Sizi hiç unutmayacak genç kızlığınızın aynasından.
1: O kadar çok ki bayan, biliyor musunuz ki gecikebiliriz?
2: Hepsini okumayacak mıyız?
1: O kadar çok ki hepsini okursak gecikebiliriz. Sonra yemek sadece bir yemek değildir. Yemek de bir iştir. Tüketim işi, indirim işi, sindirim işi. Sonra konuşacağımız şeyler yiyeceğimiz şeylerden daha önemli.
2: Bırakalım isterseniz.
1: Siz de isterseniz. Bay Garson.
0: Bayım.
1: Teşekkürler, gidiyoruz. Hadi bayan.
2: Bay Garson, bir daha görmeyecek miyiz birbirimizi?
0: Neden bayan? Dünya, ülkeler, kentler o kadar küçük ki bayan.
2: Bir daha görmeyecek miyim sizi?
0: Düşünürseniz mutluluk duyarım bayan. Görmek demektir düşünmekte.
1: Gecikiyoruz bayan.
2: Bay Garson, yaz, kış, ilk yaz, güz, sabah, akşam, gündüz, gece burada mısınız?
0: Evet bayan, daha da çok.
2: Ta aşağıda yamaçta bir gün benim yokuşu tırmandığımı görürseniz ne düşünürsünüz?
0: Düşünmeye vakit bulamam bayan.
1: Gecikiyoruz bayan, gecikiyoruz. Masada oturmuş bizi bekliyor.
2: Bay Garson, kimsiniz siz? Hiç yabancı gelmiyorsunuz bana.
0: Sardunyalarınız, biraz da kediniz.
2: Ben de öyle düşünmüştüm.
0: Öyle düşünmeniz.
1: Bayan, gitmeyecek miyiz, var mıyız?
2: Gidiyoruz, gidiyoruz. Bay Garson.
0: Evet bayan.
2: Kim bilir ne güzeldir kül rengi sabahlarda bu kahvede sessizlik. Hoşça kalın. Evet gidiyoruz.
1: Teşekkürler Bay Garson, iyi günler.
0: Güle güle bayım.
2: İyi günler size.
0: Güle güle bayan. Gittiler. Evet sevgili dinleyiciler, gittiler. Oyunumuz da burada bitti.

Yazan Sabahattin Kudret Aksal, yöneten Selahattin Küçük, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: garson Mücaf Ofluoğlu, adam Kerim Afşar, kadın Tijen Par. Radyo tiyatrosu saatimiz sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Küçük çocuklara sayı saymayı nasıl öğretirsiniz? Bu sorunun cevabını anne ve babalar çok iyi bilir. Onlar çocuklarını kucağına oturtur ve avuçlarını açtırarak parmaklarını saydırmaya başlar. Böylece 2 yaşında bir çocuk 2 elinde 10 parmağı olduğunu öğrenir. Çoğu kişinin ellerinde 10 parmağı ve 10 da ayak parmağı vardır. Bunlar saymayı öğrenmek için kullandığımız ilk şeylerdir. Elimizdeki 10 parmak sayesinde sayı sistemimizde onluk sistem oldu. 10, 9'dan sonra gelen sayının adıdır. Aynı zamanda bu sayıyı gösteren 10 ve x ile gösterilen Roma rakamlarının da adıdır. 9'un bir fazlasına 10 denir. Yani 10, 9'dan sonra ve 11'den önce gelen çift doğal sayıdır. Biliyor musunuz? 10, 0'ın ilk kullanım sayısıdır. Matematikte de ondalık sayı sisteminin tabanıdır. Bir başarıda en yüksek puan 10 ise en başarılı kişi 10 alır. Bazen iltifat ederken de 10 sayısını söyleriz. Bir sohbet ortamında arkadaşımıza "O kadar güzel konuştun ki 10 üzerinden 10" diyerek iltifat edebiliriz. Antik Yunan'da Pisagor'un öğrencileri onu en kutsal ve mükemmel sayı olarak kabul ederlerdi. Çünkü hava, su, ateş ve toprağı temsil eden 1 ile 4 arasındaki sayıların toplamı 10 yapıyordu. Hava, su, ateş ve toprak 1 artı 2 artı 3 artı 4 olarak evrensel bütünlüğü 10 sayısıyla simgeliyordu. 10 sayısı biliyorsunuz 1 ve 0 rakamlarından oluşur. Eski medeniyetlerde 9'a kadar olan rakamlar biliniyordu ama 10 yazılamıyordu çünkü 0 bilinmiyordu. Örneğin Afrika'da sayılar çentik atılarak yazılırdı. 10 için bir kütüğe 10 tane çentik atılırdı. Güney Afrika'da Lebombo Dağı'nda bulunan 37 bin yıl öncesine ait bir kemik üzerinde 29 adet çentik sayılmıştır. Dünyanın en etkili bilim insanlarından biri sayılan Profesör Doktor Erdal Karapınar, Avrupa'da 30 bin yıllık bir kurt kemiğinde beşerli kümeler halinde 57 çiziğin olduğunu tespit etmiştir. Bu çizikler dillerin çoğunda bir rakamının yazımını birbirine benzetmiştir. Çünkü Arapça, Farsça ve Latin dillerinde bir rakamı birbirine benzer. Mısır'da ve Sümerler'de sayılar 9'a kadar bilinirdi. 10 sayısının yazılabilmesi için 0'ın bilinmesi gerekiyordu. Yalnızca Sümerler 0'ı yer tutucu olarak kullandılar. Sümerler 115 sayısını yazabiliyorlar fakat 105 sayısını yazarken 1 ile 5 arasına çift kama işareti koyarlardı. Bu işaret boşluk anlamına gelirdi ve bir değer taşımazdı. TÜBİTAK dergisinde 5. yüzyılda Hint gökbilimci ve matematikçi Aryabhata'nın sıfırı ondalık sayı sistemine alarak matematiğe kazandırdığı yazılmaktadır. Daha sonra sıfır 9. yüzyılda Harezmi tarafından kullanıldı. Harezmi'nin 1'den 9'a kadar olan rakamların yanında sıfır sayısını da kullanması matematiğe getirdiği en büyük yenilik olarak kabul edilir. Harezmi, çıkarma işleminde hiçbir şey kalmadığını ifade etmek için küçük bir yuvarlak yaptı. Günümüzde Arapça ve Farsça'da sıfır nokta olarak belirtilir. Bizde ve Batı dillerinde büyükçe bir yuvarlaktır. Arapça ve Farsça'da 10, aşağı doğru bir çizgi ve yanına nokta konularak yazılır. Eski Türklerde ise sıfır elbette biliniyordu. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert, eski Türklerde sayıların rakamla değil yazıyla gösterildiğini söylemiştir. Orhun yazıtlarında 10 sayısı rakamla değil yazıyla belirtilmiş. 10 sayısı genellikle bir başarıyı belirtir. Futbolda 10 numara genellikle takımın en yaratıcı ve lider oyuncusuna verilir. Türk futbolunda bu numara, Jübile maçında Fenerbahçe forması giyecek kadar saygı duyulan taçsız kral Metin Oktay'la özdeşleşmiştir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultayı olacak. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarının soracağını vurgulayan Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti istişare toplantısının kapanışında konuştu.
2: 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin milletin emanetine bugüne kadar gölge düşürmediğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık dedi. Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu.
2: Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın, bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşa harcayacak zamanlarının olmadığının altını çizdi, AK Parti teşkilatına uyarılarda bulundu. Erdoğan, yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi. Binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrail'li ırkçı bakan Ben Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde İstanbul kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Zirveye ev sahipliği yapacak olan meclis başkanı Numan Kurtulmuş da temasları kapsamında NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestrello ile İstanbul'da görüştü. Meclis Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin kritik küresel ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ittifakın geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihail Dostova ile de bir araya geldi. NATO çerçevesindeki müttefikliğin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli kazanımlar sağladığını düşündüklerini kaydetti. Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. NATO ülkelerinin meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret edecek. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenlemeyle 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek.

CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultayı olacak. Kurultay Hazırlık Komisyonu çalışmalarına ilişkin sunum yapacak. 1 Eylül'de başlaması planlanan kurultay süreci değerlendirilecek. Özgür Özel'in kendisine yakın delegelerin topladığı imzalarla ilgili yol haritası da netleşti. Özel cephesi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantılarda yeni ihraç kararları da gündeme gelecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve bir şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak diğer bir şüpheli ise savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve diğer 19 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye gönderilecek. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir İnanır'ın eşsiz bir değer olduğunu söyledi, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.56'da kaydedilen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. 2,5 ay arayla meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı olmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir kanun taslağı hazırlandığını açıkladı. Taslağın birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydetti. Düzenlemeyle özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 213'ü tutuklandı. 117'si hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleme etkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre en yüksek sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek. Ege bölgesinde özellikle Aydın çevresinde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 42 dereceyi bulacak. Ankara'da sıcaklık hafta ortası 36 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de termometreler 38'i, İstanbul'da 34 dereceyi görecek. Uzmanlar sıcak havanın etkisini özellikle öğle saatlerinde arttıracağına dikkat çekiyor. 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm adasında patlamalar duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi. İran'ı ders almamakla suçladı. Bir noktada artık mantıklı olamayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Savaşın yeniden

Başlaması halinde artık İran diye bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın gündeminde de ABD saldırıları vardı. Arakçı mutabakata bağlı kalınması çağrısını yineledi. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin hala devrim muhafızları koordinasyonuyla yapıldığını duyurdu. Körfez'e giren gemiler için en güvenli geçiş güzergahının İran'ın Hürmüz Adası'nın güneyinden, Körfez'den çıkan gemiler içinse İran'ın Larak Adası'nın güneyinden olduğunu bildirdi. İsrail ateşkese ve İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan'da işgal ve saldırılardan vazgeçmiyor. Soykırım kabinesinden aşırı sağcı yerleşim bakanı Oris Strock, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin süreceğini söyledi. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları da sürdü. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde yüz milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultayı olacak. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

0: Dünya Kupası'nda son 32 turu başladı. Saat 22'de başlayan maçta Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayımlanıyor. Bu karşılaşmada turu geçen ekip Hollanda-Fas maçının kazananıyla son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Topuk Yaylası kampını ziyaret etti. Öğle yemeğinde futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Başkan Yıldırım, kamp süreci ve yeni sezon hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı Lacivertli kulübün başkanı takıma sezon öncesinde başarı dileklerini iletti. Beşiktaş, Dušan Vlahović konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar oyuncuya resmi teklifini yaparken Sırp golcü kararını vermek için süre istedi. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yönetici Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tecrübeli çalıştırıcı Buruk, teknik ekipteki kurmaylarıyla bazı isimleri üzerinde görüş birliğine vardı. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 100. kez koşuldu. Büyük heyecana sahne olan yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nal Çakan kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul ve Adana 22, Çanakkale, Manisa ve Denizli 23, Edirne, Balıkesir, Samsun ve Trabzon 19, İzmir, Antalya, Mersin ve Şanlıurfa 25, Kayseri 12, Bolu 15, Erzurum 7, Van 13, Diyarbakır 17 ve Gaziantep 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Denizcileri
1: 635. Arkası yarın.

Dünya malı dünyada kalır. 6. ve son bölüm. Yazan Mozart ve Georges Kaufman. Türkçesi Fikret Arıt. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Donald Oral Yonci, Reba Saime Arcıman, Döpina Fuat İşan, Penny Gülriz Sururi, Paul Muhip Arcıman, Büyük Baba Çetin Köroğlu, Alice Ayşegül Devrim, Ed Ertuğrul Bilda, Esi Şükran Akın, Tony Kartal Tibet, Kolenkov Nüvit Özdoğru, Mr. Kirby Kani Kıpçak.

0: Hepsi kendi aleminde garip fakat mutlu kişiler olan Van der Hoff ailesinin küçük kızı Alice, çalıştığı şirketin patronunun oğlu Tony Kirby ile sevişmektedir. Tony'nin zengin ve züppe annesiyle babasını bir gece evine yemeğe davet eder. Fakat bir anlaşmazlık olur ve aile bir gece önce gelir. Kirby'leri çileden çıkartan garip olaylarla geçen toplantı bir polis baskınıyla son bulur. Ertesi gün zenci aşçı Reba sofrayı kurarken bir yandan da nişanlısı Donald'ın okuduğu gazeteyi dinlemektedir.
1: Geceyi hapiste geçiren ve hepsi 13 kişi olan suçlular yargıcın huzuruna getirilerek yargılanmışlar. Ruhsatsız hava fişeği imalinden ötürü mahkum olmuşlarsa da cezaları tecil edilmiştir. Ben de Bay Kirby ile beraber kapatıldım. Görmeliydin, deli oldu. Bak gazete Bay Kirby için neler yazıyor. Tutuklular arasında bulunan Bankalar Caddesi 62 numarada Kirby ve Ortakları Şirketi Umum Müdürü Anthony Kirby, bu barutçuluk işiyle ilgisi olmadığını söylemiş fakat baskın sırasında suçlularla beraber bulunuşunun sebebini anlatmaktan kaçınmıştır. Bay Kirby, Union, Racket ve Hayward kulüpleriyle Milli Coğrafya Derneği üyesidir. Her yerde hazır ve nazır.
2: Zengin adamlar böyle dallı budaklı olurlar.
1: Bütün bu olup bitenlerden sonra dünyada Bay Tony Bayan Alice'le evlenmez değil mi?
2: Tabii, çok fena oldu, çok. Bayan Alice o çocuğu öyle seviyor ki.
1: Dikkat ettin mi? Şu beyazların başı hiç dertten kurtulmuyor.
2: Çok şükür ki biz siyahız. Mutfaktaki bunca yiyecek ne olacak bilmem. Bu gece yemeğe gelmezler herhalde.
1: Gelmezlerse biz yemek yemeyecek miyiz?
2: Ben hazırlayacağım ama kimde iştah kaldı?
1: Ben açım.
2: Onlar değil. Bayan Alice için o kadar üzülüyorlar ki.
1: Neden gitmek istiyor acaba? Hem nereye gidiyor?
2: Bilmem, dağlara falan galiba. Kimseyi dinlediği yok. Bayan Alice'i bilirsin, bir şey kafasına koydu mu muhakkak yapar.
1: Durum sahiden kötü.
2: Kötü tabii.
3: Tek balon bile kalmamış.
2: Eliniz nasıl Bay Dupina? Daha iyi ya.
3: Evet, daha iyi. Biraz daha zeytinyağı var mı?
2: Salata tabağında olacak.
3: Gidip biraz daha süreyim.
4: Alice gidiyor, kimseye kulak verdiği yok.
2: Gittiği yerde çok kalmayacak değil mi?
4: Bilmiyorum Reba, hiçbir şey söylemiyor.
2: Onsuz buralara çok ıssız olacak.
1: Nasılsınız Bayan Penny?
4: İyiyim Donald. Biraz şaşaladım ama çalışırsam belki açılırım.
1: Sizi rahatsız etmeyeyim öyleyse.
5: Gidiyor.
4: Evet.
5: Çocuk olma Penny.
4: Elimde değil Paul. Öyle sanıyorum ki bütün suç bizde.
5: Hayır, asıl suç bende Penny. Alice'i düşüneceğime yıllarca avare dolaşıp kendi keyfime baktım.
4: Öyle söyleme Paul. Sen çok iyi bir babaydın. Baba olarak da, koca olarak da son derece.
5: Hayır. Çalışmaya devam edip bir mimar, ne bileyim, Alice'in iftihar edeceği bir iş sahibi olabilirdim. Dün gece Bay Kirby'ye bakarak hep bunu düşündüm.
4: Fakat daima mutlu yaşadık Paul.
5: Evet ama bu yeterli değilmiş. Yeter sanıyordum. Zihnim o kadar karışık.
4: Saat kaçta gidiyor?

0: Şimdi. Tren 19.30'da kalkıyor.
1: Tony'yi bir defa görse eminim ki Tony onu caydırır.
0: Caymaz beni. Tony bütün gün uğraştı.
1: Tony nerede şimdi?
0: Bilmem. Herhalde dışarıda dolaşıp duruyordur. Ama ne yapsak boş. Alice ondan konuşmaz artık.
1: Çıkarken yakalar belki.
0: Faydasız.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Tony için de o kadar üzülüyorum ki. Ne haber büyük baba?
2: Kızı rahat bırakın Penny.
1: Büyük baba.
2: Farz edin ki bir dağ oteline gidiyor. Orada yıllarca kalacak değil ya, tabii dönecek. Hem insan uzun zaman kalamaz dağda. Hemen evini özler.
1: Fakat olanlar çok müthiş büyük baba.
2: Bir bakıma öyle ama parlak tarafları da var.
0: Ne gibi?
2: Mesela Bay Kirby'nin hapishane arabasına binmesi. Sonra da Donald'la beraber yıkanmak zorunda kaldığı zaman yüzünün aldığı hal. Eğer 100 yıl yaşasam ki böyle hoşlandığım şeyler olmakta devam ederse niyetim de o, yine unutmam.
1: Bayan Kirby'nin durumu daha feciydi. Biri bir dansözü vardı. Gardiyan kadın Bayan Kirby'yi soyarken dansöz açık saçık bir şarkı tutturdu. Alice iniyor büyük baba.
2: Yardım edeyim mi Alice?
3: Teşekkür ederim büyük baba. Evde eşyaları hazırlıyorum. Ben de şunları ütüleyeceğim.
1: Alice yavrum.
4: Beni. Sen hazır olur olmaz küçük bavulu indiririm Alice.
1: Dağlara gideceğine seni burada istediğin kadar yalnız bırakırdık Alice.
3: Bir müddet uzaklaşmam lazım anne. Benim için daha iyi olacak. Taksiye telefon ettin mi baba?
0: Hayır. Taksi istediğini bilmiyordum.
1: Sana söylemesi için Bay Dupina'ya tembih etmiştim Paul. Söylemedi mi?
4: Bana yok. Söyledi ama ben de unuttum.
3: Daima her şeyi unutmayan bir aile arasında yaşamayı ne kadar isterdim. Öyle ki başka insanların aileleri gibi makul davranabilsinler. Bıktım artık. Bu da ezmesinden de Donald'dan da her şeyden. Niçin öbür insanlar gibi olamıyoruz? Rosto, bir iki türlü sebze, masa örtüsü ve dostlarını kabul edebileceğim bir yer. Öyle bir yer ki... Alice, dur bir dakika.
0: Penny, bak kim geldi.
1: İyi ki geldin Tony. Alice mutfakta, git konuş onunla.
0: Peki.
1: Ben de gitsem mi acaba?
2: Onları yalnız bırak Penny.
5: Anne, Alice yine açlık ediyor. Tony yürü görmez yukarı koştu. Faydasız Tony, faydasız diyor. Tony de Alice makul ol diyerek arkasından gitti.
6: Zeytinyağını üstüme döktüm.
2: Elin nasıl Dupina, hala acıyor mu?
6: Hayır, daha iyi.
0: Aşağıda her şey yanmış değil mi?
6: Her şey. Benim Romalı elbisem de.
2: Sana her derdin bir çaresi bulunur demiştim Penny. Benim 22 yıllık gelir vergisi hariç tabii. Her gün bir mektup alıyorum.
6: Ne yapacaksın büyük baba?
2: Dün aklıma bir şey geldi. Belki sökmeyecek ama deneyeceğim.
6: Nedir?
7: Hayırlı akşamlar.
1: Bay Kolenko.
2: Hoş geldin Kolenko.
7: Affedersiniz, kapı açıktı da.
2: Gel.
7: Bugün gelişimi affedin. Canınız sıkılıyor biliyorum.
1: Zarar yok Bay Kolenko.
5: Bugün bale yapabileceğimi sanmıyorum Bay Kolenko. Hiç canım istemiyor.
7: Pekala güvercinim, öyleyse ben de kalkayım.
1: Fakat yemeğe kalın Bay Kolenko. Her şey olduğu gibi duruyor. Bunları yiyecek birisi lazım.
7: Memnuniyetle Bayan Penny.
1: Mükemmel.
7: Müsaade ederseniz mutfağa gidip Reva'ya yardım edeyim.
1: Hayır Bay Kolenko.
0: Ben de gidip taksiyi çağırayım.
1: Dur Paul, sesler duyuyorum, belki de Tony.
3: Yukarı çıkıp bavulumu getirir misin?
8: Getirme Ed.
3: Lütfen Ed.
8: Pekala Ed, getir. 48 eyalet içinde en inatçı kızın sizinki olduğunu biliyor musunuz Bayan Penny?
5: Kapı çalınıyor, kim acaba?
1: Taksi olmalı.
2: Eğer taksi ise mükemmel bir servis doğrusu.
9: Hayırlı akşamlar. Tony burada mı Alice?
1: Bay Kirby.
3: Evet burada.
9: Habersiz gelişimi affedin. Tony, benle eve dönmeni istiyorum. Annen çok üzgün.
8: Peki baba. Allah'a ısmarladık Alice.
3: Güle güle Tony.
9: Bu hal sizler için olduğu kadar Bayan Kirby ve benim için de acı. Müteessirim fakat eminim ki anlıyorsunuz.
2: Bay Kirby, zannederim dün geceden sonra bu ailenin kaçık olduğuna hükmettiniz değil mi?
9: Yok, hayır hiç de değil. Bununla beraber bir yemek davetine gidip sonra geceyi karakolda geçirmeye alışık değilim de.
2: Fakat unutmayın ki yanlış bir akşam geldiniz. Sizi temin ederim bu gece hiçbir şey olmayacak. Tanrı isterse tabii.
9: Bay Van der Hoff, benim ve karımın bu evlenmeye biraz karşı oluşumuzun sebebi sadece dün gece.
8: Çok rica ederim baba. Alice, son defa soruyorum. Benimle evlenecek misin?
3: Hayır Tony. Babanın ne demek istediğini anlıyorum. Hakkı da var.
8: Hayır Alice.
2: Alice, sen bu çocuğu seviyorsun ve onunla evlenmiyorsun. Çünkü biz olduğumuz gibi görünen kimseleriz.
3: Büyük baba.
2: Biliyorum. İki aile anlaşamayacak diye düşünüyorsun. Belki öyle. Fakat onların haklı, bizim haksız olduğumuzu kim temin eder?
3: Öyle bir şey söylemedim büyük baba. Yalnız hissediyorum ki...
2: Ben de şunu hissediyorum.

0: ki Tony 20 sene sonra aklı başına geldiği zaman elinde mal ve paradan başka hiçbir şey olmadığını görmek felaketine uğramaması gereken bir genç.
1: Nasıl? Nasıl anlamadım?
0: Evet, zengin ve bedbaht. Sizin olduğunuz gibi Bay Kirby.
1: Affedersiniz ama ben çok mutlu bir insanım Bay Van Der Hoek.
0: Hiç sanmıyorum. Hazımsızlığınız neden öyleyse mutluluktan mı? Hayır efendim, bu doğrudan doğruya vaktinizi arzu etmediğiniz şeylerle geçirmekten ileri geliyor.
1: Arzu etmediğim bir şeyi yapmam ben.
0: Yapıyorsunuz. Bankalar Caddesi'nde hafta sonlarına doğru çıldırmak derecesine geldiğinizi dün gece siz söylediniz. Öyleyken niçin devam ediyorsunuz?
1: Niçin mi devam ediyorum? İşim de onun için. Kimse işini bırakamaz.
0: Niçin bırakmasın? Yeter miktarda paranız var. Dünya malı dünyada kalır Bay Kirby. Hem fazla vaktimiz yok biliyor musunuz? Sizin de benim de.
1: Ne yapmamı istiyorsunuz? Sizin gibi mi yaşayayım? Hiçbir şey yapmadan mı?
0: Ben çok eğleniyorum. Her şey için vaktim var. Okumak, konuşmak, ara sıra hayvanat bahçesini gezmek, ilkbaharın geldiğini fark edebilmek, istemediğim insanları görmemek, sevdiğim bir işe bir saat ayırabilmek için günde 6 saat şununla bununla uğraşmamak. 35 senedir de karbonat almadım. Fena mı?
1: Bunun güzelliği? Farz edin ki bütün bunları yaptık. Hayat da çok güzel. Herkes hayvanat bahçesine gidiyor. İyi sonra? Gülünç olmayayım Bay Van Der Hoek. İşleri kim yapacak?
0: Çalışmayı seven insanlar her zaman vardır. Onlara mani olamazsınız. İcatlar, büyük denizleri aşmak, faydalı işler başarmak. Bunlar güzel. Öte yandan daima Bankalar Caddesi'ne giden insanlar da vardır. Çünkü bundan hoşlanırlar. Fakat anladığıma göre siz onlardan biri değilsiniz. Zannediyorum ki sizde tatmin edilmemiş bir taraf var.
1: Böyle bir noksanlıktan haberim yok.
0: İşi bırakıncaya kadar benim de yoktu. Nasıl olursam olayım, muntazaman saat 9'da yazıhanede bulunurdum. Bir mukaveleyi kaçırmamak korkusundan gecelerce uykusuz kaldığım olurdu. Dünya meseleleri hakkında da üzülüp dururdum. Demek istediğim şu Bay Kirby, son 35 yıllık bir hayatım var ki dünya altüst olsa benden geri alamazlar. Anladınız mı?
1: Evet, anlıyorum. Ama bu çok tehlikeli bir felsefe Bay Van Der Hoek. Amerikan düşüncesine uymaz. İşte bunun içindir ki bu evlenmeye karşıyım. Tony'nin böyle bir tesir altına girmesini istemiyorum.
2: Bir zamanlar böyle düşünmüyordunuz ama babam.
1: Her zaman aynı şeyi düşündüm. Ne demek istiyorsun?
2: Daima böyle düşünseydiniz bir zamanlar cambaz olmak istemezdiniz.
1: Budalalığın lüzumu yok Tony.
2: Büyük babama yazmış olduğunuz mektuplar tesadüfen elime geçti. Hatırlıyor musunuz onları?
1: Eline mi geçti? Ne cesaretle okudun o mektupları? Ne cesaretle?
3: Cambaz elbiseleri giydiniz mi hiç Bay Kirby?
1: Ne münasebet? Bunu sormanız saçma. Hem... O zamanlar ancak 14 yaşındaydım.
2: Fakat 18'inizde de saksafoncu olmak istediniz değil mi?
1: Tony!
2: Büyük babam çalışmanızı arzuladığı için de 21 yaşınızda evden kaçtınız. Akla kara gibi gerçek meydanda. Daima böyle düşünmediniz baba.
0: Öyle öyle öyle.
1: Gençliğimde budalaca tasavvurlarda bulunmuş olabilirim. Allah'a şükür babam önledi, çalışmaya başladım ve hepsini de unuttum.
2: Tamamıyla değil baba. Elbise dolabınızın ardında hala bir saksafon duruyor.
0: Bakın hele.
1: Yeter Tony. Bu meseleyi sonra münakaşa
2: edeceğiz. Hayır, ben şimdi konuşmamızı istiyorum. Bay Van Der Hoek haklı baba. Yerden göğe kadar haklı. Ben katiyen yazıhaneye dönmeyeceğim. Oradan daima nefret etmiştim. Bundan sonra işe devam etmeyeceğim. Size bir şey daha söyleyeyim. Dün gece ben bir yanlışlık yapmadım. Davetli olduğumuz gecenin dün gece olmadığını biliyordum. Sizi bilhassa getirdim.
3: Tony! Aman yarabbi.
2: Maksadım sizin gözünüzü açmaktı. Oldukları gibi görünen sahici bir aile tanımanızı istemiştim. Birbirlerini seven ve anlayan bir aile. Beni anlamıyorsunuz. Anlamaya vaktiniz olmadı. Ben sizin işlediğiniz hatayı işlemeyeceğim, haberiniz olsun.
1: Haberimiz mi olsun? Ne demek istiyorsun?
2: Demek istiyorum ki sırf oğlunuz olduğum için beni iş hayatına zorlayamayacaksınız. Henüz vakit varken başımın çaresine bakacağım.
1: Ne yapmak istiyorsun Tony?
2: Bilmiyorum, belki duvarcılık yaparım. Fakat hiç olmazsa sevdiğim bir iş yaparım.
0: Biliyor musunuz Bay Kirby? Tony bizim onun yaşındayken yaptıklarımızdan başka bir şey yapmıyor. Eğer dikkat ederseniz bunların 25 yıl önce babanıza söylediğiniz sözler olduğunu görürsünüz. Hep aynı yollardan geçtik. Haklıydık da. Hayatta kaçımız emelimize nail oluruz? Kaç kişinin tasavvurları gerçekleşir? Belki birkaç kişi geçmişe baktıkları zaman isteklerine yaklaşmış olduklarını görürler. Sizin yerinizde olsam elbise dolabımı açar, saksafonumla tatlı birkaç saat geçirirdim.
4: Yemek hazır efendim.
0: Aa, yemek deyince aklıma geldi. Siz ve Tony neden yemeğe kalmıyorsunuz Bay Kirby?
3: Rica ederim kalın. Ziyafet için ne aldıksa hepsi duruyor. Yani bu gece için demek istiyorum.
0: Yemekler güzel Bay Kirby. Hem daha iyi anlaşmak fırsatını buluruz. Kalmaz mısınız?
1: Tabii, kalmak isterim. Ne dersin Tony? Yemeğe kalalım mı?
2: Evet baba, çok iyi olur. Eğer Alice de kalırsa...
0: Güzel bir topluluk olacak Alice. Yemekte bulunmak istemez misin?
3: Bay Kirby, Tony. Oh, Tony.
2: Sevgilim.
3: Büyük baba, olağanüstü bir insansın.
0: Bunu yıllardır söyler dururum sana.
4: Bana bir mektup.

0: baba. Buzdolabındaydı.
1: Ver bakayım. Gene hükümetten.
2: Ne var büyük baba?
1: Öyle öyle öyle. Amerika Birleşik Devletleri özür diliyor. Kendilerine bir kuruş borcum yok. 8 yıldan beri ölü görünüyormuşum.
2: Ne münasebet.
1: Şu benim adımla gömülen sütçüyü hatırlamıyor musunuz?
2: Evet.
1: Onlara bir yanlışlık yaptıklarını, benim Martin van der Hoff'un oğlu olduğumu yazmıştım. Çok müteessir olduklarını, hatta tazminat dahi isteyebileceğimi bildiriyorlar.
2: Sen bir hilekarsın büyük baba.
1: Öyleyim de.
3: Bir dakika bir dakika, affedersiniz. Gelir vergisinden nasıl kurtuldum dediniz Bay van der Hoff? Çok ilgi çekici bir konu bu.
4: Size nefis bir börek yaptım dostlarım. Bu gece size...
3: Nasılsınız dostum?
4: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
3: İyi, çok iyi. Kendimi hiçbir zaman bu kadar iyi hissetmemiştim.
4: Ne oldu buna büyük baba?
1: Gevşemeye başladı. Aa, hadi bir şeyler çal et. Çal çal.
2: Yemeğe buyurun. Buyurun Bay Kirby.
3: Geliyorum Bayan Peynir.
2: Eşi dansı bırak da yemeğe gel.
4: Bu böreği beğeneceksiniz Bay Kirby.
2: Sakın hazımsızlık vermesin.
3: Yok canım, ömrümde hazımsızlık çekmedim.
1: Susun bakalım. Susun hepiniz. Susun. Çok şükür yine buluştuk. Bizim için yaptıklarına bir daha teşekkür etmek istiyoruz Tanrım. Her şey yoluna girdi. Alice Tony ile evlenecek. Çok mutlu olacaklar. Her ne kadar bütün o güzelim fişekler havaya uçtuysa da bu senin değil Bay Döpina'nın suçu. Hepimiz sıhhatliyiz, üst tarafını da sana bırakıyoruz. Amin.

Fikret Arıt'ın Mozart ve Georges Kaufman'dan dilimize çevirdiği Dünya Malı Dünyada Kalır isimli sürekli oyunumuz bitti. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Donald Oral Yonci, Reba Saime Arcıman, Döpina Fuat İşhan, Penny Gülriz Sururi, Paul Muhip Arcıman, Büyük Baba Çetin Köroğlu, Alice Ayşegül Devrim, Ed Ertuğrul Bilda, Esi Şükran Akın, Tony Kartal Tibet, Kolenkov Nüvit Özdoğru, Mr. Kirby Kani Kıpçak.

0: Tamamdır.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri, musikiye gönül vermiş değerli musiki severler, kalplerimizi notaların huzur veren ikliminde buluşturmak üzere ayın konseri programıyla sizlerleyiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor, teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim, programımızın 6. bölümünde gönül penceremizi yine Türk müziğinin unutulmaz ustalarından birine, Türk müziği solisti ve bestecisi Mustafa Muzaffer İlkar'a açıyoruz. Stüdyomuzda büyük usta Mustafa Muzaffer İlkar'ın eserlerini canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'ün rehberliğinde, Kültür Bakanlığı Saz Sanatçıları Keman'da İsmail Kabacı, Kanun'da Özgür Ahmet Şarman, Klarnet'te Gökhan Yıldır bizimle, Ritim'de ise Murat Günaydın eşlik ediyor. Hoş geldiniz efendim. Şimdi değerli saz üstadlarımızın zarif eşliğiyle gönüllere dokunan güzel bir esere kulak veriyoruz. TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi kıymetli sanatçımız Emine Gümüş'ün yorumuyla güftesi Kemal Yakar'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Hicazkar makamındaki Çiçekler Derleyeyim, Bir Demet Eyleyeyim adlı eseri dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güftesi Kemal Yakar'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Hicazkar makamında Çiçekler Derleyeyim, Bir Demet Eyleyeyim adlı eseri dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Efendim, bugün Türk müziği solisti ve bestecisi Mustafa Muzaffer İlkar'ın sanat hayatını konuşacağız. Sayın Gümüş, Mustafa Muzaffer İlkar kimdir? Hayatını sizden dinleyelim.
1: Muzaffer İlkar İstanbul'da dünyaya gelmiş. Bildiğim kadarıyla doğum tarihiyle ilgili kesinleşmiş bir tarih yok. Ama işte mezarında 1904 yazıyor. Ancak birçok kaynakta 1910 yazmakta. İşte ilk müziğe olan hevesi ise 6 yaşındayken Muzaffer İlkar, Kemani Cevdet Çağla ve Vamik Bey'in Çubuklu Gazinosu'ndan Beykoz'daki evine dönerken sandalda okudukları gazelin etkisinde kalarak başlamış.
0: Evet.
1: İşte ondan sonra Muzaffer İlkar ilkokul sıralarında yine müzik öğretmeninin ilgisini çekmiş. Ve müzik öğretmeninin olmadığı zamanlarda müzik derslerini sınıfa tekrarlatmak için mümessil tayin edilmiş. O şekilde Muzaffer İlkar müziğe adımını atmış.
0: Muzaffer İlkar'ın musikiye yönelişinde çok zarif, neredeyse bir film sahnesi gibi anlatılan bir hatıra. Az önce ifade ettikleriniz.
1: Evet.
0: Henüz 6 yaşındayken Kemani Cevdet Çağla ve Vamik Bey'in sandalda okudukları gazelden etkilenmesi.
1: Evet, çok ilginç değil mi?
0: Bir çocuk gönlünde musiki aşkının böyle bir anda filizlenmesi gerçekten çok kıymetli.
1: Evet.
0: İsterseniz hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim.
1: Memnuniyetle.
0: Değerli dinleyenler, şimdi Hicaz makamının içli ve zarif havasında gönül dünyamıza seslenen bir eserle devam ediyoruz. Sözleri Şemsi Belli'ye, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin eserini kıymetli sanatçılarımızın icrasıyla dinliyoruz.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan sözleri Şemsi Belli'ye, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin eserini dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Var
1: Rica
0: olunuz.
1: ederim, sağ olun.
0: Efendim, bugün Mustafa Muzaffer İlkar'ın sanat hayatını konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Kıymetli Gümüş'le. Sayın Gümüş, İlk eğitim yıllarına ve musiki kabiliyetinin fark edilmesine dair neler söylersiniz?
1: Evet, biraz önce de ifade ettiğim gibi müzik öğretmeni onu sınıfta mümessil tayin etmiş. İşte Kadıköy İdadesi'ne de okula devam ederken Şark Musiki Cemiyeti'ne girmiş. Orada Leon Hancıyan, Bogos Efendi ve Doktor Hamit Bey'den ilk müzik bilgilerini almaya başlamış. Ve pek çok eser meşk etmiş orada. Hatta Muzaffer İlkar'ın 38 yaşındayken Nevres Ağrı'yla bir röportajında kendi ifadesinde de belirttiği gibi işte ilkokul sıralarında bir müzik öğretmenimiz vardı. Sesimi beğenir ve sık sık sesin, kulakların terbiyeye çok müsait. Ben olmadığım zamanlar arkadaşlarımla alakadar ol diyerek beni taltif ve teşvik ederdi. Bilahare Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne kaydoldum. Burada Leon Hancıyan, Bogos Efendi, Doktor Hamit Bey'den dersler aldım. İlkokulu ve Beykoz Ortaokulu'ndan sonra Kadıköy Lisesi'ni bitirdim diye bir röportajında kendi ifadesi de var.
0: Sayın Gümüş, öğretmeni olmadığı zamanlarda arkadaşlarına müzik derslerini tekrar ettirmekle görevlendirilmesi, onun daha çocuk yaşlarda bir musiki istidadı taşıdığını gösteriyor bize.
1: Evet,
0: Yani
1: bu
0: o
1: ilkokul.
0: yaşlarda bir kabiliyet var.
1: Evet, ilkokul çağlarında müzik öğretmeni varmış ama bizim ilkokul zamanımızda branş öğretmenleri yoktu. Her derse girerdi hocalarımız. Sağ olsun, Allah rahmet eylesin, benimki de vefat etti. Çok sevdiğim bir hocam vardı. O da beni böyle çok teşvik ve taltif ederdi, sağ olsun, Allah rahmet eylesin.
0: Evet, amin. Muzaffer İlkar'ın erken yaşta fark edilen bu kabiliyeti ilerideki sanatçı kimliğini şekillendirmiş diyebiliriz. Zaman su gibi akıp geçiyor. Bazı eserler vardır. Hatırayı, özlemi ve unutulmayan bir sesi aynı namede buluşturur. Şimdi böyle derin anlamlar taşıyan bir eser dinleyeceğiz. Güftesi ve bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Hicaz makamındaki Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerce adlı eser sizlerle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri programını dinliyorsunuz. Musiki yolculuğumuz devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel bir eser daha dinledik. Güftesi ve bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait. Hicaz makamında, gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerce. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Aşk böyle bir şey değil mi? İnsan
1: öyledir
0: sevdiğinin
1: herhalde.
0: Sesini, yüzünü hiçbir zaman unutmuyor.
1: Evet.
0: Öyle güzel bir eser bu.
1: Öyle söyleniyor.
0: Evet, bugün sizinle Mustafa Muzaffer İlkar'ın sanat hayatını konuşuyoruz. Onun İstanbul Radyosu yıllarına dair ve ustalarla temasına dair neler anlatırsınız bize?

0: bizlere?
1: İşte biraz önce bahsettik. Bu Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'nden sonra Cemal Reşit Rey'in öğrencisi, aynı zamanda İstanbul Radyosu piyanisti ve yakın aile dostları olan Fulya Akaydın'ın da ilgisini çekerek fasıllara katılmaya başlamış Muzaffer İlkar. Ve ondan dersler almış. Fulya Hanım'ın Muzaffer İlkar'ın yetişmesinde çok katkısı olmuş. Akaydın'ın teşvikiyle 30 yılında, 1930 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girmiş. İşte o zaman sanatçılarından Safiye ile Nurettin Selçuk gibi zamanın tanınmış ve takdir edilmiş sanatkarlar da o tarihte radyoda okumaktaymışlar. Fantezi şarkılardan oluşan programlar yaparmış. Kemani Raşit Erer, Mesut Cemil Bey ve Kanuni Vecihe Daryal'dan oluşan hocalardan dersler almaya başlamış. İşte tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmamış Muzaffer İlkar. İşte ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayınına ara verince Muzaffer İlkar geçimini sağlamak için ticaretle uğraşıyormuş. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılması ile de İstanbul'daki iş yerini kapatıp kendisini tamamen musikiye vererek Ankara'ya yerleşmiş.
0: Evet, Muzaffer İlkar'ın sanat hayatında İstanbul Radyosu'nun çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ettiniz az önce.
1: Evet.
0: Fulya Akaydın'ın teşvikiyle radyoya girmesi,
1: Evet.
0: Safiye Ayla ve Münir Nurettin Selçuk gibi büyük isimlerle aynı atmosferi paylaşması, ardından Mesut Cemil Bey, Vecihe Daryal ve Kemani Raşit Erer gibi hocalardan da istifade etmesi elbette çok kıymetli.
1: Evet, kesinlikle.
0: Hayatını konuşmaya devam edeceğiz. Yine sizden bir eser dinleyelim.
1: Memnuniyetle.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda şimdi ayrılığın sitemini ve gönülde bıraktığı izi Hicaz makamının duygulu diliyle anlatan güzel bir eser var. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait "Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni" eserini kıymetli sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait "Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni" eserini dinledik. Çok güzel icra ettiler. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Evet, işte.
0: Mustafa Muzaffer İlkar'ı konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Az önce İstanbul Radyosu yıllarını anlattınız, ustalarla temasını.
1: Evet.
0: Şimdi de Ankara Radyosu dönemini konuşalım isterseniz.
1: İşte Ankara Radyosu açılınca Ankara'ya yerleşmiş. Orada Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam ve Mesut Cemil gibi titiz üstadların eğitimine tabi tutulmuş Muzaffer İlkar. Makam, üslup ve nazariyat bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 3 yıl Cevat Memduh Atlar, Nurullah Şevket Taşkıran, Ulvi Cemal Erkin ve Saadet İkesus'tan Batı müziği alanında dersler almış. 1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği görevine getirilmiş. Gerek idarecilik gerekse kişilik olarak herkesin beğenisini kazanan bir üstad Muzaffer İlkar. İşte Ankara Radyosu'nun Türk Müziği Müdürlüğü'nden de 1975 yılında yaş haddinden emekli olmuş. Bir süre sonra İstanbul'a yerleşmiş. Maalesef 1987 yılında Muzaffer İlkar'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin.
0: Evet, sizden bir eser daha dinleyelim hiç vakit kaybetmeden. Kıymetli dinleyenler, musikimizde kimi eserler vardır, derdi de hasreti de incelik de dile getirir. Şimdi Hicaz makamında güftesi Zeki Uluruh'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait "Bu yara başka yara, dertliyim yardan yana" adlı eseri dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, ayın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan Hicaz makamında güftesi Zeki Uluruh'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Bu Yara Başka Yara, Dertliyim Yardan Yana adlı eseri dinledik. Yardan yana dertli olmayan var mı acaba?
1: Var mı?
0: Herkes dertli sanırım. Sayın Gümüş, Muzaffer İlkar pek çok makamda eser vermiş bir bestekar.
1: Evet.
0: Ancak görüyoruz ki Hicaz makamı onun gönül dünyasında ayrı bir yere sahip.
1: Evet.
0: Pek çok da sevilen eseri var. Neler söylersiniz buna dair?
1: Tabii Hicaz, Nihavend, Gürdü, Licazkar, Acem Gürdü birçok makamda eser vermiş. Ama onun her bestekarın gönlünde yatan bir makam olduğu gibi onun da Hicaz makamı favorisiymiş. İşte herkesin dilinde olan, biraz önce de icra ettiğimiz gibi, madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden, gönül penceresinden ansız bakıp geçtin, tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir, gönlümün şarkısını gözlerinde okurum gibi zamanın da çok meşhur olan eserleri ve Türk müziğinin de popüler sanatçılarının gözde şarkıları olmuş. Günümüze kadar da bu şarkılar tazeliğini korumuş.
0: Evet. O halde yine ondan güzel bir eser dinleyelim. Şimdi Suzinak makamının kendine has rengiyle, kırgınlık ve sitem duygusunu zarif bir üslupla taşıyan bir eserle devam edelim. Güftesi Rıfat Ayaydın'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gülüp Geçtin Ben Ağlarken Şimdi Sitemin Niye eserini kıymetli sanatçılarımızın sesinden dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güftesi Rıfat Ayaydın'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gülüp Geçtin Ben Ağlarken, Şimdi Sitemin Niye eserini dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ay'ın konseri devam ediyor. Mustafa Muzaffer İlkar'ın sanat hayatını konuşuyoruz Sayın Gümüş'te. Sayın Gümüş, İlkar'ın klasik tavrına ve halkın gönlüne ulaşan şarkılarına dair neler söylersiniz?
1: Muzaffer İlkar klasik tavra dayalı eserler vermemiş. Ama yine de klasik tavra dayalı eserler vermemiş olsa da Türk müziğinde adını gönüllerimizin tellerine kaydettirecek güzel şarkıları var. İşte biraz önce de birkaçını ifade ettim, hatta icra ediyoruz. Besteleri bir zamanlar radyolarda, plaklarda en fazla çalınan eserlerin başındaymış.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir eser daha dinliyoruz. Sıradaki eser, duygusunu güçlü bir ifade ve asil bir duruşla ortaya koyuyor. Kürdeli Hicazkar makamındaki bu güzel eserin güftesi Erol Sayan'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait. Ne Senin Aşkına Muhtaç, Ne Esirin Olacağım adlı eseri kıymetli sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, güftesi Erol Sayan'a, bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Kürdili Hicazkar makamındaki bu güzel eseri kıymetli sanatçılarımızdan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Sayın Gümüş, Mustafa Muzaffer İlkar'ın bestekarlık serüvenine dair neler anlatırsınız bize?
1: Muzaffer İlkar 1929 yılında Nihavend makamındaki Bu Aşkın Namesiyle Coşmuştu Gönül şarkısıyla ilk bestecilik hayatına başlamış. TRT kayıtlarına göre elimizde 100 kadar bestesi var. Müzikolog Yılmaz Öztun'a Türk Musikisi sözlüğünde İlkar'ın 9 saz semaisi ve 198 şarkı bestelediğini belirtmekte.
0: Evet, çok sayıda eserin sahibi.
1: Evet.
0: Evet, hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim. Ve şimdi gurbetin insan gönlünde bıraktığı sessiz hüznü Nihavend makamının sıcak ve derin nameleriyle hissedeceğimiz bir eser var. Güftesi ve bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gurbete Düştüğüm Günlerden Beri adlı eserle programımıza devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri devam ediyor. Güftesi ve bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait Gurbete Düştüğüm Günlerden Beri adlı eseri sevgili sanatçılarımızdan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Sayın Gümüş, Sayın İlkar'ın eskiye duyduğu bir hayranlığı var.
1: Evet.
0: İsterseniz bize biraz da bunlardan bahsedin ve nasıl bir sanat anlayışı vardı?
1: Muzaffer İlkar Nevres Ağrı ile yaptığı bir söyleşide Nevres Ağrı'nın bir sorusu üzerine işte eskileri ve eskinin eserlerini kimleri beğenirsiniz diye sorar Nevres Ağrı. O da eskileri ve eskinin eserlerini der. Nevres Ağrı niçin yenileri değil diye sorduğu zaman onların da kendilerine göre hususiyetleri vardır ama eskilerin dehası, duyuş ve kudretleri bambaşkadır. Esasen klasiklerin aşıkıyım. Klasik

0: Eserler asırlar boyunca kıymetlerini muhafaza eden ve edecek olan abide gibidir der. Yine Nevres Ağrı'yla Muzaffer İlkar 38 yaşındayken yapmış olduğu bir söyleşide Nevres Ağrı ses sanatkarlarından kimleri beğenirsiniz diye sorar. İlkar, malumdur ki meydana getirilen eserler birer kıymettirler ve hepsi de göz nuruyla ıslanmış, gönül gözüyle bezenmiştir. İstismar etmemek, hakkının kıymetini vere vere kendi ritmiyle süsleyerek okuyan her sanatkarı beğenir ve takdir ederim diye ifadeleri var Muzaffer evet. İlkar'ın.
1: Nevres Ağrı'yla yaptığı söyleşide Muzaffer İlkar'ın eskileri ve eskinin eserlerini beğendiğini söylemesi çok dikkat çekici.
0: Evet.
1: Klasik eserleri asırlar boyunca değerini koruyan birer abide gibi görmesi, onun sanat anlayışını da ortaya koyuyor esasında.
0: Tabii ki.
1: Bir başka cevabındaysa eseri hakkıyla, kendi ritmiyle ve istismar etmeden okuyan her sanatçıyı beğendiğini söylüyor. Bu da çok zarif ve ölçülü bir sanatçı duruşu.
0: Evet.
1: İşte sanatçı da olması gereken.
0: Kesinlikle.
1: Evet, böylece programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size. Kıymetli icralarınız için, programımıza katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ay tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah, ben teşekkür ederim. Değerli yapımcımız Şule Hanım'a, size, teknik yönetmen arkadaşıma ve değerli saz üstadlarına teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, sevgili musiki severler, gönül penceremizi musikimizin önemli isimlerinden Türk müziği solisti ve bestecisi Mustafa Muzaffer İlkar'ın yaşam öyküsüne ve sanatına araladığımız ayın konserinin sonuna geldik. Sanatkarların zarif dünyalarından süzülüp gelen namelerle gönüllerinizde hoş bir sada bırakabildiysek ne mutlu bize. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Stüdyomuzda bize eşlik eden ve eserleri canlı icralarıyla yeniden kalplerimize taşıyan değerli konuklarımız, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'e, Kültür Bakanlığı Saz Sanatçıları Keman'da İsmail Kabacı'ya, Kanun'da Özgür Ahmet Şarman'a, Klarnet'te Gökhan Yıldır'a, ayrıca ritimde Murat Günaydın'a kıymetli icraları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, Hüzzam makamının içli ve dokunaklı havasında güzel bir eserle sizlere veda ediyoruz. Güftesi ve bestesi Mustafa Muzaffer İlkar'a ait olan Kalbime Koy Başını Doktor, Nabzımı Bırak adlı eseri kıymetli sanatçılarımızın yorumuyla dinliyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle, musikiyle, muhabbetle ve esenlikle kalınız. Hoşça kalınız.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Turkuaz. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi

Orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze

0: Terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sapanca'da tamamlandı. Toplantıda AK Parti'nin yeni yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına sahada olmaya devam edin talimatı verdi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşları ile ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler artırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2235. yılını kutluyor. Ankara'daki törende Orgeneral Metin Tokel, Türkiye'nin insansız sistemler ve siber güvenlik gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğine dikkat çekti. Çalışmalarımızı ivmelendirerek sürdürüyoruz dedi. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e ev hapsi verildi. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir kanun taslağı hazırlandığını açıkladı. Taslağın birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydetti. Düzenleme ile özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.
1: Gönülden notaya başlıyor.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 16 Temmuz 1969 günü Ankara Radyosu'nda insanoğlunun ilk kez Ay'a gidişiyle ilgili tarihi bir yayın yapılıyordu. Radyoya Anadolu Ajansı'nın Associated Press Ajansı'ndan aldığı haber ve görüntüler ulaştırılıyor, spiker Jülide Gülizar bu tarihi dakikaları anlatıyordu. Testlerden sonra Apollo 11 uzay aracının mürettebatı Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kentinde bulunan Kennedy uzay üssünden yola çıktı. Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins'in bulunduğu Kartal adlı modül Ay'a inerken bütün dünya nefesini tutmuş bekliyordu. Türkiye'de televizyon henüz 1,5 yıl önce açılmış, o günün teknolojisiyle tepelere kurulan vericilerin yardımıyla yayın yapılıyordu. Amerika'nın uzay üssünden çıkan görüntüler, naklen yayın teknolojisi gelişmediği için Türkiye'den canlı olarak izlenemiyor, yalnızca Anadolu Ajansı'na gelen görüntüler yayına verilebiliyordu. 20 Temmuz'da insanlar, Ay'a inişi izlemek için televizyonların başına toplandı. Tahmini 650 milyon izleyici vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonların %93'ü Neil Armstrong'un Ay'da yürümesini izlemek için açıldı. Spiker Jülide Gülizar, Ankara Radyosu'ndan verilen yayını kendi sesinden şu çocuk şarkısıyla açtı. Ay dede, ay dede, evin nerede? Yıllarca çocukluğumuzda söylediğimiz bu şarkı bize hep Ay'ı merak ettirdi sayın dinleyiciler ama şimdi insanoğlu ilk kez Ay'da yürüyecek ve biz TRT radyolarından 3 Amerikalı astronotun Ay üzerindeki yürüyüşünü sizlere aktaracağız. Yayın ekibi gelen bilgiler ve görüntülerin üzerine hazırladığı metinlerle bu tarihi günü dinleyicilere böyle yansıtıyordu. Sözlüklerde Ay, dünyanın uydusu olan gök cismi kamer olarak tanımlanır. Ay, dünyaya en yakın gök cismidir. Bu yüzden geceleri gökyüzündeki en büyük ve en parlak gök cismidir. Ay ile dünya arasındaki mesafe ortalama 384.400 kilometredir. Bu mesafeyi uzay aracı 5 günde kat etmişti ama ışık hızı sadece 1 saniyede alıyor bu yolu. Ay'ın yüz ölçümü kabaca 38 milyon kilometre karedir. Bu Rusya'nın yüz ölçümünün yaklaşık 2 katıdır. Astronomik teoriye göre Ay, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğündeki bir gök cisminin dünyaya çarpması sonucunda açığa çıkan parçaların bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Ay'ın çekim kuvveti sayesinde dünyanın ekseni 23 derecelik bir açıya sahiptir. Bu eğiklik yüzünden güneş ışınlarının geliş açısı ve dünyadaki iklimlerin dengesi korunabilmektedir. Fakat uydumuz olmasaydı dünyanın sabit bir ekseni de olamayacak ve dönerken kontrolsüz bir şekilde yalpalayacaktı. Bu durum iklim dengesizliklerine yol açarak yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşacaktı. Çünkü mevsimler arasındaki geçiş süreleri oldukça keskin olacaktı. Kutuplardaki buzullar eriyecek ve deniz seviyeleri yükselerek kıyı bölgelerini sular altında bırakacaktı. Peki Ay'ın neden sadece ve sürekli bir yüzünü görüyoruz? Bunun nedeni Ay'ın dünyanın yörüngesinde dönüşünün kendi ekseni etrafında dönmesiyle eş zamanlı olmasından ileri gelir. Bize göre Ay'ın karanlık yüzü hep soru işaretiydi. Ancak 7 Nisan 2026 günü Artemis 2 uzay

0: Ay aracıyla insanoğlu ayın öteki yüzünü de gördü ve bol bol fotoğraf çekti. Artemis 2'deki 4 astronot ayın arka yüzünde çok fazla krater bulunduğunu, kraterlerin üzerinde biriken lavlarınsa 3 kilometre kalınlıkta olduğunu belirledi. Astronotlar ve uzay aracı ay yüzeyine 6.545 kilometre yaklaşabildi. Ay ile ilgili çok fazla bilinmeyen olsa da önümüzdeki yıllarda ayın gizeminin büyük bir bölümü ortaya çıkacak. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün Türk okçuluğunu yeniden dünyanın zirvesine taşıyan Mete Gazoz'dan söz edeceğiz. Mete Gazoz, sıra dışı bir yetenek olmasının yanı sıra gülen yüzü ve soğukkanlılığıyla aslında yeni nesil Türk sporcularının da simgesi. Başarıları ise asla tesadüflere dayanmıyor. Okçuluk dünyasının da çok yakından bildiği gibi Mete Gazoz'un kariyeri aslında yıllar süren bilimsel bir planın sonucu. Daima piyano çalarak parmaklarını, resim yaparak odağını, basketbol oynayaraksa reflekslerini geliştirdiğinden bahsediyor spor dünyası. Mete Gazoz 2016 Rio Olimpiyatlarında elendiğinde 2020'de altın madalyayı alacağım diyerek okçuluk dünyasına bir söz vermişti. 2020 Tokyo'da ise o tarihi altın vuruşu yaptığı ve kazandığı madalyayla Türk okçuluğunun hem kaderini değiştirdi hem de 4 yıl önce verdiği sözü tuttu. Üzerindeki ağır baskıya rağmen o meşhur gözlükleri ve neşeli tavırlarıyla pek çok gence de ilham kaynağı olan Mete Gazoz, böylece okçuluğu Türkiye'de bir tutku haline getirdi. Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra da hırsını, çabalarını, odaklanmasını hiç kaybetmeyen sporcu, 2023'te dünya şampiyonu da olarak zirvedeki yerini perçinledi. Kuşkusuz okçuluk gibi saniyelik hatta saliselik dikkat gerektiren branşta dünyanın tekrar tekrar en iyisi olmak her türlü takdirin üzerinde. Bugün Mete Gazoz dendiğinde akıllara disiplinle çalışan, kendine güvenen ve yayı her çekişinde tarih yapan toz koparanımız geliyor. Mete, tıpkı ismini aldığı Osmanlı'nın efsane okçusu toz koparan İskender gibi, attığı okun hızıyla tozu koparan bir gücü ve sarsılmaz iradeyi ve sürekliliği temsil ediyor. Mete Gazoz, kadim bir geleneği, bize de ait olan o kadim geleneği, modern dünyanın zirvesine bu çağda taşıyan altın çocuklarımızdan biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrar.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde yüz milyonların umudu haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti istişare toplantısının kapanışında konuştu. Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarının soracağını vurguladı. Ankara'daki NATO liderler zirvesine geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşları ile ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler artırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2235. yılını kutluyor. Ankara'daki törende Orgeneral Metin Tokel, Türkiye'nin insansız sistemler ve siber güvenlik gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğine dikkat çekti. Çalışmalarımızı ivmelendirerek sürdürüyoruz dedi. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e ev hapsi verildi. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Türkiye'nin ihracat liginde zirve değişmedi. Türk Hava Yolları geçen yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu. İlk 1000 şirket 182 milyar dolarlık ihracata imza attı. Savunma sanayindeki güçlü yükselişte dikkat çekti. İhracatını yaklaşık 4 kat arttıran Arca Savunma ilk 5'e girdi. Çanakkale'nin Lapsik ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışması yapan ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Artvin'de kamyonetin Şavşat Çayı'na düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan kimlik tespiti sonucu cenazenin Mecit Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Edirne'nin Keşan ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAK timinin bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programı.